vermiş ve onun adını sonsuza dek yaşatmıştır. Amasra, hem tarihi dokusunu korumayı başaran hem de modern turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilen nadir yerlerdendir. Amasra, binlerce yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Helenlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu kent, bugün hala o derin tarihi fısıldıyor. Gökyüzünden süzülen gözlerimiz Kemere Köprüsü'nü izliyor. Roma döneminden kalma bu taş köprü, iki küçük adayı birbirine bağlayan sessiz bir şiir gibi duruyor. Sahil boyunca uzanan balıkçı tekneleri, maviye sevdalı insanların sabrını ve emeğini simgeliyor. Limanın hemen arkasında yükselen Amasra Kalesi, zamana meydan okurcasına tüm ihtişamıyla ayakta. Her bir taşında tarih, her bir duvarında hikaye gizli. Burası sadece bir şehir değil, doğayla tarihin, efsaneyle gerçeğin el ele verdiği bir yaşam tablosu.

Güneşin ve tarihin kalbinde bir antik kent. Gökyüzünden bakıldığında Akdeniz'in mavi sularına uzanan bir yarımada üzerinde parlayan altın sarısı kumsallar ve bu sahil çizgisine sessizce eşlik eden binlerce yıllık taş yapılar. Burası Anadolu'nun en büyüleyici antik kentlerinden biri Side. Antik çağda adı nar anlamına gelen Side, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar sayısız kültür burada iz bıraktı. Kuş bakışı bakıldığında hala nefes kesici bir şekilde ayakta duran Apollon Tapınağı sütunları, denizle gökyüzünün birleştiği o eşsiz ufuk çizgisine bakıyor gibi. Side Antik Tiyatrosu, 15 bin kişilik görkemli bir yapı, dönemin sanatına ve mimarisine hayranlık uyandıran bir örnek. Tiyatronun yarım daire formu, antik dünyanın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin kalbine indiğimizde Agora, yani antik çarşı alanı, mermer yolları ve sütunlu galerileriyle hala canlı gibi. Ticaretin, sohbetin, günlük yaşamın yüzyıllar önce nasıl aktığını hayal etmek zor değil. Hele bir de gün batımı gökyüzünü kızıl bir örtüye bürümüşse, Side'nin büyüsü kelimelere sığmaz hale geliyor. Bugün Side, tarihi dokusunu koruyan nadir yerleşimlerden biri. Modern yaşamla antik kalıntılar iç içe geçmiş durumda. Kuş bakışı her kare, geçmişin ve bugünün zarif bir harmonisi gibi. Sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim hafızasını taşıyan Açık Hava Müzesi. Gökyüzünden izlenen bu taşlar, bu yollar ve bu sütunlar, hepsi binlerce yıl öncesinden bugüne fısıldayan birer zaman tanığı.

Hatice Özten, Karadeniz'in sisli yaylalarından İstanbul'un kalabalık mutfaklarına uzanan bir yolculuk onunki. Küçük yaşta omuzlarına yüklenen sorumluluklar, zamanla yüreğinde hiç sönmeyen bir üretme tutkusuna dönüştü. Zorluklara rağmen yılmayan, kendi yolunu emeğiyle açan bir kadının hikayesi bu. Şimdi onun mutfağında emeğin, kültürün ve vazgeçmeyen bir yüreğin hikayesine tanıklık ediyoruz.

Hatice Özten kimdir? Namı diğer Hacuka diyorum. Hacuka babasının kızı, Rize Çayeli doğumlu. Ailesinin 9 kız bir erkeğin en kutsu olan Hacuka. Orada babasının nazlı kızı, Hatice'lere genelde köyde eğer ki iki Hatice varsa, evde Hatice'ler varsa ya Hacuk ya da Hacuka denir. Babam da beni Hacukam diye sevdi. Babasının kızı olarak o şekilde dünyaya geldik ve nazlı kızı olarak da büyüdük elhamdülillah. Rize Çayeli'liyim, Eşref'in, Ahmet'in Hacukasıyım. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 oğlan, 1 kızım var. 2 oğlan, oğlanlar büyük, kızım küçük, nazlı kızım. Aynı kendim gibi kızımı da nazlandırıyorum. 24 yıllık evliyim. Elhamdülillah. 17 yaşına evlendim bu hayata. Herkesin daha yeni adapte olurken ben 17 yaşında bir evlilik hayatına başladım. Allah'ın izniyle İstanbul'a taşındım. İstanbul'da taşındığımdan beri, 17 yaşından beri mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Şimdi biz Karadenizliler her zaman bir hikayeleri ve hayalleri olan insanlarız. Aslında çoğu Karadenizli kadının bir hedefi vardır. Şimdi hedef ve hayaller derken 17 yaşında evlendiğin zaman tek hayalin nedir? Mutlu bir yuva, çoluk çocuk. Şimdi çoluk çocuk oldu, mutlu yuvan da var. Ondan sonra seni artık o tatmin etmemeye başlay. Bu sefer diyorsun ki ben artık geleceğimi ve önüme bakmalıyım. Yani çoluk çocuğumun geleceğini de düşünmeliyim. Ne yapıyorsun bu sefer? Yıllar geçtikçe, çocuklar büyüdükçe hedeflerini oluşturuyorsun. İlk önce hedeflerimi evde başladım. Yani evde ne yaptım? Lezzetlerimi tadan insanlar beğendikçe dedim ki bunu neden ben dedim? Yani bir getir, yani evde katkıda bulunmayayım, bir gelir olarak aileme destekte bulunmayayım. Başladım işte börektir, sarmadır, işte aslında bakarsan Karadeniz'imin böyle tek tük İstanbul'da pek bilinmese de bazı şeylerini tattırmayı ve çok beğenmeye başladılar. Bu sefer bu bende şey uyandırdı, neden bir sosyal medya açıp da ben bunu ticarete dökmeyeyim? Yani ticaret derken ben oradan sipariş alıp çalışmaya. İşte kimi geldi, kimi gelmedi, bu benim hiç motivasyonumu düşmedi. Bazen olumlu ya da olumsuz tabii ki tepkiler aldık. Herkes senin yörenin şeylerini beğenmek zorunda değildi. Ama ağırlıklı olarak bir tane normal bir şey yaptı.

Ben Karadeniz kızıydım. Yani bildiğim şey nedir? İşte koleti, bazlama, işte karalahana sarması, işte hamsi koli, hamsili pilav. Zamanla öyle oldu ki insanlar onu da sevmeye başladı derken siparişler almaya başladım. Karadenizli komşusu olan vardı, Karadenizli işte gitmiş birkaç sene yaşamış gelmiş derken aa ben bu lezzeti hatırlıyorum deyip çocukluğuna giden oldu derken ben bu şekilde bu hayata başladım.

şu gördüğünüz mekanımda, aynı bu sokakta bir festivalimiz oldu. Bu festivalde ilk önce konuk olarak davet edildim. Şöyle, benimle şöyle anlaşıldı. Yani dediler ki, sen gel Hatice Hanım, sosyal medyada bir kitlem var. Sen gel buranın hem reklamını et, hem de Karadeniz yöreni tanıt. İyi güzel. Ben geldim, güzelce standımı açtım. Karadeniz yöresine ait muhlamasından, Laz böreğinden baklavasına her şeyi güzelce koydum. Koyduktan sonra ilk gün bütün yemek firmalarına rağmen çok yüksek bir ciro yaptım. Ve artık standı bitirdim, bence değilim. Yani şimdi biraz esprili olsun böyle hareket ama çok güzel. Ben gidiyorum, şu anki işte yatırımcım olan Serap Hanım dedi ki, nereye gidiyorsun dedi, yarın gelmeyecek misin? Dedim ki, tezgahım bitmiş dedim. Ben daha dedim bu saatte sonra dedim, nereye geleceğim dedim. Yok dedi, aşağıda dedi bizim salı ve cumartesi günleri pazarımız oluyor burada. Dedi ki, aşağıdan dedi alışverişi yapalım dedi. Hemen dedi eve git dedi. Sen yine yaparsın, sana güveniyorum. İlk önce bir yorgundum. Yapabilir miyim, edebilir miyim ama dedim ki, Hatice yaparsın. Gece eve gittim, sabahın 4'üne kadar ben o siparişi yetiştirdim. Yine ben o standı doldurunca, o standı o günde bitirince Serap Hanım bana sadece şunu dedi. Bir iş aklımda var. Burayla ilgili benimle bu yolculuğa var mısın? Ben ilk önce dedim eşim açı ya dedim. Herhalde kafa buluyor beni. Kim dedim bu teklifi eder ki dedim. Kim kime dedim bu kadar dedim masraf eder de koca bir dükkan atar ki. Ya dedim çakaydı herhalde. Gittim eve. Ertesi gün kalktım. İki yıl sonra gün aşırı bak. Bugün aramaysa ertesi gün aray. Hatice şefim, seni unutmadım, aklımdasın. Kocama diyorum ki, ya diyorum bu arada yine aklımdasın diyor. Hadi şaka ediyor. Aradan 2-3 ay geçti. Bir baktık ki şakalar gerçek oldu. Şöyle, hani hiç irtibatı koparmadı. Bana güvendi, Allah razı olsun, ben de ona güvendim. Ben emeğimi koydum. O da tabii ki yani bütçesini koydu. Yatırımcım oldu, Allah razı olsun. Şöyle de her zaman şunu derim. Evet, emek vardır ama o masa yokken emeğini gösteremezsin. Koyacak bir masa yoktur. Ha, bir de şöyle derim. O masayı koyarsın ama üzerine koyacak, emek verecek ve o yemekleri koyacak emekçi de lazım. Aslında ikimiz birbirimizi orantıladık. Yatırımcımla beraber çıktığım bu yolda Allah hepimizi inşallah mahcup etmez diyorum.

0: Her şeyimiz hazır mı arkadaşlar? Yoğunluk başlamadan zeytinyağlılarımız, tatlılarımız, hep dolapları kontrol edelim. Hemen servise bakalım. Evet. Eksikler varsa hemen koyulsun. Çünkü servis başlıyor ve yoğunluk gelecek şimdi. Yoğunluk başlayacak.
1: Ben Serap Durmuş. 1997 yılından beri iş hayatının içerisindeyim. Bulunduğum grup firmalardan dolayı inşaat, enerji, yazılım ve finans alanlarında çalıştım. Hatice şefimle yaklaşık 1-1,5 yıl önce burada yapmış olduğumuz bir festivalde tesadüfi tanıştık. Kendisinin katılacağından da haberim yoktu. İşte alanda gezinirken baktım biri böyle Laz müzikleri, muhlamalar uzatılıyor, şovlar yapılıyor. Kendisinin şov tarafı da çok kuvvetli. Lezzetler harika. Bir günlüğüne gelmişti. Ben dedi gidiyorum dedim, yok gitme. Sen ertesi günde gel buraya. O performanstan sonra zaten ben gıda işine bir yatırım yapmak istiyordum. Çünkü kendimin de bir hobisi, beni dinlendiren hobilerden biri mutfağa girmek. Bu alanda da bir yatırım yapmak istiyordum. Hatice şefin de o günkü performansı, lezzetlerini görünce kendisinin bu yatırıma layık biri olduğunu düşündüm.

0: O yüzden de peşini bırakmadım açıkçası. İşte.
1: Ne yapıyoruz? Yöresel yerinden gelmiş muhlamamızı masamıza bırakıyoruz ve afiyet olsun diyoruz.
0: Şöyle söyleyeyim, ben de 1997 yılında...

0: Ne olun ve çalışkan olun. Dünyanın birçok yerini gördüm. Bizim kadınımızın hiç kimseden bir eksiği yok. Sadece biraz destek almaları lazım ve kendilerine güvenmeleri lazım. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kadın dünyanın temelidir. Kadın olmazsa dünyada renk olmaz. Kadın olmazsa düzgün nesiller yetişmez. Düzgün nesiller yetişmezse maalesef çekilmez bir hayat olur. O yüzden kadınların kendilerine güvenmeleri lazım. Azimli olmaları lazım. Ve hayallerinden vazgeçmemeleri lazım. Ve inşallah o kurdukları hayallerde kendilerine doğru bir yatırımcı, doğru bir destekçi, doğru bir arkadaş bulurlar.
1: Uşağım bir çay alabilir miyim?
2: Teşekkür ederim.
3: O kadar olumsuz, işte zorlu yıllardan sonra, yıl işte 2018-19 pandemi başlarında ben ilk profesyonel mutfağa hem şef hem de gerçekten sözü ve hatırı sayılır bir yerde işe başladım. Yani tek başıma bir sorumluluk. Mutfağa aldın sorumluluğunu. Bunun geliri var, gideri var, osu var, busu var, ne ediysen. Sen bu yola adapte oldun. Biliyorsun şey de çok önemli, izlenim yapabilecek mi, edebilecek mi? Ay girdi ama sanki ne olmuş? Şef olarak, ustabaşı olarak girdi. Tamam şef de demiyorum, ustabaşı olarak diyorum. Girdim tamam, bunu beni takdir etsene. Bir de olumsuzluk şu, negatif enerji veriyorlar. Ya sen ne verirsen ver, ben kendime güvendikten sonra senin negatif enerjin beni zaten hiç etkilemez. Ama o şekilde arkama bakmadan, insanların olumsuz yorumlarına bakmadan, tüm kadınlara da buradan tavsiyemdir. Kimsenin olumsuz yorumları seni düşürmesin. Önüne bak. Tabii ki ayrımcılık olacak, görüş ayrılığı olacak, o olacak, bu olacak. Ne olursa olsun sen tek yapman gereken hedefine odaklanma. Bu kadar.

0: Master kuzum buyurun. Evet, açıyoruz efendim.
1: Düştüğüm zaman beni motive eden neydi biliyor musun? Hayallerim ve hedeflerim. Bu çok önemli. Bir kadının, kadın da demiyorum. Yani bir bireyin, insanın, erkek ya da kadın fark etmiyor. Hayalleri ve hedefleri olduğu zaman o hedefe doğru gidersin. Hayallerim köy sınırlarında kalmadı. Ne yaptım? Hayallerimi kendi mutfağımla taşıdım. Kendi tenceremde pişirip sevgiyle insanlara yedirdim, içirdim.

Yani beni örnek alan insanlara şunu demek isterim. İyi birini örnek al Hile. Yine güleyim. Hiç temazı. Ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki hayaller var. Şimdi bir insan kendi yaşantısına bir bakay diyor ki, ya benim hayalim şundan ileri gitmesin. Deme bunu. Ama istiyorsan bunu kalben ve ruhen isteyeceksin. Öyle ben şu hayali kurdum. İşte ben hemen ona hemen olsun. Veyahut da ben bu hayali kurdum onun için asıl ya şöyle ne bileyim günaha gireyim, hak yiyeyim, insanların hakkını yiyeyim de o hayale ulaşayım. Böyle bir şey yok. Ne olur emeğinizle gelin. Hak yemeden, insan hakkına girmeden. İnsanlar tabii ki hayatta hata eder. Tabii ki kusursuz insanlar yoktur. Affetmeyi bilerek işte yola devam ederken ya hata biz kullar içindir. Evet. Ama kimseyi kırmadan o hedeflere ulaşın. Ben şu ana kadar kimsenin ne torpiliyle ne o suyla ne musuyla kendi tırnaklarımla kazıdım ve kendi isteğimle ve kendi azmimle bir yere geldim. Beni en çok bu övündürüyor ve şey yapıyor. Kimseye yalakalık etmesinler. Bir yere gelmek için kimsenin kölesi de olmasınlar. Hayallerine giderken tek başına. Ha baktın ki hayallerine gidemiyorsun. Hiç olmasa bunun için bir hayal kurdun, hedef koydun kendine, bir yere kadar geldin. O da sana yetsin.

yapıyoruz ama Karadeniz tabağımız da var, unutmayın. Şef tabağının dışında 4 çeşit Karadeniz yemeğimiz de var. İsterseniz onu da tercih edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Müşterimize gidiyor. Hayallerim tabii ki bitmedi. Hayallerim, şimdiki hedefim nedir? Hem benim lezzetlerimi birçok insana, hani evet 200-300 değil, binlerce insan Hacıkan'ın lezzetlerini yesin istiyorum. Bir catering hayalim var. Ve catering'in dışında yine hemcinslerim olacak kadınlara. Buyurun gelsinler benim yanıma, ben onları eğiteyim. Bir ay, iki ay ben onlara ellerine, o kollarına altın bileziği takayım. Gitsinler, kendi işletmelerini, kendi işlerini atsınlar. Yani ben o kadınların elinden tutup, ben onu öğretip, kendi işine ya da başka bir yerde de çalışsa bir usta olarak girmesini sağlamak. Bir sonraki hayalim de bu ikisi. Belki kendi çapıyla kalkacak da yemek yapacak, parasını kazanacak. Bir Allah razı olsun. Hatice şefim sayesinde ben bu çorbayı sattım ve parasını kazanıyorum demek bana hem dünyalığımı hem de ahiretliğimi kazandırır. Benim hikayem Karadeniz'in köyünde başladı. Kendi mutfağımda da yazmaya devam ediyorum. Emekle büyüyor, azimle de devam edecek.

0: Merhabalar, yeni bir Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var her zaman olduğu gibi. Bu sefer yakın dostum Ümit Akçakaya. Ben kendisini online seminerlerinden tanıdım demeyeceğim de keşfettim. Kendi imkanlarımla buldum. Gerçekten siz de eğer Ümit Bey'i yakalayabiliyorsanız online'da bir yerde seminerlerini kaçırmayın derim. Bugün zaten biraz konuşacağız. Ama önce tabii ben çok iyi tanıyorum da şimdi tanımıyormuş gibi konuşacağız. Biraz bir tanıyalım seni ya. Sen
1: tabii ki.
0: Neler yaparsın, neredesin, nerede yaşıyorsun? Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, evet. Onu da söyle.
1: Foça'da yaşıyorum ben.
0: Süpersin.
1: Yeni Foça'ya yerleştim. Bu online çalışmalarla beraber. Aslında psikolojik danışmanım ben. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık'tan mezun oldum. Sonra psikoloji yüksek lisansı yaptım. En sonunda doktora iletişimde, kişiler arası iletişim bölümünde Ege Üniversitesi'nde doktora yaptıktan sonra online çalışmaya başlamakla beraber kendimi böyle bir sahil kasabasında buldum ve orada yaşamaya başladım. Şu an online çalışıyorum, atölyeler yapıyorum. Seni de takip ettiğin gibi hem YouTube kanalımda hem de online olarak bazı özel atölyeler, psikoloji, bugün anlatacağımız konuyla da ilgili aslında. Ona yönelik atölye çalışmaları yapıyorum. Öyle bir yaşamım var.
0: Ya insanın kendini tanıması çok önemli bir şey. Belki de insan en az kendini tanıyor. Ben öyle bir yolculukta, hani ben kendimi tanımaya çalışırken yolum seninle kesişti. Sonra Kahramanın Sonsuz Yolculuğu ile kesişti senin sayende. Şimdi ben tabii bir daha ben defalarca dinledim seni ama bir daha dinlemekten çok zevk alırım ama özellikle seyircilerimiz için biz kendimizi nasıl tanırız? Evet. Kahramanın sonsuz yolculuğu nedir? Böyle bir ben sözü bırakayım. Şöyle güzel bir program yapalım.
1: Tabii ki memnuniyetle.
0: Bilmiyorum 45 dakika yetmeyebilir ama çok da az değil. Böyle iyi bir toparlarız diye düşünüyorum.
1: Umarım. Çünkü çok konu derin, dediğin gibi çok evrensel ve arketipsel bugün anlatacağımız konu. O yüzden hepimize hitap eden bir konu. Şöyle bir çerçeve çizelim istersen. Kendini tanımaktan bahsettin. Kendini tanımak nasıl bir şey? Nasıl bir varlığız ruhsal olarak? İnsan nasıl bir varlık? Bu yani çok uzun zamandır tartışılan bir konu biliyorsun. Felsefenin...

0: ele aldığı konu, psikologların, bazı kuramların farklı teoriler ortaya attığı bir konu. Şimdi kahramanın yolculuğu da biraz Carl Gustav Jung'u çağrıştıran bir konu. Bu yüzden de İsviçreli bir psikiyatrist kendisi, 1961'de vefat eden birisi ve oldukça önemli bir kuram bırakmış bize. Analitik psikoloji kuramı. Freud'un öğrencisi bilmeyenler için. Hı hı. Ama sonrasında ondan ayrılarak kendi kuramını ortaya çıkartan bir araştırmacı. Çok yönlü bir araştırmacı. Ben de onun kuramından çokça etkilendim. Dolayısıyla kahramanın yolculuğu da onun kuramıyla ilgili. Dolayısıyla insanı tanımak söz konusu olduğunda neye göre tanıyacağız? Hangi perspektife, hangi kurama göre diye bir altyapı oluştururken Jung'un kuramına göre bir tanıyalım derim ben. Carl Gustav Jung'a göre insan nasıl bir varlık? Ben Jung okumalarında çok soyut bir kavramlarla karşılaşıyorsun doğal olarak. Yani insanı tanırken. Ama buna somutlaştırmaya ihtiyacımız var. İnsan nasıl bir varlık diye düşünürken bir metafor geldi aklıma. Senin evet. de bildiğin bir metafor.
1: Çok güzel bir metafor. Onu anlatalım. Evet. Bir de istersen o metaforla birlikte kendimizi tanımak neden önemlidir?
0: Evet.
1: Neyi çözer?
0: İlk önce metaforu anlatayım sana istersen. Ondan sonra kendini tanımanın neden önemli olduğundan bahsedeyim. Tamam. Şimdi insan nasıl bir varlık? Şimdi ben şöyle hayal ettim. Biz bir kapalı çarşıdayız. Bir kapalı çarşı içerisinde bir yaşam var, bir sosyalleşme var, bir hayat var. Gözümüzü açıyoruz, bir çarşının içerisinde kendimizi buluyoruz ve bir de bize dükkan tahsis edilmiş. Biraz farkındalığımız geliştikçe o dükkanımızı görmeye başlıyoruz. Bu dükkanlar bir sürü de farklı farklı kişilerin dükkanlarıyla bir aradayız. Şimdi bu çarşıyı bir toplum olarak düşünürsek dükkanı da kendimize tahsis edilen dükkanı da kişilikler olarak düşündüm. Farklı farklı kişilikler var. Envai çeşit. İçeriği birbirinden farklı, işte vitrini birbirinden farklı. Bazıları özellikleri, ana komponentleri, parçaları
1: çok benzer. Her insan bir dükkan mıdır?
0: Öyle de düşünebiliriz. Tamam. Herkesin bir dükkanı var. Orada bir dükkanı işletmeye çalışıyoruz. Dükkanı açıyoruz, kapatıyoruz, temizletiyoruz, kirletiyoruz, batırıyoruz, çıkartıyoruz, genişletiyoruz, daraltıyoruz filan. Artık nasıl bir yaşam sürüyorsak o dükkanın içerisinde bir varoluş süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla dükkanımızı kişiliğimize benzettim. Çarşıyı da yaşadığımız toplum, ait olduğumuz dönemde. Dolayısıyla bu dükkan bizim için önemli ve belli parçalardan oluşuyor. Bunlardan mesela dükkanın parçalarından biri de bilirsin bir vitrindir değil mi? Bir esnaf için önemlidir yani dükkan. Bir vitrini süsler, orayı
1: görünen
0: sunar.
1: Görünen kısmı.
0: Tabii ilk izlenimi oradan verir. Dolayısıyla burası bizim aslında başkalarıyla bir arada olurken kullandığımız bir nevi maskemiz. Jung buna persona diyor. Aslında maske. Şu anda da mesela ikimiz de bu personayı kullanıyoruz. Doğal olarak hani sosyal bir varlık olarak bunu kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve iyi görünmesini, güzel görünmesini, takdir edilmesini, değerli bulunmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Bu yüzden de kendimizi ona adapte ediyoruz. Aslında bir benlik sunumu yapıyoruz o vitrinde. Ve bizim için önemli bir parça haline almaya başlıyor. Dolayısıyla bir parça vitrin yani persona. Ve önemli. Sabah kalkıyoruz. Mesela farklı ortamlarda farklı personalar sergiliyorsun. Sen burada işte benim arkadaşım personasıyla buradasın. Sonra çocuğun yanında baba personası. Eşinin yanında eş personası. İşte başka yerlerde arkadaş
1: personası. Öğretmen personası. Patron personası.
0: Aynen öyle. Ve bunları da zaten hani sağlıklı bir insan bunları uyumlu bir şekilde kullanır. Ve çok da sahtelik sergilemez.
1: Personaların olmadığı dönem çocukluk mudur?
0: Bravo. Çocukluk. Çünkü persona niye gelişir? Persona aslında topluma uyum sağlamak için geliştirdiğimiz bir parçadır. Çünkü yargılanmak, eleştirilmek, dışlanmak, cezalandırılmak işte 3 yaşından itibaren bunlara maruz kalırız. Ama 3 yaşından daha düşük çocukları bilirsin çok takmaz bu konuları. Olduğu gibidir, şeffaftır. Ama sonra kurallar, kaideler işte Freud'un süperego dediğimiz bir yapısı girer devreye ki ister istemez şöyle der yapı. Ya ben bu topluma uyumlanmalıyım, bu çarşının içerisinde düzgün hareket etmeliyim. Yoksa beni yaşatmazlar derdi.
1: Vitrinimi güzelleştirmem.
0: Vitrinimi güzelleştirmem, tamam, uyumlandırmam gerekir diye bir persona geliştirir. Buraya en dış katman diyoruz. Temasa geçtiğimiz. Kendimizin de bildiği. Ama bu personanın sorunun halleri de var. Ama onlara çok detaylı girmek istemiyorum. Mesela çok sahteyse, iş dünyayla uyumsuzsa, aşırı beğenilme çabası içerisindeyse bir problem olduğuna işaret. Derinlerde, başka alanlarda. Hiç uyum göstermiyorsa, çok tepkiselse, persona da neymiş kardeşim, başkaları da neymiş diyen başka bir ters kimlik söz konusuysa o da bir başka bir problem ama burada denge önemli bir kavram bence. Bunu kurabilmek değerli. Dolayısıyla bu dış katmanımız persona, vitrinimiz. Şimdi içeri girelim. Hayal edelim zihnimizde çarşıdaki dükkanımızı. Bizi bir dükkanın içi karşılasın. Buraya ben bilinç dedim. Yani farkında olduğumuz boyut. Ne var bu bilincimizde? Şu an sen benimle konuşuyorsun, bir persona sergiliyorsun. Ben de seninle konuşuyorum, bir persona sergiliyorum. Ama arka planda işlemliyor bir şeyler. Duygular var, düşünceler var, geçmiş var, anılar var. Hikayem var belki senin de bilmediğin boyutuyla. Benim de senin bilmediğin, senin de benim bilmediğim boyutuyla bir şeyler bana ait
1: olarak
0: duruyor.
1: Hatırladığım her şey diyebilir miyiz?
0: Evet. Bilincine vardığım diyelim.
1: Bilincine
0: vardığım, hatırladığım, çağırdığım zaman gelen duygularım, düşüncelerim, bunlar benim bilincimin alanı. Dükkanın içi dedim ben de burada. Nasıl dükkanın içerisinde belli malzemeler vardır ya, raflar vardır falan. Alır ararsın, bulursun, aletler vardır.
1: Personayı herkes biliyor, içini ben biliyorum.
0: Evet, persona dışarıya karşı sergilediğim bir şey. İçini de ben biliyorum. İstersen personaya koyabiliyorum. Diyorum ki mesela Birol çok sinirlendim. Birol çok üzüldüm. Şu an üzgünüm. Personam da uyumlu o duyguyla. Ama şöyle yapıyorum. Sana çok kızgınım mesela. Ama yüzüne gülüyorum. Mesela sahte bir persona. Anlatabiliyor muyum? O duygu bende saklı. Hmm. Sen bilmiyorsun. Çok iyi bir gözlemliysen.
1: Bilinçli yaptığım bir şey bu.
0: Tabii bilinçli ya da bilinç dışı da olabilir. Bu da olabilir. Çok iyi gözlemliysen bunu anlayabilirsin mesela oradaki sahteliği falan. Dolayısıyla buradaki sahtelik biraz sıkıntı yaratacak. İleride konuşacağız. Ama dükkanın içi bizim iş dünyamız. Kendimin farkında olduğumun boyutu. Bazılarımızın dükkanı çok dar. Çok az farkındalığımız var. Duygularımız, düşüncelerimiz ama bazılarımız çok geniş bir dükkana sahibiz. Çok iyi duygularımızın farkındayız. Başkalarına da empati kurabiliyoruz. Başkalarına da bu yönüyle anlayabiliyoruz. Yani dükkanın genişliği aslında kişinin ruhsal olgunluğuna bağlı bir durum arz etmekte. Dolayısıyla dükkanımızın içi burası. Burasıyla ilgili bir soru var mı?
1: Başka yok, bunu anladım. Geçeceğim. Vitrin bizim dış dünyadan görünmek istediğimiz şekli.
0: Evet.
1: Ama dükkanın içi bizim bilincimiz.
0: Bravo, öyle de diyebiliriz.
1: Bildiğimiz,
0: evet.
1: Hakim olduğumuz, kontrol altında tuttuğumuz bir yer.
0: Bir yere kadar kontrol. Bazen kontrol altında tutamıyoruz mesela. İçin içine bir şeyler karışıyor mesela. Öfkeleniyoruz mesela. Ya benim içimden nasıl böyle birisi çıktı diyoruz mesela. Ya da üzülüyoruz, duygumuzu yönetemiyoruz. Bir duygu bizi ele geçiriyor, ağlamak istemiyoruz, ağlıyoruz. Şimdi bir boyuta kadar burayı kontrol altına tutuyoruz. Çünkü kontrol edemediğimiz bir başka alan var ki altta. Ki burası önemli bir alan. Jung kuram açısından anlatıyorum yine. Buraya biz kişisel bilinç dışı diyoruz. Kişisel bilinç dışı.
1: Dükkanın bodrum katı mı?
0: Evet, depo. Depo olarak düşünelim.
1: Depo. Yani bir kat aşağı indik.
0: Bir
1: buraya
0: kat aşağı.
1: Ne diyoruz? Bilinç dışı.
0: Bilinç dışı. Popüler anlamı bilinçaltı. Böyle kişisel gelişimci bir jargon ama biz bu alandaki kişiler bilinç dışı deriz. Orijinali de budur zaten. Subconsciousness. Diğeri unconsciousness olarak bilinç dışı çevrilir. Subconsciousness bilinçaltı. Biraz çevirilerde sıkıntılar olmuş zamanında bu tarz kitapları. O yüzden bilinçaltı olarak popüler yani, anlamda kaldı.
1: Biz şey diyoruz o zaman bilinç dışı diyoruz. Altı diye bir şey yok.
0: Evet. Yani bilinçaltı da bilinç dışı da bilinçaltını kapsıyor aslında. Bizim jargon o şekildedir. Bilinç dışı deriz biz.
1: Ya asıl zaten bugünkü belki de seni buraya davet etmemizin nedeni de bu.
0: Evet.
1: Biz biraz bu bilinç dışını konuşalım.
0: Kesinlikle çok önemli.
1: Bu bilinç dışı bizim gerçekten bilincimizin dışında bir alan. Evet. Bildiğimiz de bir alan değil, konuşmadığımız da bir alan.
0: Evet.
1: Onu bir konu, bu depoya bir girelim alt kata.
0: Evet.
1: Kendi alt katımıza iniyoruz.
0: Bravo.
1: Buyurun.
0: Bunu da yine metaforla devam ettirirsek. Mesela akşam geldik. Bir yaşam sürdük, bir gün geçirdik, artık uykuya geçeceğiz. Ne yaparız? Personaya da bir şey ihtiyaç duymayız. Vitrini söndürürüz artık. Kime ne sergileceğiz değil mi? Yatağa yatırırız ve kendimizle baş başa kalırız sadece. Ve o günün muhasebesini yaparız, düşünürüz. Geçmişi düşünürüz belki, geleceği planlarız, üzülürüz, kaygılanırız, öfkeleniriz, mutlu oluruz. Değişik duyguların deneyimini yaşarız, dükkanın içerisinde dolaşırız. Sonra da uykuya dalarız. Bu uykuya daldığımız alan çok enteresan alan. Bilinç dışına ineriz, depoya ineriz bir nevi.
1: Uyuyunca mı?
0: Evet, uyuyunca.
1: Aa, uykuyla böyle bir direkt ilişkisi var.
0: Tabii ki. Uyku direkt bilinç dışının açığa çıktığı bir alan. Rüyalar görürsün mesela değil mi? Çok farklı normalinden. Zaman, mekan farklılaşır, boyutlar farklılaşır. Enteresan bir alandır. Ve gizemine de tam vakıf olamayız aslında. Çok da teoriler üretilmiştir uykuya dair ya da rüyalara dair. Ama orası enteresan bizi... Bizim bir parçamızdır depo değil mi? Yani sonuçta hepimiz uyuyoruz 7 saat 8 saat. Ama ne yaptık? Nasıl o zaman geçti? Bir bakıyoruz ki sabah olmuş. 8 saat geçmiş, 7 saat geçmiş. Bir şeyler görmüşüz falan. Sonra ne yapıyoruz? Hemen dükkan açıyoruz tekrar. Hemen bir persona vitrin. Hayat devam ediyor. Ama bu alan gizemini koruyor. Dolayısıyla burası bir depo alan. Dükkanın altında.
1: Uyku hali personamızın vitrinimizin ortadan kalktığı bir yer.

0: Bravo, bravo.
1: En çok biz o zaman mıyız?
0: Tabii, evet, evet. Hatta biz kendimizin olduğu en iyi deneyimi o zaman yaşarız. Yani buna Erik Fromm güzel bir örnek verir. Eğer der size der istenmeyen bir kıyafet verildiyse ve bunu giymek zorunda kaldıysanız başkaları için, iyi bir persona için uykunuzda bunu otomatik geri atarsınız, çıkartırsınız. Hmm. Çünkü en doğal olduğumuz andır. Kendilik deneyimini en iyi yaşadığımız andır uyku. Kendimizle baş başayızdır. Kendiliğimizle, derinlerimizle. Oysa önemli bir fenomen uyku ve bilinç dışı.
1: Ama bilinç dışı. Ne yapacağız? Evet. Yani bizim kontrolümüzün dışında bir alan.
0: Kesinlikle.
1: Doğru mu?
0: Bir nebze diyelim. Çoğunlukla kontrolümüz dışında ama biraz bu alanı tanımakla mükellefiz. Bu alana tamam. Temas etmemiz gerekiyor. Çünkü bu alan bizim tarafımızdan keşfedilmeyi bekleyen bir alan. Çünkü kahramanın yolculuğu da aslında bunu vurguluyor. Yani kendini tanımak dedin ya, bugünkü popüler anlamıyla sadece bilinç düzleminde tanımaya meyilliyiz. İşin kolay yanı biraz da. Diğeri biraz kaotik, karmaşık ve ürkütücü. Çünkü orada ne var? İstersen onun çerçevesini çizeyim tamam. Depoda. Burada bizim Jung'a göre bastırdığımız her şey var. Korkularımız var, komplekslerimiz var. İşte o persona yüzünden bizim deyim yerindeyse fiyakamızı bozacak her türlü duygu var. Öfke var ya da ne bileyim travmalar var bastırdıysak. Çocukluğumuz var, geçmişimiz var. Her şey kötü değil, yani olumsuz değil. Potansiyelimiz var, yeteneğimiz var, bilgeliğimiz var, mizah becerimiz var. Dolayısıyla Jung buna kişisel bilinç dışı alan der. Ve burası ne kadar karmaşık, kaotik ve çatışmalar içerisindeyse ki yaşanmışlıklara bağlı olarak ya da aktarılanlara bağlı olarak bilinç düzleminde, dükkanın içerisinde bir o kadar huzursuz olabiliriz, mutsuz olabiliriz. Bazı semptomlarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bazı davranış sorunları sergileyebiliriz. Ne bileyim anlamsızlık içerisinde kalabiliriz. Yani orası bir probleme dönüşebilir. Yani ruhsal bir denge kuramayabiliriz. Dolayısıyla bunun nedeni de bilinç dışında depoda çatışmaların varlığının göstergesi olabilir. Bazı travmaların varlığının göstergesi olabilir. Çözümlenmemiz gereken komplekslerin göstergesi olabilir. Dolayısıyla kendimizi tanımamız bu alanımızı bilmekle de çok alakalı bir durum arz ediyor. Sadece bilinç düzlemiyle değil yani.
1: Ne söyler bize? Bir şey söyler mi bilinç dışı? Böyle bir haber verir mi? İpucu verir mi? Nasıl verir?
0: Evet, çok güzel. Yani aslında bu bilinç dışı dediğimiz kavram bizle konuşmaya çalışıyor. Bizle bilince çıkıp bizle bütünleşmeye çalışan bir yapı, bir fenomen.
1: Alt kattan üst kata çıkmaya çalışıyor. Ne mesela? Kaygı mı?
0: Kaygı, korku, buna Jung gölge der burada, gölge. Hmm. Yani bizim karanlık kardeşimiz ve bu gölge bizle bütünleşmek içerisinde. Ve bizim olgun bir insan olmanın ya da tekamül etmenin, kendini gerçekleştirmenin ki insanın öyle bir amacı vardır. O çarşının içerisinde kendimizi var edip potansiyelimizi açığa çıkarmak için bir şey veririz. Serüven süreriz ve bu alanda yapmamız gereken en önemli unsur kendimizi tanımak ve bilinç dışı düzlemi görüp anlayıp deyim yerindeyse depoyu dükkana katmak. Bu genişledikçe ne oluyor? Kendini tanıdıkça, fark ettikçe ki bu bir çatışmalı da bir süreç. Öyle kolay da bir şey değil. O yüzden de insan çok fazla girmek istemez oraya. Krizlidir, sıkıntılıdır, dengeyi bozar bir süreliğine. Ama oradan yeni bir denge kurarsın. Ve yeni kurduğun dengede sen ruhsal olarak bir nebze olgunlaşırsın. Ve bu olgunlaşma kendini nasıl ifade eder diye sorarsan, daha duygularını yönetebilen, daha bakış açısı geniş, daha analitik düşünebilen, daha kendi potansiyelini hayata ifade edebilen kendi potansiyelini ve özgüvenli bir insan olarak kendini geliştirebilirsin bu sayede, bu alanı tanıyarak. Ve birçok felsefe, birçok psikoloji, psikoterapi aslında senin bu karanlık yanını sana göstermek ve seni onunla bütünleştirmek için var.
1: Yüzleştirmek mi ister?
0: Geri geldiğinde yüzleştirmek.
1: Peki tercih etmeyebilirim bunu. Hı hı. Yani mesela ben bilinç dışımla hiç yüzleşmeden yaşasam ne olur?
0: Yapaylık söz konusu olur. Burada şöyle olur. Aslında günümüzün temel sorunu da bu bence. Hı. Modern çağın temel sorunu. Persona şişmesi der buna Jung. Persona inflation. Yani sen kendini personadan ve bilinçten ibaret zannetmeye başlarsın. Bugünkü makamın, mevkiin, pozisyonun her neyse onunla aşırı özdeşleşirsin. Ve bu senin yapay, sahte, doğallıktan uzak ve güç sistemi içerisinde bir insan olmana neden olabilir mesela. Ve anlamı bulamazsın hayatta. Çünkü anlamı bulmak çok önemli. Bu anlamda derinlere bakabilmekle açığa çıkan bir yapılanma.
1: Ama belki milyonlarca, milyarlarca insan bilinç dışıyla hiç yüzleşmeden ölüp

0: Gidiyor değil mi? Gidiyor. Ya böyle genel çoğunluk böyle herhalde ama bunu önermiyoruz. Doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Yani insan mutlaka bilinç dışıyla bir muhabbet etmeli.
1: Kendini tanımak istiyorsa, geliştirmek, tekamül etmek istiyorsa etmeli. Diğer türlü ne oluyor? Biz buna şey diyoruz. Kısır döngülere kapılıyor. Bir patern içerisine hapsoluyor. Gelişimi duraksıyor. Ve bu neyi getiriyor? İşte bağımlılıkları getiriyor. Neye bağımlılık? Metaya, paraya, şana, şöhrete, pozisyona, ünvana ya da diğer bağımlılıklara. Ve bir boşluk ve anlamsızlık duygularını açığa çıkartabiliyor. Dolayısıyla kendini tanımak zorlu bir süreç olsa da ki kahramanın yolculuğundaki vurgu orası, kendini tanı, kendi hikayenin kahramanı ol. Senin için dönüştürücü ve fıtrat belki bizde bunu gerektiriyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hakkını vermek bu yaşamın kendini tanımaktan geçiyor. Ama bilinç dışını bilmek burada çok önemli bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor.
0: Kendimizi tanımak bizi bir mertebe yukarı mı çıkarıyor?
1: Olgunlaştırıyor, geliştiriyor, erginleştiriyor. Yani ama ne boyutta tanıdığımıza da bağlı. Bugün tanıdığımızı zannedebilirsin mesela. Kendimi tanıyorum, ben şunları seviyorum, bunları sevmiyorum. Güçlü yanlarım, zayıf yanlarım. Okey, bu da kendini tanıma. Ama neden bu kadar çok öfkeleniyorum? Neden bu kadar çok korkum var? Neden mesela bu insandan nefret ediyorum? Neden tahammül edemiyorum? Neden bağımlılıklarım var? İşte bunların cevapları. Ya da psikolojik sorunlar yaşıyorum. Neden panik atağım var? Neden takıntılarım var? Bunların cevapları bilinç düzleminde çok fark edilecek bir şey değil. Bunların cevapları işte bilinç dışında ve depoda ve oraya yapılması gereken yolculuklar var, sorgulamalar var. Düşünmeyle, belki de bazen destek alarak birinin sana ayna tutmasıyla.
0: Onu soracaktım. İnsan bu konuyu kendi kendine halledebilir mi? Hı hı. Yoksa yardım alması gerekir mi?
1: Şöyle ki...
0: Psikanaliz midir mesela?
1: Psikanaliz denilemez. Yani buradaki tek yöntem. Yöntemlerden biridir bence. Ama bu bir ego gelişmişliği ile alakalı. Yani insan ego geliş belli bir düzlemde, yani belli bir yaşa kadar bir ego gelişmişlik sürecini yaşar ve bazı şeyleri tek başına halledemeyebilir. Bu alana bilmeyebilir, bu alana bakamayabilir. İşte o zaman bir destek alması önemli. Bu destek illa psikoterapi ya da psikanaliz olması gerekmiyor ki. Bence bunlar güzel destekler olabilir. Ama kendini tanıyan, bilge bir insan, hiçbir eğitim almasın, aynı desteği ona verebilir. Yani kendini tanımak çok büyük bir bilgeliktir. Ve sen kendi yolculuğunu yaparsan, kendi kahramanın olursan aslında başkalarının yolculuklarına da dokunabilirsin. Çünkü onunla hemhal olursun. Onun duygusunu fark edebilirsin. Onu anlayabilirsin ve ona gereken desteği verebilirsin. Ve bu herhangi bir köydeki Mehmet amca olabilir, Fatma teyze olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani olay çok derin ve arketipsel olduğu için bu entelektüel boyutun ötesinde bir durum arz ediyor. Bu yüzyılların bir bilgeliği, yüzyılların bir dönüşüm, farkındalık ve değişim süreci. Dolayısıyla kendini tanımakla da çok alakalı bu dediğimiz destek.
0: Metafora geri dönelim. Şu anda depoyu mu konuşuyoruz?
1: Depoyu konuşuyoruz. Şimdi bu depo önemli. Bu depoya bakmamız, fark etmemiz, kendimizi tanımamız bizi olgunlaştırıyor. Ama gel gör ki bu depoya her zaman bakamıyoruz değil mi? Hayat, ailesi, çalışmalar vesaire. İşte kahramanın yolculuğu da şunu anlatıyor aslında. Belki Joseph Campbell'dan da söz etmek gerekir.
0: Kahramanın Sonsuz Yolculuğu bir kitap ismi değil mi?
1: Kitap ismi.
0: Onu söyleyelim hani.
1: Evet, evet.
0: Jung kuramı üzerine Jung kurulu. Kuramı üzerinden. Onu siz anlatsın.
1: Joseph Campbell Jungçu bir araştırmacı, bir mitoloji uzmanı aslında. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu da bir kitabı var. Aslında Bin Bir Surat, Kahraman Bin Bir Suratı diye tam çevirisi.
0: İngilizcesi.
1: Ama bizim Türkçe Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye çevrilmiş. Şimdi Joseph Campbell neden önemli ve bilinç dışıyla alakası ne onu anlatayım. Ya da kahraman ne demek. Şimdi Kızılderili mitlerine meraklı bir araştırmacı iken Jung'dan da çok etkilenmiş ve demiş ki her kültürün hemen hemen mitolojisi var, efsanesi var, masalı var değil mi? Ve bu masallar, bu efsaneler nasıl bir mekanizma işletiyor? Bize ne söylemek istiyor da yani hiçbir kültür ondan bağımsız değil. Bizim kültürümüz de öyle değil mi? Ya Türk mitolojisi var, Türk masalları var, Dede Korkut hikayeleri, Keloğlan... İşte Yunanistan'a gidiyorsun, mitoslar.
0: İyiler kazanıyor.
1: Evet. Yani o bir kahraman hikayesini anlatılıyor Mısır'da, ne bileyim Aztek'te, Maya'da. Ve bunlar araştırıldığında, Joseph Campbell bunları karşılaştırma olarak incelediğinde bir şey fark ediyor. Diyor ki tek bir masal var, tek bir hikaye var aslında. Ve bu hikaye bin yıllardır anlatıla gelmekte ve bize bir şey söylemeye çalışmakta. Çünkü oradaki hikaye, ana örüntü şöyle. Bir kahraman var.

0: kahramanın sıradan normal bir hayatı var başlangıçta. Ama bu kahramanın hayatı bir krizle, genellikle dışarıdan gelen bir krizle, değil mi? Bu bir çağrı der hatta Joseph Campbell. Konfor alanından çıkması gerektiğine bir işarettir. Bir kriz yaşar kahraman. Ne bileyim, bir kıtlıkla karşılaşır, bir canavarla mücadele etmesi gerekir, bir yerde kaybolur vesaire ve bir yolculuğa çıkar.
1: Bir sinema senaryosundan bahsediyorsun aslında.
0: Aynen öyle. Aslında Christopher Vogler'i biliyorsun sen. O da 12 aşamayısını uyarlamış. Bugün işte Yüzüklerin Efendisi, Star Wars, zaten Geleceğe Dönüş hep aynı.
1: Kahramanın bize de şey öğretildi. İşte kahramanın hayatı alt üst olur ve film başlar.
0: Bravo. Evet. Yani bir de Tolstoy'un çok güzel bir sözü var. Şöyle diyor. Tüm hikayeler aynı şekilde başlar. Ya bir adam bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Dolayısıyla böyle bir krizle kahraman kendini bilinmedik bir dünya içerisinde bulur. Frodo'nun hikayesi gibi biliyorsun. Hı hı. Bir yüzük saklama görevi verilir ve bir anda o sorumlulukla beraber Frodo konforlu alanından çıkar ve bir mücadele başlar. Sınavlar yolu der hatta orada. Müttefikler vardır, karşı düşmanlar vardır. Frodo'ya ya da işte kahramanımıza destek olan figürler vardır vesaire, onu destekleyen figürler vardır. Tüm masal mitolojilerde de çok benzer örüntüler var. Ve kahramanımız bu dar, kaotik, karanlık alanda bir mücadele verir ve değişik duyguları deneyimler. Umutsuzluğa kapılır, korkusuna kapılır, korku hisseder, cesaret hisseder, vazgeçmek ister, ilerlemek ister, böyle değişik duyguları deneyimler ve oldukça zorlu bir süreçten geçtikten sonra kahramanımız artık o alandan çıktığında değişir ve başkalaşır, dönüşür. Ve genellikle de kral olur. Değil mi? Padişahın kızını alır, tahtına oturur, sonsuz bir sofraya kavuşur.
1: Yusuf kıssası da buna, değil mi? Bu formül birebir böyle değil mi?
0: Kutsal kitaplarda geçen birçok menkıbe, Yusuf kıssası, Hazreti Musa'nın kıssası, Yunus peygamberin kıssası, hepsi aslında kahramanın yolculuğu. Joseph Campbell de incelemiştir. Ve genellikle orada kahramanlar dar kaotik alanlara girer. Bu bir kuyu olabilir, bir orman olabilir biliyorsun. Bir labirent olabilir modern zamanlarda ya da bir çöl olabilir, deniz olabilir. Balina'nın karnı olur hatta Yunus peygamberdeki gibi. Ve kahraman burada bir erginleşme yaşar. Zorlu bir süreç geçirir ama dönüşür, bir şeyler fark eder ve bir iksirle döner. Ve iksir aslında onun bilgeliğidir, fark ettiği bir boyuttur. Dolayısıyla Joseph Campbell bunları fark etmiş ve demiş ki aslında bütün bu hikayeler bize bir mesaj vermeye çalışıyor. O mesaj da şu: sen tek düze bir hayat yaşamamalısın. Sen konforunu uzun süre tuttuğunda gelişemeyeceksin. Bu bir probleme dönüşecek. Dolayısıyla seni maceraya çağıran bir takım çağrılar alacaksın hayattan. Krizler, bugünkü hayatımızda okuyacaksak. Karşımıza çıkan krizler, değil mi? Her an olabiliyor mesela. Şurada bile bir kriz olabiliyor. Ya da mikro boyutta bir kriz, bir canımızı sıkan bir olay oluyor. Ufak hastalanabiliyoruz, bir arkadaşımızla tartışıyoruz. Bir yerde sabırsız hissettiğimiz bir durum olabiliyor. Ya da makro boyutta hayatımızda çok çarpıcı olaylarla karşılaşıyoruz. Bir kaza, bir kayıp, bir hastalık, daha büyük bir hastalık boyutunda. Ve bunlar bizim için aslında modern hayatta bunu okuyacaksak, kahramanın yolculuğu aslında bir maceraya çağrı. Tıpkı diğer kahramanlar gibi. Hmm. Ve kendini tanıma fırsatı sunuyor sana. Çünkü bunların gelmesi de eş zamanlılık Jung'a göre. Yani tesadüf değil. Yani tesadüf olmayacak kadar kompleks bir sistem içerisindeyiz ki, çünkü yapı aynı zamanda da kolektif. Yani depo da ortak. Buradan oraya girelim istersen. Ortak bir depoya da sahibiz.
1: Hem depomuz var, artı bir depo daha var.
0: Bravo. Ortak bir depo, tüm insanlıkla.
1: Kolektif
0: depo. Kolektif bilinç dışı.
1: Bu da kim bilir kaç yüzyılda oluşmuş bir şey öyle, değil mi?
0: Tabii ki. Yani birçok insanın deneyimi burada, atalarımızın mirası burada, duyguları aktarılan duyguları burada. İşte bu masallar, mitolojiler, efsaneler neden evrensel? Çünkü kolektif bilinç dışının ürünleri. Ve bugün bize hitap ediyor, derinlemesini anlamaya çalıştığımızda 10 bin yıl önceki insana da hitap ediyordu. Ya da işte Afrika'daki başka bir insana da hitap ediyordu. Örüntü aynı çünkü. Vermek istediği mesaj aynı. Hal böyle olunca bu menkıbelerin, bu masalların ve mitosların bize vermek istediği mesaj şu: hayatta kendini tanı, bilinç dışını bilince çıkartacak çağrılar alacaksın. Bunları doğru yönet. Bu biraz zorlu bir süreç olacak, bir kriz olacak. Jung da şöyle der: zıtlıkların deneyimi olmadan bütünlüğün deneyimi yaşanmaz. Yani hep mutlu olmayacaksın, hep konforda olmayacaksın. Mutsuzluğu deneyimleyeceksin, olumsuz duyguları deneyimleyeceksin. Ve bunları layıkıyla okuyup dönüştürdüğünde sen eski kimliğini sembolik olarak öldüreceksin, yeni bir kimlikle doğacaksın. Hmm. Ve bu başkalaşma anlamına geliyor. Bu farklı bir bakış açısı geliştirme anlamına geliyor. Çok küçük bir

0: da olabilir. Mikro çok büyük bir makro boyutta bir farkındalık da olabilir.
1: Sadece anlamak için soruyorum. Bu mesela Platon'un mağara alegorisi gibi mağaradan çıkmaktan mı bahsediyoruz?
0: Denilebilir. Mağaradan çıkmak da zaten Jung'un etkilendiği bir metafordur. Orada arketipler alanıdır. Yani orası hakikat alanıdır, mağaranın dışı ve yanılsama bu dünyadır Platon'daki Devlet kitabında. Dolayısıyla o da şöyle bir vurgu yapıyor. Aslında bu personalar, bu uğraşlar, ego bazlı yapılanmalar geçici ve sahte. Sen bunun için gelmedin hayata sadece. Tamam, bunlar güzel şeyler. İyi bir işin olması, iyi bir eşin olması, iyi bir paran olması, iyi bir pozisyonun olması. Ama bir anlam arayışın var ve bu anlam arayışı egoya bazlı böyle bir yaşamla bulunacak bir şey değil. Bunun sonu yok çünkü. Sen aynı zamanda kendi hakikatini de bil. Kendi iş dünyana yolculuk yap ve bu yaptığın yolculuklarla sen kendi içindeki potansiyeli de açığa çıkaracaksın ve bir anlam bulacaksın hayatta. Ve bu anlam seni farkındalık boyutunu geliştirecek, dönüştürecek ve egoya endeksli bir varlık olmadığının farkına varacaksın. Ve kahramanın sonsuz yolculuğunda gibi en son bir lütufla ödüllendirileceksin. Kendi muradını alacaksın. Hmm. Kendi varoluş amacını bulacaksın demeye çalışıyor aslında masallar ve mitoslar bize.
1: Yani Ümit, sen şimdi bana ve değerli seyircilerimize şunu mu diyorsun, bunu mu demek istedin? Ya biz bilinç altımızın bize söylediklerini, pardon, bilinç dışının bize söylediklerini duymamız gerekiyor. Evet. Bunları bilince çıkarmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Kavram bu. Bunu böyle pratik örneklerle, mesela ne, hangi davranışımız bize ne mesaj veriyor, bunu nasıl tedavi ederiz?
0: Güzel.
1: Mesela böyle birkaç tane örnek belki daha iyi anlaşılabilir.
0: Olabilir. Mesela burada en önemli bakmamız gereken şey bence yaşamımızın durağan bir süreçte ilerlerken bu durağanlığı bozan bir krizin açığa çıkması, işte maceraya çağrı gibi. Atıyorum senle şu an...
1: O zaman kriz hayırlı bir şey ya.
0: Bir yandan
1: öyle değil mi?
0: Kriz fırsattır, kriz mesela Çince'de aynı zamanda. Aa,
1: evet.
0: Biliyor musun? İki anlama gelir. Hem krizdir hem de fırsattır. Hmm. Aslında bu...
1: Hayra yormamız lazım bunu. Yaşadığımız acıları, sıkıntıları hayra yormamız lazım.
0: Ne açıdan bakarsan, işte ne açıdan baktığına bağlı. Hmm. Bunu hayra yormak istiyorsan mutlaka arka planındaki bir bilgeliği, bir farkındalığı görebilirsin. Yani burada krizler burada değerli yani. Aslında dönüştürmek için var bizi. Ama işte ona yüklediğin anlam şöyle olabiliyor mesela. Burada belki kahramanın zıttından da bahsetmek lazım. Bu kahraman bir arketip, onu anlatayım sana. Bir de zıttından bahsedeyim. O da kurban. Victim.
1: Ha, kurban, evet,
0: hero victim diye geçer. Mesela o kurban parçamız egoya hizmet eder. O krizle, atıyorum bir krizle karşılaştık. Ne olsun bu, bir örnek ver. Bir hastalık diyelim. Hı-hı. Tamam mı? Bu krizle karşılaştığımız zaman kurban parçamız der ki, lanet olsun bu olmuş olamaz. Aa, bunu kabul etmiyorum der.
1: Bu niye benim başıma geldi?
0: Bu niye benim başıma geldi deyip öfke de gösterebilir. Ki yapıyoruz değil mi hepimiz zaman
1: zaman. Çok insani bir şey.
0: Ya da pazarlık ediyoruz. Şöyle şöyle yaparsam bundan kurtulacağım. Böyle yaparsam bunu böyle es geçebilirim falan. Bu kayıplarda da olur mesela, ölümlerde falan. İlk önce kişi inkar eder, isyan eder. Kurtarıcı bekler. Olmamış gibi davranır değil mi? Ya da pazarlığa tutuşur, öfkelenir, başkalarını suçlar. İşte bunların hepsi aslında ego savunmalarıdır ve bu krizler bu şekilde yaklaşıldığında kriz yönetilemez bir kere. Ve aslında daha büyük bir krize kapı aralanır.
1: Yönetemeyenlere kurban diyoruz.
0: Evet,
1: doğru
0: kurban.
1: Mu?
0: İçimizdeki kurban parça.
1: Yönetene de kahraman diyoruz.
0: Evet, şimdi yönetmeyin nasıl olduğuna bakalım. Tamam. Kahraman olmak ne demek? Bu aşamaları belki geçtikten sonra, ki ego gelişmişliğine bağlı olarak değişebilir. Ego gelişmemiş formuyla varsa bu kurbanda daha çok kalır. İsyan eder. Başkalarını suçlar. Tamam mı? Senle ben kavga ettim mesela. Tartıştım bir konuda. Suçlu hep sensindir. Bende hiçbir problem yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani kızgınlığım sanadır. Olayadır. Kendimi tanımamak için, kendimi görmemek için bin bir türlü ego bahane uydurabilir ve kendini kendi hakikatinden uzaklaştırır. Bu bir kurban perspektifi. Zaman zaman da yapıyoruz değil mi? Aklımıza geliyor. Kahraman şöyle yapar. Bu birinci. Bir dakika ya. Bu olaydan ne öğrenmem gerekiyor? Bu olay neden başıma geldi? Bunun anlamı ne? Hangi karanlık tarafımı ışık tutuyor bu kriz? Neyi görmeliyim? Neyi değiştirmeliyim? Hangi kalıbımla artık ilerleyemiyorum? Hangi düşünce eksenim ya da hangi gölge parçam, ki Jung'un dediği şey gölge, benimle buluşmaya çalışıyor? Ne öğrenmeliyim? Neden bu kadar sinirlendim bir ola? Beni hangi alanımdan tetikledi? Hangi kompleksime dokundu mesela? İşte kahraman bu soruları sorar ve aynayı kendine çevirir ve oradaki hazineyi arar. Buna Joseph Campbell hazine
1: der. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela kibirli bir insan düşünelim. Hiçbir insan kendine kibirli demez ki. Kibir diğer insanların ona
0: atfettiği bir şey.
1: Evet. Yani şimdi ben kibirli bir insan olduğumu kendi kendime nasıl bulabilirim? Bana göre ben kibirli değilim. Ama başka mesela 20 kişiye göre kibirli bir insanım. Burada böyle bir sorun var. Bilinç dışımız bize ne diyor orada?
0: Şimdi bilinç dışını iyi okumak için içimizdeki bir parçayı aktive etmemiz
1: bilinç
0: gerekiyor.
1: Bilinç dışını iyi okumak. Bir dile ihtiyacımız var orada. Evet.
0: Bunun için gözleyen bir bene de ihtiyacımız var. Gözleyen ben ne demek? Kendime tarafsız, nötr, dışarıdan bakan bir parça. Tasavvuf da buna nefsi...
1: Tam tasavvuf bize yardımcı olur harika mu diyecektim. Harika. Sen o konuları da çok iyi biliyorsun. Lütfen
0: estağfurullah
1: gir. Lütfen
0: çok sınırlı. Nefsi emmare vardır bir bilirsin. En alt tabaka katman. Bir de nefsi levvame vardır. O da kendini sorguya çeken nefstir.
1: Ama ben mesela bu ikisi arasında gidip geldiğimi düşünüyorum.
0: Hepimiz hani, gidip geliyoruz.
1: Değil mi? Bir yere tabii ait olmak tabii çok zor tabii. Çok yani zor. Biz tabii bizim için. Bilinç sıradan için. İnsanlar için evet, böylece. Evet, yani. Tasavvuf ehli kim bilir?
0: Tabii
1: onlar
0: ki
1: başka.
0: Dolayısıyla asıl bilgelik öyle başlar. Dedin ya mesela kibir. Ben hiçbir zaman kibirliğimi fark etmiyorum. Kibir de neymiş canım? Hep başkaları kibirli dediğinde sen zaten kendi içindeki gölgeni sürekli projekte ediyorsun başkalarına. Yani kendi karanlığını görmekten
1: bir de kibirli olmak bize öğretiliyor da ya. Mesela tabii kişisel gelişim, ne diyelim ona, öğretileri bir bakıyorsunuz onu doğru okuduğumuzda kibirli olmamız gerekiyor. Kendinize güvenin, kendinizi beğenin. Siz en iyisisiniz. İsterseniz yaparsınız. İnsan isterse her şeyi yapar. Ya ciddi alsan kibirli bir insan olmaz mısın
0: tabii
1: zaten?
0: Tabii gidersin. Oraya doğru gidersin zaten. İşte oraya çok ego endeksli yapılar olduğu için tehlikeli evet alanlara doğru çağırır bizi.
1: Gaz öğretisi gibi.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla burada bir farkındalık boyutu önemli.
1: Bu farkındalık ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani seyircilerimize şunu da söyleyebiliriz. Hani bunu bu 45 dakika içinde çözmesek bile bunun farkındalığı çok büyük bir adım. Doğru
0: kesinlikle
1: mu? Yani bugün
0: kesinlikle
1: biz bunu becerebilirsek programda farkına varmak, farkındalığını arttırmak. Zaten bence farkına varan insan diğer adımları çok hızlı atar diye düşünüyorum.
0: Çok önemli bir nokta farkına varmak, değiştirmek ve dönüştürmek için. Sen ancak bir şeyi görürsen, fark edersen dönüştürürsün, müdahale edersin. Görmediğin boyutta o eksende takılı evet, kalırsın, hiç bir kısır döngü yaşarsın. Değil
1: kibirli
0: mi
1: olduğunu bilmezsin, öfkeli olduğunu bilmezsin. Hayır ben öfkeli değilim falan. Kesinlikle. Bu arada Ümit 10 dakikamız varmış. Sen
0: öyle mi
1: nasıl toparlamak istersen
0: tamam
1: buyur.
0: Bence güzel sorular soruyordun aslında. Beni güzel yönlendiriyordun ama şöyle toparlayalım.
1: Eksik kalmasın evet diye sen istersen.
0: Dolayısıyla gözleyen ben önemli. Kahraman bakış açısı önemli. Oradaki işte sembolojiye biraz yer verirsek. Oradaki kahramanın dark kaotik alanı ürkütücü ya. Giriyor bazen işte kuyu, Yusuf peygamber. Yunus peygamberde balinanın karnı. İşte ne bileyim Hansel ve Gretel'de orman. Pinokyo'da yine balinanın karnı. Bunların hepsi sembolojide aslında depomuzu işaret ediyor. Diyor ki oraya gireceksin, orada nahoş figürlerle karşılaşacaksın. O nahoş figürlerde gelende ne olur? Şeytan olur, cadı olur, ne bileyim ejderha olur, devler olur vesaire ya. Hep masallarda karşımıza çıkar. Onlar da aslında bizim bastırdığımız gölge taraflarımız Jung'a göre. Karanlık kardeşimiz. Ve onu kabul etmediğimiz müddetçe. Yani mesela kibir dedin. O kibirin altında büyük bir özgüvensizlik var aslında, bir kompleks var. Ama orası acı verici, oraya dokunamıyoruz değil mi? Biraz zor geliyor onu kabul etmek, değersiz ve yetersiz olduğumuz bir parçamızda. Bunu kabul etmediğimizde ne yapıyor? Ego savunma mekanizması. Orayı kapatıp kaçınılmaz bir krize yol açar ki o kriz aslında kibirle açığa çıkan kriz. Bu kompleksini, değersizlik ve yetersizlik kompleksini ona göstermek içindir. O nahoş olduğu için işte o rüyalarda da işte masallarda da şeydir, ejderhadır, cadıdır. Kötü bir figürdür yani nahoştur. Hatta masallarda kurbağadır. Kurbağa mesela çok önemli metafor. Kurbağa böyle tiksinçtir biraz bilirsin değil mi? Böyle çok dokunmak istemezsin, öpmek hiç istemezsin. Ama kurbağayı öptüğün zaman prensese dönüşür ya da prense dönüşür ya meşhur hikayede.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: O kurbağa aslında kendi karanlık kardeşimiz, gölgemizdir. Bilinç dışındığımızda bizim tarafımızdan keşfedilip bilince çıkartılıp dönüştürülmeyi bekleyen. Zorludur, bir süre gerilimi yaratır, çatırdamayı doğurur ama bütünleşmenin yolu da buradan geçer. Ve bunu yaptığımızda da biz gerçek bir kahraman gibi davranmış oluruz. Ama bunu yapmadığımızda kurban bilinciyle ya da bilinçsizliğiyle hep bir kısır döngüde kalarak gelişmemizin önünü tıkarız. Kahramanın yolculuğu işte bize bunu vurgulamaya çalışıyor. Gelişmek için bir kahraman gibi hareket edip kendimizi tanımalıyız demek istiyor.
1: Kendimizi tanımak ne kadar süren bir yolculuk? O da bir yolculuk.
0: Evet, bence hiç yani, bitmeyen bir yolculuk.
1: Hiç bitmeyen. Neler yapılabilir? Biraz pratik şeylerden konuşalım. Kitap önerebilirsin. Yani bu yola girmek isteyen, evet, kendini tanımak isteyen, bu farkındalığa ermek isteyen insanın kendi kaygılarıyla, korkularıyla, sevinçleriyle,
0: evet,
1: yüzle niye ben bu konuda kaygılıyım diye böyle bir soru sorulabilir. Mesela bazı insanların inanılmaz bir kaygısı var herhangi bir konuda. Bunun nedeni nedir? Nedeni çocukları üzerinden olabilir bu. Kendileri üzerinden olabilir.
0: Her şey üzerinden olabilir. Mutlaka bir kaygı varsa adaptif olmayan formülle diyelim. Yani kaygılanmamız gereken yerde kaygılanalım zaten. Orada bir problem yok. Değil mi?
1: Mesela kin nedir? Bazı insanlar çok kinci olurlar. Hiçbir şeyi unutmazlar. Ne söylüyor bu?
0: Kin ne demek mi istiyor? Yani kin bana sorarsam narsistik bir duygudur. Yani narsistik insan kin güder. Bir şeyleri sindiremeyen, bir şeyleri olduğu gibi kabul edemeyen ya da kendi içindeki karanlık tarafları kabul edemeyen kişi kin tutar ve kendi içindeki negatif alanı ona projekte eder ve onu yok etmeye çalışır aslında. O yüzden Jung şöyle der, başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımaya
1: çok
0: götürür.
1: Çok güzel, bunu tekrar, bunu yazalım ya arkadaşlar. O bir daha söylesene, Jung söylüyor bunu.
0: Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımaya götürür. Dolayısıyla kin duyuyorsak, nefret duyuyorsak ki bunlar çok düşük frekans duygulardır. Orada bizim projekte ettiğimiz, kendimizden kaçtığımız bir karanlık parçamız vardır ki oraya yüklemişizdir. Orayı kaçırmamamız lazım.
1: Yani ben mesela birini sevmiyorum, diyorum ki bu çok kendini beğenmiş birisi. Olabilir. Bu bende neyi, hangi eksiklik, bendeki hangi eksikliktir bu?
0: Şimdi bunu analiz etmemiz gerekiyor.
1: Böyle bir şey, zor bir soru sorduğumun farkında. Böyle bir formülü yoktur ama benle ilgili de bir problem var demektir, evet, değil mi? Evet. Mesela bazı insanlar o çok, ben çok denk, yani bizim sektörümüzde bazı insanlar çok takdir edilmek istiyor. Takdir. Niye bana teşekkür edilmek istiyor, beni takdir edin, alkışlayın, kırmızı halılar serin. Bu nedir mesela? Mesela bizim biraz bizim sektörümüze yönelik bir şey bu. Evet.
0: Bu bir eksikliği tamamlama ihtiyacı. Hepimizin var az ya da çok oranda. Bunların tam manasıyla alamadık yetiştirilirken bazılarımız çok fazla alamadı. Ve bunlar bir kompleks olarak kaldı. Değersizlik ve yetersizlik olarak. Ve bu kompleksler egosal zeminde bakarsak tam tersiyle dengelenmek ihtiyacı içerisinde. Yani beni ne kadar değerli hissedersen değersizlik kompleksimi o kadar kontrol altına alabilirim demek istiyor. Ve bu yüzden beslenerek orada bir denge tutmaya çalışıyor. Ve bu bir kompleksin neticesinde olabilir. Ama şunu da söz etmek gerekir. Yani kim o kadar kompleksiz? Şimdi benim bahsettiğim nokta çok üst düzey bir olgunluk. O manada hepimizin zaten Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisini bilirsin. Belli bir olgunluğa gelene kadar daha takdir edilmeye, sevgi almaya ihtiyacımız var. Bunlar bizim için güzel. Bizi de motive eder. Ama buna bağımlı olursak, bunun peşinde koşarsak dediğin gibi işte burası bir sağlam bir ego kompleksinin olduğunun göstergesi arka planda.
1: Peki karşımızdaki rakibimiz nefsimiz mi? Kiminle mücadelemiz bu bizim? Nefsimizle mi?
0: Öyle de diyebiliriz. Buna nefs mi diyelim, gölge mi diyelim, farklı kavramlar yani egonun karanlık tarafı.
1: Gölge ile nefs aynı anlamda mı kullanıyor Jung?
0: Yani aslında denk geliyor gölgeyle nefs.
1: Sanki
0: nefsin de katmanları
1: bana daha
0: var.
1: Daha anlaşılır gibi geldi nefs.
0: Şimdi nefs hangi boyutta nefs? Nefsi emmare olan boyutundaysa bastırdığımız gölge taraflarımıza çok iyi denk geliyor. Dürtülerimiz, korkularımız, ne bileyim komplekslerimiz. Bunlar nefse daha, nefsi emmareye daha uygun. Ama
1: o zaman şunun üzerine ne dersin? Hani o bir ben vardır. Bende, benden içeri. Bu bütün bu konuşmaların sonunda Hazreti Mevlana'nın değil mi? Bu
0: Yunus Emre'nin
1: miydi? Yunus Emre'nin mi?
0: Ben öyle hatırlıyorum, Yunus Emre'nin.
1: Özür dilerim. Ben büyük ihtimalle yanlış biliyorumdur. Bunu nasıl yorumluyorsun?
0: Çok önemli. Çünkü bizim içimizde çok farklı parçalar var, farklı benler var.
1: Bu bilinç dışından mı bahsediyor
0: Yunus? Evet, o da bir yönüyle bilinç dışı. Şimdi şöyle vereyim o zaman, yine kurama gelelim. Şimdi biz sadece gölgeden oluşmuyoruz. Aynı zamanda bizim Jung kuramında eşsiz bir hazinemiz de var. O da bilinç dışında. Jung buna kendilik der. Buna self.
1: Potansiyelimiz.
0: Potansiyelimiz. Özümüz aslında. Ve bu bizim için çok değerli bir parça. O işte masallardaki, mitolojilerdeki büyük hazine. Kutsal kase belki de, sembolojide.
1: İhtiyacımız içimizde var.
0: Evet. Kendi çok özümüzde güzel. İçkin ve aşkın olan bir merkez arketip var. Ve o bizim tarafımızdan buluşmaya, keşfedilmeyi bekliyor. Ve hepimizin yolculuğu ona. Ve o aslında tasavvuftaki belki de can, belki de insanı kamil olmanın yolu işte orada geçtiğimiz noktada. Bütün bu yolculukta aslında bu gölgelerle işimiz işte diğer nefsin düşük frekanslarıyla işimizi bitirdikten sonra, kendimizi tanıdıktan sonra son durak yine Jung kuramı açısından ve kahramanın sonsuz yolculuğu açısından içkin ve açık aşkın olana, yani eşsiz hazineye ulaşmak ve onunla bütünleşmek. Buna kendini gerçekleştirme diyor bugünkü kuramlar. İşte ne bileyim Nirvana'ya ulaşma diyor, insanı kamil olma diyor, muradını alma diyor. Ne bileyim işte başka kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Olmak diyor mesela Erich Fromm. Ve bu aslında kendi potansiyelimizi bulmak ve onunla bütünleşmek, özümüzle bütünleşmek ve bireyselleşmek. Yani kendin olmak, kendin olma deneyimini işte o yargısız, o projeksiyonlarından ayrılmış bir şekilde, hani başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımaya götürür diyor ya. Başkalarında rahatsız olmayacak boyutta kapsayıcılıkla bakabilme kapasitesi ve potansiyeli. Bu içimizdeki belki de en üstün ulaşabileceğimiz bir yapılanma, en olgun. Ve hepimiz buna ulaşmak için bir yolculuk yapıyoruz.
1: Şimdi Ümit, galiba zamanımız doluyor. İki dakikamız var.
0: Evet.
1: Bu iki dakikayı şöyle değerlendirelim. Sen değerlendir. Bu 45 dakika içinde keşke şundan da bahsetseydim diyebileceğim bir şey kalmasın, iki dakika.
0: Evet, aslında kalmadı. Çok da güzel sorularla açtın bence.
1: Evet, güzel oldu.
0: Çok güzel toparladık, derledik. Yani ben şunu önereyim. Yani bugün modern insanın en büyük sorunlarından biri de anlam sorunu. Özellikle bu çağda daha da fazla artmaya başladı. Şimdi pandemi geldi biliyorsun, sistem çok değişti. Şu an ekonomik kriz tüm dünyayı zorluyor, bizi zorluyor. Aslında bunlar kolektif krizler. Şimdi krizleri bireysel krizler olarak da ele alalım, bir de kolektif krizler. Çünkü sistem ortak ya aynı zamanda. Ve bunların her birinin bu kadar böyle sarsılma başımıza geldiği zaman kızıyoruz ya, of nereden çıktı diyoruz ya işte kurban psikolojisiyle. Bize öğretmeye çalıştığı bir şeyler var. Çünkü artık bir şeylerin değişme vakti gelmiş demek ki. Çok egoya endekslendik, çok yapaylandık, çok personayla hareket etmeye başladık. Ve sistem bize diyor ki artık yeni şeyler söylemek lazım. Sen kendini tanı, bu krizlerle biraz sorgulamaya git kendini ve gölgeni açığa çıkar, bütünleş ve gelişim. Gelişim fırsatı elde et. Dolayısıyla krizlere bakış açımızı değiştirmek çok önemli. Bu bir anlam sorunu. O anlamı değiştirdiğimizde biz de değişiriz. Ama kurban psikolojisiyle hareket edip sürekli isyanda, sürekli inkarda, sürekli kavgada, ki kendimizle kavga ya da başkalarıyla kavgada bulunduğumuz müddetçe yol alamayacağız. Kahramanın yolculuğundan çıkmış olacağız ve bir kısır döngüler içerisinde hapsolacağız. Kurban Bunlarda olacağız. Sorunlar olacak hayatımızda. Evet, sürekli tekrar eden. Ama bunu farklı bir paradigma ile ele aldığımızda, ki kahramanın yolculuğuyla hayatımız anlam bulacak diye düşünüyorum, ki bana öyle oluyor. Yani kahramanın yolculuğu bana çok kapılar açtı. Sana da açıyor.
1: Evet, evet. Ben de şöyle bitirmek istiyorum bu programı. Değerli seyircilerimiz, eğer siz de bizim bu programımızı izliyor iseniz, 45 dakikadır bize takıldıysanız ve hala başka bir kanala geçmeden ya da işte online'da bizi sonuna kadar izlediyseniz şu dakikalarda, ben diyebilirim ki sizin için de bir şeylerin zamanı gelmiş. Doktor Ümit Akçakaya'yı daha yakından takip edin derim benim gibi. Çok teşekkür ederiz Ümit, ben geldiğin için. İnşallah bir süre sonra benim kafamda başka şeyler de var. Onları da konuşacağımız bir program daha yapalım.
0: Umarım. Keyifle, zevkle. Çok teşekkürler davetiniz.
1: Teşekkür ederim. Değerli seyircilerim, sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya yine çok değişik bir konuyla karşınızda olacağız.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum. Neler yapmıyorum ki neler. Nerede olduğum anlaşılıyordur herhalde. Beylikdüzü'nde bir lastikçiye geldik. Burada çeşit çeşit lastikler var. Bir ton bir sürü şey var. Havada yağışlı. Neler yapacağım bilmiyorum, bana neler yaptıracaklar. Eldivenleri verdiler, giy bakalım. Tulumunu da giy.

0: hadi iş başına dediler. O zaman vakit kaybetmeyelim, başlayalım.
1: İşin gücün eğlence Tuğba.
0: Peki benim ustam kim? Kim? Bekir Gümüşok. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ya çok böyle güler yüzlüsünüz. Umarım bana eziyet etmezsiniz. Değil mi? Etmez.
1: Ustayla pazarlık olmaz Tuğba.
0: Ya ederse? Oturduğun yerden konuş bakalım. Evet, neler yapacağım bugün?
2: Şimdi o ara bir tane müşterimiz geldi. Lastiği herhalde problemliymiş. Sizden rica ediyorum, onu getirmeniz lazım. Artık işimize başlayalım yani.
0: Tamam, başlayalım usta. Yağmur başladı. Bana hiçbir şekilde acımadığının ilk göstergesi bu. Müşteri gelmiş de lastik getirecekmişim de. Yalnız düşmezsem iyi yani.
1: Çalışmanın yağmuru çamuru olmaz Tuğba.
0: Getirdim usta.
2: Evet, ne yaptık? Neyi varmış, baktınız mı?
0: 10 saatte getirdim yalnız.
2: Neyi varmış?
0: Bence bir şey yok.
2: Bir çevirip bakalım. Ne var ne yok. Şöyle bir çevirelim. Çevirelim, çevirelim. Evet. Demek ki orada bir şey varmış. Evet.
0: Yani kendileri sökememişler mi de buraya getirmişler ya?
2: Biz onu sökelim diye zaten geldi.
0: Tamam, ne yapacağım peki şimdi?
2: Şimdi ne yapacağız onu? İlk önce makineye koyacağız.
1: Hazırsak Tuğba Usta işe başlıyor.
0: Şey, eldivenlerin büyük geldi ya bana, ondan.
2: Ondandır, büyük olasılıkla ondandır.
0: Yoksa gayet de profesyonel bir çalışanım ben, evet.
2: Tabii. Şimdi buna pafta diyoruz. Paftayla iğnesini sökmemiz lazım.
1: Gördüğünüz gibi Tuğba kendinden gayet emin. Paftayla iğneyi açmaya başlıyor.
0: Korkuyorum ben yalnız şu anda.
2: Korkulacak bir şey yok.
0: Endişeli bekleyiş sürüyordu.
2: Müşteri de sinirli bir şekilde bizi bekliyor ama.
0: Eyvah,
2: biraz çabuk olmamız lazım.
0: Yapmaya çalışıyorum abi, buna hava geliyor.
2: Tabii. Çıkaracağız onu. Evet.
0: Geliyor.
2: Şimdi evet, onu öyle düşürmediğiniz iyi oldu. Burada, burası biraz önemlidir.
0: Aa, ne yaptınız?
2: Evet,
0: çıktı.
2: Şimdi yanağını, lastiğin yanağını ilk önce çıkarttık. Biraz sonra da lastiği çıkartacağız. Tabii.
1: İyi izle Tuğba, öğrenemeyeceksin yoksa. Hem biliyorsun, başarı küçük detaylarda gizli.
2: Çok yavaş çalışıyorsunuz Tuğba Hanım, çok. Şuna basın.
0: Nereye basıyorum?
2: Evet, oraya basın. Ellerinizi koymadan oraya basın. Basın ona. Basın. Basmayı hiç bırakmayın. Şimdi durdurun.
0: Tamam, durdurdum.
2: Tekrar basın.
0: Çok kolay ya böyle.
2: Evet, evet. Biraz daha, bir kademe daha basacaksınız ona. Tamam, şimdi durdu. Şimdi şunu, şu pedalı yukarı kaldırın. Yukarı. Evet. Lastiği tezgaha alalım.
1: Hadi Tuğba, Bekir Usta'yı duydun. Lastiği tezgaha alman gerekli.
0: Nereye alıyoruz canım? Ne yaptık? Havuza mı?
2: Tezgaha.
0: Ha, pardon. Evet. Ben Türkçe bilmiyorum. Evet.
2: Şimdi...
0: Aa, bir daha.
2: Patlağı gördük değil mi?
0: Evet, gördüm.
2: Evet. Bunu tornavidayla oradan çıkarmanızı rica edeceğim.
0: Tabii ki. Çocuk oyuncağı. Ben bunu yapabilirim.
1: Hiç bilmez miyim? Vida çıkarmak senin için. Eminim yaparsın Tuğba.
2: Biraz daha,
0: daha çıkmadı mı ya?
2: Lazım.
1: E hani çocuk oyuncağıydı? Çıkmadı mı Tuğba?
0: Ya tamam, az kaldı.
2: Tamamdır, çıktı o zaten. Tamamdır,
0: çıkmadı.
2: Çıktı, çıktı. Evet, çıktı. Şimdi buraya bizim kullanacağımız bir yama türümüz var. Bana getirmenizi rica edeceğim.
0: Ne getireyim?
2: Orta boy yama derseniz...
0: Orta
2: içeriden,
0: boy yama.
2: Evet, içeriden. Kasadan size vereceklerdir onu.
0: Tamam, ben getiriyorum hemen.
2: Arkadaşımız bayağı yavaş ama. Yani epey bir problem yaşayacağız.
0: Geldi.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şey gibi ya, bant gibi bir şey bakın.
2: Gibi, evet. Şu mavi ilacı şuraya sürmenizi istiyorum.

0: Düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde her yere. Biraz da hızlı olmak lazım.
1: Şöyle.
0: Tabii aynen öyle.
1: Ya çünkü ben şey da... yeni olduğum için böyle zarar vermek istemiyorum. Yok, o yüzden yok. Yavaş yavaş yapıyorum yani, yoksa yapamadığımdan evet, evet. değil.
0: Yapamadığınızdan değildir kesin, eminim.

0: çalıştırmanızı rica ediyorum.
1: Oldu mu acaba ya?
0: Oldu. Şimdi şuradaki ufak tekerlekle yamanın üzerinden geçin. Tamam, şimdi onun yapışkanını alın üzerinden.
1: Ha.
0: Evet. Evet, çok da güzel yapıştı. İlk güne göre çok iyisiniz, evet. Ama biraz yavaşsınız.
1: Ama böyle şey, pekiştire pekiştire öğrenmeye çalışıyorum.
0: Lastiği gözle kontrol edelim tekrardan. Bir de elinizi içeri sokup şöyle döndürün. Elinize acaba batan bir şey var mı?
1: Yok, bir sorun göremiyorum ben.
0: Sorun görünmüyor. O zaman tekrar montajlayacağız. Bitti iş.
1: Şimdi, şey orada.
0: Evet, evet, tekrar bu tarafa alalım. Lastiği dik bir şekilde koyalım.
1: Geliyorum, geldim.
0: Tamam, dik bir şekilde buraya koyalım. Şimdi lastiğin bu kenarlarına kaydırıcı ilacını sürmemiz lazım. O da şurada, fırçayla.
1: Nerede? Tamam.
0: Yoruldunuz mu yoksa hemen?
1: Biraz sırtım ağrıdı.
2: Ama yorulmak için erken Tuğba, daha işin yarısı bitti.
1: Şuraları
0: sürüyorum. Evet, oralara süreceğiz. Hızlı hızlı, hızlı hızlı sürebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Tamamdır.
1: Hani şeyde, kararını da ben veriyorum. Hani ustayım ya. Tamam, evet. Falan deyip.
0: Fırçamızı yerine koyalım. En baştaki pedala bir kere basalım. Tamam.
1: Bu böyle basılı mı kalacak?
0: O şimdi öyle basılı. Ayağınızı çekebilirsiniz. Şimdi en sağdaki pedala, evet.
1: Ne kadar basacağımı da bilmiyorum. Şu araba kullanır gibi, gaza basar gibi basacağım.
0: Biraz daha sert davranabilirsiniz.
2: Şoför nebahat gibisin Tuğba.
0: Ellerinize dikkat edin. Pedala bırakın. Pedala bırakın. Tamamdır. Lastiği takmayı öğrendik sayılır.
1: Tabii ki
0: şimdi
1: öğrendim.
0: Öbür pedalı yukarı kaldıralım lütfen.
1: Kaldırdım.
0: Biraz basın, biraz sert. Evet. Havanın hortumunun ucu sol tarafta. Onu çıkaralım oradan. Mandalı vardır.
1: Ha, tamam.
0: Şöyle. Ve oradan hava basın. Evet, lastiği tutmanıza gerek yok. Basın, aşağı doğru basın.

0: Bırakmayın. Bırakmayın, devam. Korkmayın, bir şey olmaz.
1: Evet. Korkuyorum.
2: Tuba'nın rengi sarardı.
0: Şimdi bırakabilirsiniz. Bunlar sonraki aşamalar, öğreneceğiniz ama sorun değil. Şimdi bunu kontrol ederek oradan ikiye kadar havasını ayarlamanızı rica ediyorum. Evet.
1: Tamam.
0: Tam ikide duracak şekilde tam onu basın.
1: İkide?
0: Evet. Bunu biraz daha basacaksın.
1: Bir dakika ya.
0: Şöyle. Tam ikide miydi şu an?
1: İkide.
0: O zaman basmaya gerek yok. Niye fazla basıyorsun?
1: Ya elimde patlatacaksın. Lastiği. Hepimiz öleceğiz.
0: Bunu yerine koyalım. Sibop'un
1: hepimiz öleceğiz.
0: Alalım. Takalım.
1: Evet.
0: Şimdi sol baştan üçüncü pedala basalım.
1: Bu.
0: Üçüncü. Evet o. Bunu buradan beraber tutalım. Getirelim, getirelim, getirelim. Şöyle şuraya, buraya koyalım. En önemli şey lastiğin balansıdır. Bu önemli. Arkamdan hareket yaptığını hisseder gibi oldu.
1: Hayır, ben işte oraya konuşuyorum.
0: Anladım. Bu tarafa alalım sizi. Kapağını kapatalım. Lastik dönmeye başlasın.
2: Bekir Usta'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyor Tuğba.
0: Ve 0-0 oldu. Yani artık bu lastikte dengesiz bir ağırlık yok. Lastiğimiz montaj etmeye hazır. Arabaya hazır. Götürebilirsin.
1: Götürebilirsin derken?
0: Arabaya götürüp montaj yapabiliriz anlamında.
1: Onu da mı ben yapacağım? Tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani. Hiç sorun değil.

0: Tuğba, sanki sen az önce hiç sorun değil mi demiştin, ben mi yanlış duydum? Şey, sanki biraz sorun var gibi de.
1: Onu ben yapamayacağım için Bekir Usta çok kibar ve nazik. Yani ben yorulmayayım.
2: Bundan sonrası yormaz sizi. Şöyle vidaları takalım. Bijondur adı. Vida diyoruz.
1: Bijon, yeni başlayanlar için. Ünlü bijon mu?
2: Evet, ünlü bijon bu.
1: Oldu herhalde. Ha, ne oldu?
2: Oluyor, oluyor.
1: Daha ne olabilirdi? Ne olabilirdi yani?
2: Şimdi tabancamızla onları sıkalım.
1: Aa.
2: Evet.
1: Olmadı mı böyle?
2: Oldu, olmadı o kadar. Tam sıkmamız lazım.
1: Oo, ne kadar ağırmış.
2: Biraz ağırdır, evet. O takılı şimdi.
1: Hepinizi vuracağım.
2: Güzel de onu, evet, yerleştirelim, düz tutalım, evet. Şimdi düğmeye bastığınız zaman, evet, bir daha, bir daha, tamam. Şimdi tam vidanın karşısındaki, yani bijonun karşısındakine, yok, yanındaki değil, karşısı. Evet, düz tutalım, devam. Yeter, tamamdır. Şimdi devam öbürlerini. Devam, öbürlerini. İşe başlarken çok kolay demiştin.
1: Evet. Evdeki hesap çarşıya uymadı.
2: Tamamdır. Bitti mi?
1: Bitmedi.
2: Bitmedi tabii. Arabanın kapağını da takalım.
1: Tamam.
0: Tuğba bijonları seri bir şekilde sıktı. Sıra lastiğin kapağını takmaya geldi.
1: Bitti.
2: Bitmedi. Araba böyle gidemez. Arabayı kirpadan indirmeniz lazım.
1: Aa, evet. Arabayı da kirlettim.
2: Aslında ellememek lazım. Arabanın sahibi kızabilir bize. Biraz pis mi çalışıyoruz ne?
1: Evet ya, aslında ben çok titiz bir insanım. Değil mi? Evet.
0: Kızımız çok titizdi, çok.
1: Koca arabayı bu mu kaldırıyor ya?
2: Evet, artık müşteriler geldiği zaman 3 saat beklemeleri lazım.
1: Oldu mu?
2: Oldu Tuğba Usta.
1: Aa, usta oldu. Oldum.
2: Evet.
1: Aa, usta dedi bana birisi.
2: Birazcık, birazcık, usta dedi. Birazcık usta oldunuz.
1: Birazcık tebrik ama. Ederim. Şu kadar.
2: İstekliydi ama biraz yavaştı. Öğrenecek ama zaman var diye düşünüyorum. Ama sanıyorum biraz da pisliği, işi beğenmemiş olabilir. Evet, biraz sanki arkamdan konuşuyor gibi yaptı ama sanıyorum o da acemeliğinden olsa gerek. Kesinlikle alırım aslında. Ama tabii bir arabayı sanıyorum 3 saatte falan yaparız. Ama alırım, alırım.
1: Bugün Kolay mı Sandın programında ben lastik işine girdim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hiç alakam olmayan şeyler yapmayı seviyorum. Kendi lastiğim patlasa demek ki çok da başarılı olamayacakmışım, bunu anladım. Herkes usta olamıyor, bunu anladım. Çok teşekkür ediyorum bize ekmek kapınızı açtığınız için.
2: Ne demek efendim?
1: Eldivenlerimi de size şöyle vereyim. Buyurun efendim.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün Bekir Usta bize eşlik etti, kapısını açtı. Ona çok teşekkür ettik. Ve bir sonraki programda tekrar farklı bir işte karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Bugün neredeyim? Kumburgaz'dayım, at çiftliğindeyim. Peki ne yapacağım? Görevim ne olacak? At bakıcılığı ve at eğitmeni. Bu ikisi nasıl birbiriyle bağdaşacak bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Çok seviyorum asil hayvanlar. Bana da zarar vereceklerini de zannetmiyorum. Değil mi? Nasılsın? İyi misin? Çok sevimliler. İnşallah zarar vermeyeceklerdir. Zannetmiyorum da. Evet, peki ne yapacağım? Hadi başlayalım.
1: Tuğba bugün at çiftliğinde insanoğlunun çok sevdiği, her zaman insanlığa faydası olmuş, vefalı hayvan dostlarından atlarla ilgilenecek.
0: Hoş geldiniz.
2: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim İrfan Bey. Bu çekimimizde İrfan Bingöl bizlere eşlik edecek. Yani kelepçe takın bana. ne yapacaksak yapalım, o moddayız yine.
2: Şimdi ilk önce...
0: Çırağınızım ben sizin yani.
2: Tamam.

0: şöyle yapacağız. Önce atlarımızın yerlerinin temizliğinden başlayacağız yine.
1: Evet.
0: Her zamanki gibi yine mutfaktan başlayacağız. Yerlerinin temizliği, ondan sonra yemlenmesi, tamam. Yemlerini yani karınlarını doyuralım. Ondan sonra da onların kişisel temizliklerini yapalım. Ardından da manej alanına çıkacağız.
1: Allah'ım, beni bugün ne bekliyor, ne yapacağım? Ne yapacağım?
2: Saymakla bitmez Tuğba, bir sürü iş.
1: Biliyorum. Zor.
2: Zor mu?
1: Hangisine kolay dedim ki ben zaten? Yani hiçbir iş kolay değil, zor tabii ki. Zor şartlarda çalışıyorum. Görmüyor musun?
2: Görüyorum. Gayet rahatsın Tuğba.
1: Evet sevgili seyirciler, bana böyle takılır arada işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? O zaman...
0: Başlayalım.
1: Buyurun. Aldım elime süpürgeyle küreği.
0: Evet.
1: İçeri giriyorum.
0: İçeri giriyoruz.
1: Aman da pek tatlısınız siz.
0: Girelim içeri.
1: Midillilerim benim ya. Bunlar şey ya böyle hani çok tepki veren hayvanlar değil böyle. Değil mi?
0: Yok, tepki vermezler.
1: Ağlamak istiyorum.
0: Evet, bütün hepsini bir tarafa doğru süpürelim.
2: İrfan abi duydun Tuğba. Hepsini bir tarafa süpüreceksin.
1: Ne yapıyorum işte ne? Ne daha ne yapacağım? Yapıyorum söylediklerini yapıyorum işte. Allah Allah. Kolay mı sandın sen bu işi?
2: Mızmızlanmayı bırak Tuğba. Eminim çok kolay bir iş yaptın.
0: Evet midilleri alalım o tarafa doğru. Burayı da süpürelim.
1: Nasıl alacağım?
0: Onları o tarafa doğru çağırın. Gelin buraya. Gelin buraya. Tutun şu yan şeyinle. Evet. O tarafa doğru çekin. Evet.
1: Ne kadar emanet tutuyorum.
0: Evet. O da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız. Çekelim onu.
1: Allah aşkına bir bak nasıl tutuyorum bak. Nasıl emanet ya? Tamam tamam hallettim. Ay yemin ediyorum benim kahkahalarımdan korkacaklar. Ben ondan korkuyorum, rahatsız ediyorum şu anda onları yani.
0: Evet, bir tarafa topladık, tamam. Şimdi bütün dışkılarını topluyoruz bir tarafa. Kürekle de el arabasına doldurup götürüyoruz dışarıya.
1: Yapmasam tamam. Olmuyor mu?
0: Nasıl?
1: Yapmasam olmuyor mu?
0: Ama yani bu işi yapmak istemiyor musun?
1: İstiyorum.
0: Tamam, bu işi yapmanın kuralı bu. Ama bunlar olmadan bu iş yapılamaz. Ardından da gelip onların temizliklerini yapacaksın.
1: Hangisini?
0: İkisinin de.
1: Neyse yapayım da bari bir an önce. Yapıyorum yapıyorum ben ya. Yapacağım şu küreğe değil mi? Bunları buna...
0: Evet bir tarafa topluyorsun. Bir tarafa topladıktan sonra kürekle tamam. El arabasına dolduracaksın.
2: Temizlik hayatımızın olmazsa olmazı Tuğba. Pırıl pırıl olmalı her yer.
1: Gülüyorsun değil mi bana şimdi sen? Oturduğun yerden gülüyorsun bana şu an.
0: Tabii bu ayakkabılarla.
1: Gelmişim beyaz ayakkabılarla böyle star havasında. Bismillah. Bunları şimdi nereye atacağım?
0: El arabasına.
1: Nerede benim el arabam ya?
0: El arabasını alın, gelin. Tamam getirin, getirin, getirin. Boşaltın el arabasına. Evet.
1: Allah'ım ya Rabbim.
0: Ya biraz hızlı yapmalısınız çünkü çıkacaklar yoksa dışarıya.
1: Ya ama...
2: Hadi Tuğba, neredeyse akşam olacak. Bu hızla bitiremeyeceksin bu işi.
1: Ayakkabılarım kirlendi. Görüyor musunuz?
0: Yani çizme giymen gerekiyordu madem bu işi yapacağız. Hadi el arabasını alıp götürelim.
1: Ya sürekli çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol diyor. Ben daha ne kadar çabuk olabilirim ki? İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi.
2: Hayat bir yarıştır Tuğba.
1: Yalan mı ama? İlk defa yapıyorum.
0: Orası değil.
1: Neresi?
0: Bak karşısı.
1: Ya burası olsa

0: devam etmek, karşıda hemen oraya boşaltıyoruz.
1: Temizlediklerimizi öyle istediğimiz yere dökmüyoruz Tuğba.
2: Aşağı gidiyor.
0: Hadi bakalım. Bir tarafa doğru boşalt.
2: Aşağı gidiyormuş el arabası.
0: Salla. Evet, tamam. Şimdi Poyraz'ı alıp dışarıya çıkarıp güzel bir taranmasını yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz.
2: Ama ondan öncesinde şapkamı görüyor musunuz? Nasıl?
1: Kovboylar gibi olmuşsun Tuğba.
2: Ya hemen bir kıskançlık yapıyorsun ya. Tabii ki güzel oldu, tarz oldu yani. İşi yapamasam da.
0: Devam et önden, devam et. Çek. Çek. Devam gel. Et. Evet.
2: Aferin sana.
0: Tamam.
2: Çok emanet tutuyorum ya.
0: Hemen başka tutalım. Bir tarafa. Tamam. Şimdi yani, devam edin.
2: Gel.
0: Burada duruyoruz. Burada temizliğini yapacağız çünkü.
2: Bununla mı?
0: Evet.
2: Aa, ne güzel.
0: Sonra saçlarını tarayacağız.
2: Aa, Poyraz. Nasıl? Mutlu musun? Elime de her şey mi yakışır arkadaş ya? Bak tertemiz oldu. Bir sürü kıl birikti. Ama Poyraz'cığım şu anda sen sabote ediyorsun beni ya. Poyraz'cığım nasılsın? Nasılsın? Saçların da pek güzelmiş. Kâkül kestirmek istiyorum ben de ama. Yakışır mı bana? Şapkam da gidiyor. Ama Poyraz'cığım böyle olmaz ki. Olmaz ki böyle ama. Ben seni temizlemeye çalışıyorum. Seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sen gidiyorsun, uzaklaşıyorsun. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi gezdiriyoruz Poyraz'ı.
2: Aa!
0: Evet.
2: Ne güzel vallahi. Ona, temizle, ona gezdir.
0: Maneji gösteriyorsun, gezdiriyorsun. Hem de antrenman yapıyoruz. Hadi bak.
2: Gel seninle konuşacaklarım var.
0: Devam et.
2: Bu arada iletişim kurmaya çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Bir şey oldu, bir dakika. Ha tamam, spor ayakkabının içine kum kaçmış.
0: Devam et.
2: Ama benim üstüme geliyor.
0: Şimdi seni takip etmek istiyorum. Eğer sen durursan o da yanına gelmek ister.
2: Ha.
0: Dolayısıyla yürüyeceksin, seni takip etsin önden, olur mu?
2: Olur. Hadi. Gel bakalım.
0: Hadi.
2: Gel Poyraz.
0: Devam et.
2: Gel. Ya ben nereye yönlendireceğimi bilmiyorum şu an. Dikkat et.
1: Aman gitti sefa.
2: Ya Sefa iyi misin? Sence kameraman arkadaşım Poyraz'cığım görüyorsun değil mi ne kadar zor şartlar altında çalışıyoruz. Seni gezdirmek için kameraman arkadaşlarım yerlere yerlerden topluyorum kameraman arkadaşlarım. Hadi.
0: Hadi gel bakayım.
2: Hadi gel Poyraz'cığım. Kaç metre bu?
0: Bu bir Alman.
2: Evet.
0: 17 yaşında. Şimdi bunu gezdirelim. Biraz da lonca yaptıralım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Gel.
2: Poyraz daha iyiydi ya.
0: Bu şekilde tutuyorsun.
2: Ha böyle.
0: Tabii bak şimdi şöyle yap. Dın dın dın dın dın. Şunu hafif böyle savurduğunda şöyle yaptığında o hızlanır. Dın dın dın dın dın dın. Hadi bakalım.
2: Özür
0: dilerim. Bunu İvete yapacaksın, bana değil.
2: Pardon, çok özür dilerim. Böyle yaptığım zaman o döneceğini
0: evet,
2: mi anlıyor?
0: Daha çok hızlanmasını istiyorsan yapacaksın onu. Şu an gidiyor normal. Daha hızlı normal gitmesini gidiyor. İstiyorsan. Şimdi eğerini takalım.
2: Tamam.
0: Ondan sonra da bu sefer lounge'da koşturacağız birazdan. Antrenman daha bitmedi.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Şimdi eğerini takmaya götürüyorsun. Eğerini takınca altta onu yumuşak tutsun. Kendisine zarar vermesin diye. Bu tarafa geliyor.
2: Şöyle.
0: Evet. Evet. Tam güzel ayarlıyoruz.
2: Niye böyle tepkiler veriyorum ya?
0: O kuyruğuyla sinekleri kovalıyor.

0: ama beni kovalıyor.
1: Evet, elini de alalım.
0: Ya ne yapıyorsun? Evet. Yardımlara her zaman açığım. Resmen işi ben yaptırıyor gibi oldum şu an.
1: Şimdi hazır.
0: Hazır ama nasıl? Şöyle mi bineceğim ben?
1: Şöyle yapacağız. İşte bunun için ne yaptık? Şurada bir merdivenimiz var. Evet. Atımızı alalım. Önce sağ sol bacağımızı takıyoruz.
2: Atla. Atla, atla, atla, atla, atla. Korkma.
0: Aa, tamam, oldu.
1: Ne yaptık? İlk önce ayaklarımızı ayarlıyoruz.
0: Ben şimdi buraya niye çıktım, nasıl çıktım, neden çıktım? Şu an iyi mi?
1: Bunu tamamen içine niçin takmıyoruz?
0: Düşersen...
1: Düşme anında rahatlıkla ayağından çıksın. Böyle tutacaksın.
0: Burayı tutmayacağım artık değil
1: mi? Yok, sen kumanda ediyorsun. Kollarımızı kapatalım. Bak şu şekilde. Kollar her zaman burada. Tamam mı?
0: Evet.
1: Hadi bakalım şimdi. Gel.
0: Of.
1: Harika. Çok iyi.
0: Çok tarz duruyorum.
1: Dik duruyoruz.
0: Bu işi biliyor edasıyla dursam da şu anda korkuyorum.
1: Devam et.

0: Samanlar, şeyler. Ne yapacağım şimdi?
1: Evet, aç kapıyı. İçeri gir ve ver yemeği.
0: İçeri mi?
1: Evet.
0: Şuradan versek?
1: Açıyorsun, yok içeri. Buraya dökmüyorsun. Şimdi gir içeri.
0: Ben ne yapıyorum?
1: Gir içeri. Şöyle götür. Hadi.
0: Ama bana izin vermiyor.
1: O da yemine gitti, buraya bırak diyor.
0: Ha.
1: Evet. Onu böyle dağıt elinle. Dağıt iyice. Ona yardımcı ol biraz. Evet, evet.
0: Aa, çok doldu.
1: Dikkat et, içinden yılan çıkabilir.
0: Ne? Ne? Yılan mı? Aa, hayır ya. Bu kadar da değil. Tamam mı şimdi,
1: tamam,
0: burası?
1: Tamam, çıkabiliriz. Tuğba bugün gayet iyiydi. Başlangıçta evet atların yerleriyle ilgili çok tedirgin oldu. Çünkü ilk defa tabii ki böyle bir şey yapıyor. O konuda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama antrenmanda ve kontrolde başarılıydı.
0: Evet, sizler de gördünüz. Hiçbir şey kolay değil. Herkes kendi işini yapsın diye boşa demiyorum ben. Kolay mı sandın Tuğba dedim. Geldim at çiftliğine, eğitimlerine dahil oldum. Nasıldı?
1: Evet, gayet güzeldi. Yani yerlerin temizliği çok başarılı olduğunu söyleyemem ama atı kumanda etme konusunda gayet iyiydi.
0: Bir de bindim. Bunu evet. Da bu detayı da atlamayalım. Onlar çok eğleniyorlar şu anda. Ben gelecek programda nerede olurum bilmiyorum. Sizlerle de paylaşmayacağım ki sürpriz olsun. İrfan Bey'e çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize kapınızı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: TV 4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz derim efendim.
2: Teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Aydemir Sürekli. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Hı hı. Bu kadar mı tanıyorum sizi?
2: Aslen Erzincanlıyım.
0: Peki, Aydemir Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Ben hızlıca rakibinize de mikrofon yöneltmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, ben İmran. Ankaralıyım. Bu kadar.
0: Ne işle uğraşıyorsunuz bu arada?
1: Yüksek lisans yapıyorum klinik psikoloji alanında.
0: Okumaya devam ediyoruz.
1: Evet, okumaya devam ediyorum.
0: Peki efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İlk etapta sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz, çıkacağız diyelim. Şöyle Aydemir Bey'e sormak istiyorum. Sizce kim kazanır?
2: Ben kazanacağım.
0: Siz kazanacaksınız.
2: Evet.
0: Bir şansı var mı?
2: Hiç yok.
0: Hiç yok. Güzel bir yarışma göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Ben hemen rakibe soralım. İmran Hanım, sizce kim kazanır?
1: Yani öyle şey değilim. Abi çok kazanmak istiyorsa o kazansın.
0: Ama tabii yarışmada olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Bence önce kendinize güvenmeniz gerekiyor efendim.
1: Tabii yani kendime güveniyorum da şimdi neler olur bilinmez yani. Karşımda tecrübeli bir insan da...
0: Hiç belli olmaz.
1: Şansı olan kazansın diyelim.
0: İyi olan kazansın diyelim. İmran Hanım sanki kendine çok güvenmiyor gibi geldi. Doğru mu anlamış? Ama ben size çok güveniyorum. Bence yapabilirsiniz.
1: Ya iddialı olmamak lazım aslında. Uygulamaya dökmek lazım.
0: Evet, farklı bir strateji deniyor şu anda rakibiniz. Ben size söyleyeyim.
2: Ben farkındayım. Küçükhanım Z kuşağı ama bende de bütün kuşaklar var. Bakacağız.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor diyelim. Kazan, tencere, fincan ve benzeri eşyaların tutulacak yerine ne denir?
2: Kulp.
0: Önce çift ses gelmişti. Çift ses kimdeydi? Sizde evet. Miydim?
2: Kulp.
0: Kulp. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aydemir Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Siz biliyor muydunuz?
1: Evet biliyordum.
0: Ama biraz geç kaldınız.
1: Aynen.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim.
1: Olsun.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Kastamonu ilinin plaka kodu kaçtır? Tek ses geldi.
1: 37.
0: 37. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olalım. İlk önce kim basarsa onun sesini duyarız efendim.
2: Kastamonu.
0: Evet, nerelisiniz?
1: Ankaralıyım.
0: Ankara'nın illerle aranız iyi. Plaka kodlarıyla
1: aranız. Ya aslında iyi değil de yani böyle bildiğim birkaç şehir var. Öyle aklıma geldi.
0: İzmir.
2: 35.
0: Ben test ediyorum şu anda.
2: Tamam.
0: Antalya.
1: Antalya 07.
2: Ben duramıyorum ya.
0: Efendim o zaman size soralım.
2: Sorun.
0: Sorayım mı?
2: Sor.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Giresun.
2: 28.
0: Artvin.
2: 08.
0: Doğru cevap diyelim. Hızlıca yarışmaya devam edelim. Evet, şu anda genel kültürümüzü ölçmüş olduk efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. Nakış işlemek için kullanılan ve kumaşı germeye yarayan tahtadan çembere ne adı verilir? Tek ses geldi, tek ses.
1: Kasnak.
0: Kasnak, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz devam ediyor. Galiba hızlı basamıyoruz butona. Aydemir Bey.
2: Anladım.
0: Hızlı basmak önemli. Haydi bakalım, gelelim 4. sorumuza. Beden sıcaklığını ölçmek için kullanılan teknolojik aletin ismi nedir? Tek ses geldi.
1: Ateş ölçer.
0: Ateş ölçer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran Hanım'a göndermiş olduk. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Aydemir Bey'i uğurlamak durumundayız efendim. Neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Kazanamadım.
0: Çok iddialı başlamıştınız aslında. Ben size çok güvenmiştim.
2: Ben hepsini biliyorum ama nereden kaybettim onu da anlamadım yani.
1: İşte zekişan hızlı. Yoksa ben kesinlikle mesela... Şehirler arası kodun abinin daha iyi bileceğini düşünüyordum. Çünkü yani benim öyle çok bilgim yok. Birkaç tane şans denk geldi. Yani bu turda beni geçerdi yani.
0: Efendim bizler Aydemir Bey'i alkışlarla uğurlarken Ümran Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ümran Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Evet. Rakibinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Ya rakibim iyiydi, sadece ben biraz butona hızlı davrandım. Yoksa hani gerçekten kolay sorular. Hani kişi de yani yaş almış, yani deneyimine güven.
0: Kazanabileceğine inandığınız evet, bir rakibiniz evet, vardı. Evet, kendinizden daha çok rakibinize güveniyordunuz
1: evet,
0: sanki.
1: Evet, yani çünkü tecrübesi olan yani genel kültürü benden daha fazla olduğunu düşünüyordum. Aynen öyle zaten. Sadece ben biraz hızlı davrandım.
0: Önemli olan sadece genel kültür değil, butonları da hızlı basmamız önemliydi. Evet. Çünkü hepsini aynı anda kontrol ettiğimiz zaman başarı geliyor aslında bu yarışmada diyelim. Efendim, evet. Hızlıca ikinci etabımıza geçelim. Bu etabımızda 3 adet sorumuz sizleri bekliyor olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak.
1: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Sorum geliyor. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarımdaki yemeğimdir. Bu bir bilmece. Bir hayvandan bahsediyor. Ağaçların yanaklar böyle çok da tatlı bir hayvandır bu.
1: Sincap.
0: Sincap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ümran Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Ümran Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Aranız nasıl şarkı sözleriyle?
1: Ya kunduracı Ferdi gibiyim, hep yanlış söylüyorum. Ya kunduracı da değildi ismini, belki yanlış söylüyor da olabilirim. Yani bütün şarkıları yanlış söylerim. Doğru bildiğim bir bilgi yok.
0: O zaman birlikte söyleriz belki.
1: İnşallah, hiç güvenmiyorum. Hep sallarım ve hep etrafımdakiler der, Ümran bu şarkıyı nasıl bu hale getirdin?
0: Evet, o zaman bir şarkı sözümüz geliyor sevgili izleyenler. Umarım doğru sözleriyle birlikte Ümran Hanım'dan duymuş oluruz diyelim. Sorum geliyor. Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyor. Sakla hadi nokta nokta, düşman sevmiyor. Tek seferlik dünya bu, bir daha gelinmiyor. Süren başladı, biliyor musun bu şarkıyı? Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyor. Sakla hadi.
1: Kira?
0: Da düşman seveyim.
1: Kira mıydı?
0: Kira mı?
1: Yok. Saçmaladım herhalde.
0: Kirayı nasıl saklayalım?
1: Gözyaşı.
0: Tamam, tamamlayalım bu şarkıyı.
1: Ay, şimdi nasıl tamamlayacağım?
0: Vay yârim. Biliyor musun bu şarkıyı? Nasıldı?
1: İçim ya ben söyleyemem.
0: Peki gerçekten efendim. Kocaman alkışlarımı ben geri alıyorum. Çünkü söylemedim.
1: Evet, söylemedim.
0: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de kazanmış olduk efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Kuş kanadına nokta nokta istemez.
1: Kuş kanadı nokta nokta?
0: Kuş kanadına nokta nokta istemez. Ne istemez?
1: Kuş
0: süremiz
1: kanadına.
0: Başladı bu arada. Süremiz hızlı ilerliyor sevgili izleyenler.
1: Kaç dakika var?
0: Dakika yok, 10 saniyem var.
1: Kira?
0: Efendim?
1: Kira?
0: Kira. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İmran'a göndermiş olduk. Kuş kanadına kira İstemez demişler sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde tamamladık diyelim ve ben hemen bu etabın ödülünü Ümran Hanım'a teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam?
1: Ya biliyor musunuz, ben buraya gezmeye geldim. Normalde Polonya'da yaşıyorum. Yüksek lisansımı orada yapıyorum. Aynen, bugün arkadaşımla beni İstanbul'da gezdirecek ve çok vaktim yok. Bence bu kadar yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Peki efendim,
1: ederim.
0: O zaman güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Yani teşekkür ederim. Güzel bir platform. Yani böyle insanlara karşı, insanların özgüvenini arttırıcı şeyler gerçekleşiyor bence. Beğendim yani.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: İsmim Tuğba, 34 yaşındayım. Kadıköy'deyiz. Arkadaşımla gezmeye çıktık, sizleri gördük.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen ben rakibinize geçmek
3: Tabii.
0: istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: İsmim Tuğba, 32 yaşındayım. Arkadaşımla gezmeye geldik, sizi görünce
0: bir katılalım dedik.
4: Evet.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, tekrardan diyelim. Şimdi arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba çıkacağız, geçeceğiz diyelim efendim.
3: Hadi bakalım.
0: Sizce kim kazanır?
3: Bence ben kazanırım.
0: Emin misin? Rakibin
3: Eminim.
0: Şansı var mı?
3: Sanmıyorum.
0: Hadi bakalım. Tuğba.
4: Göreceğiz bakalım kim kazanacak.
0: Bence kim kazanır?
4: Ben kazanacağım tabii.
0: Sen kazanacaksın tabii. Hadi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Ağaç kakan kelimesi kaç heceden oluşur?
1: 5.
0: Efendim?
1: 5.
0: 5. Yanlış cevap.
1: 4.
0: 4. Doğru cevap. 4 cevapçılarımızı göndermiş olalım. Bir de heceletelim mi Tuğba'ya?
1: Ağaç kakan.
0: Nasıl 4 hece oldu?
1: Ağaç.
0: Hece.
1: Ağaç kakan.
0: Kocaman akşamı tekrardan geldim. Sınadım arkadaşlar. Sınadım.
1: Evet, beni heyecanlandırdı.
0: Heyecanlandın mı? Evet, bilerek yapmıştım aslında. Heyecan güzel bir şey. Bazen bu yarışmacılarıma bakıyorum, heyecanları biraz düşüyor. Ama sizin enerjilerinizi ben çok sevdim. O yüzden hızlıca ikinci soruma geçmek isterim efendim. Yemekten sonra eline sağlık diyen kişiye verilen cevapta afiyet ile birlikte hangisi olsun denilir?

0: Çift ses geldi, çift ses.
1: Afiyet şeker olsun.
0: Afiyet şeker olsun. Doğru cevap. Kaçacağım alkışlarımı.
2: Ben cümlenin sonunu bitirmenizi bekliyorum direkt.
1: Tamam.
3: Rakip biraz hızlı. Evet. Tuğba hep böyle miydi?
1: Evet, biraz öyle. Acelecidir o.
0: Bence Tuğba'ya ancak burada cevap verebilirsiniz efendim. O yüzden bir sonraki sorum size gelsin. Pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulması ile elde edilir?
1: Çeltik.
0: Çeltik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla göndermiş olduk şu anda. Kaça kaçız? 2-1'iz efendim. İlk puanınızı da bu şekilde kazanmış oldunuz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Havalimanı içerisinde yolcuların check-in işlemi yaptırabilmeleri için ayrılan bölüme ne isim verilir? Tek ses geldi. Havalimanı gitti, check-in yaptıracağız.
1: Airport ama o airport'un alanına ne deniyordu onu hatırlayamadım aslında biliyorum.
0: Geçelim, rakibe geçelim bak.
1: Geçelim.
0: Geçtim rakibe.
1: Ben de bilemedim şu an.
0: Bak geçerim rakibe. Geçiyorum. Geçelim, geçtim.
1: Check-in yapılan yer değil mi? Aa bildiğim bir şey ama bu benim.
0: Ama ne? Rakip.
1: Biliyorsan söyle.
0: Biliyorsan söyle. Ha, ne bu? Geçeyim. Böyle gel git gel git devam ediyoruz.
1: Evet herhalde pas diyelim.
0: Pas mı diyelim?
1: Pas diyelim.
0: Evet. Ortak kararı mı?
1: Evet.
0: Peki doğru cevabımız kontuar olacaktı.
1: Yok hayır bildiğim bir şey değildi.
0: Ne diyecektin peki?
1: Hayır.
0: O da aklına geldi.
1: Evet o da aklıma geldi. Atıyorsun hemen.
0: Heyecandan işte ne yaptın? Evet 2-1'lik puan tablosuyla tekrardan devam ediyoruz. Bir sorumuza pas dedik 5. sorumuzdayız. Balodan kaçarken cam ayakkabısını düşüren masal kahramanı kimdir? Tek ses geldi.
1: Kül kedisi.
0: Kül kedisi doğru cevap. Şöyle camın alkışlarımıza göndermiş olduk. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Bu etapta son soruda hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Yani bir yarışmacım galip olurken bir yarışmacım da burada mağlup olarak maalesef ayrılmış olacak. Ben hızlıca yeni soru kartımı istiyorum çünkü maalesef sorularım tükendi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sorularım geldi. Hızlıca soruyorum. Yatağın kirlenmesini önlemek için çarşaf serilmeden dedim durdum.
1: Ales.
0: Ales.
1: Ben.
0: Tek ses geldi. Evet, normalde sorumu tamamlamamam gerekiyordu ama doğru cevabı verdiği için hızlıca soruyu duymamız gerekiyor efendim. Yatağın kirlenmesini önlemek için çarşaf serilmeden önce üzerine geçirilen koruyucu kılıfa ne adı verilir olacaktı sorumuz. Alez doğru cevaptı. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım. İkinci Tuğba, birinci Tuğba mı desek ne desek?
1: Küçük Tuğba, büyük Tuğba diyebiliriz.
0: Büyük Tuğba Hanım'a göndermiş olduk diyelim. Küçük Tuğba'yı da maalesef alkışlarla uğurlamak isterim. Büyük Tuğba'ya bir şeyler söylemek ister misin?
1: Gönüller bile olsun kanka.
0: Diyorsun. O zaman bizler Büyük Tuğba Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler Tuğba Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Daha doğrusu Büyük Tuğba Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Küçük Tuğba Hanım 3-2'lik mağlubiyetle efendim sizler galip oldunuz. Neler söylemek istersiniz duygularınızı alalım.
1: Arkadaşım ilk etapta hızlı davrandığı için bence o şekilde oldu. Yoksa ben daha fazla bir galibiyet alırdım diye düşünüyorum.
0: Bayağı kendinize güveniyorsunuz efendim.
1: Evet, diyelim.
0: Şimdi bu etapımızda sizlere 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazır olduğunuz zaman Büyük Tuğba Hanım, dilerseniz başlayabiliriz.
1: Başlayabiliriz.
0: O zaman sorum geliyor. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Bir bilmece. Ne doğar efendim?
1: Bebek.
0: Bebek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a göndermiş olduk efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Tuğba Hanım bu şekilde kazanmış oldular efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Şarkımız geliyor. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Fena değil.
0: Söyler miyiz birlikte?
1: Sanmıyorum. O kadar sesime güvenmiyorum.
0: Patlatırız bence.
1: Hadi ne diyorsunuz? Bakalım. Hadi bakalım.
0: Sorum geliyor. Ay'a benzer yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Ah şu nokta nokta yenersem eğer seni seviyorum aşkım. Ay'a benzer
1: yüreğim doğal olarak da gitti. Aşk kaderi yenersem eğer seni seviyorum aşkım.

0: Aşkım.
1: Kocaman alkışlarımızı Büyük Tuğla Hanım'a göndermiş olduk efendim.
0: Bizim jenerasyon şarkısı ama.
2: O zaman bir tek başınızı duyalım.
0: Aa yok o kadar.
1: Kocaman alkışlar gelsin. Ben size destek olacağım. Alkışlar Tuğla Hanım efendim.
0: Ay'a benzer yüreğim Edol olarak da gitti. Aşka deriyener sevene. Seni seviyorum aşkım.
1: Biraz sözleri karıştırdık
0: evet,
1: ama.
0: Evet sanki ben de fark ettim o esnada.
1: Kandırılı perdi gibi oldu. Olsun gayet güzel oldu. Televizyonlarımızın sesini şimdi açabilirsiniz sevgili izleyenler. Şaka yaparım bu arada efendim. Artık bu sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor.
0: Buyurun, bekliyorum.
1: Mart kapıdan baktırır.
0: Kazma kürek yaktırır.
1: Kazma kürek yaktırır. Daha süreni başlatamadan cevabı almış olduk. 3'te 3 yaptık efendim. Bütün sorularımıza ikinci etapta doğru cevapları vererek bu etabın ödülünü Tuğba Hanım kazanmış oldu ve ben hemen ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız kullanmanız dileğiyle Tuğba Hanım. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz.
0: Geçebilirim bence. Geçelim şansımı mi? Denemek istiyorum evet.
1: O zaman bizler Tuğba Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Tuğba Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebilirim. Tuğba Hanım. İki etabı çok başarılı bir şekilde tamamladınız. Neler söylemek istersiniz?
0: Bu kadar olacağını tahmin ediyordum. Çok emin konuştum ama bu turda elenir miyim bilemiyorum. Şansımı denemek istedim. Bakalım.
1: Peki efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta Tuğba Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Bu etapta Tuğba Hanım, tarihe mi geçelim, coğrafyaya mı geçelim yoksa Yeşilçam'dan mı soralım?
0: Yeşilçam.
1: Emin misiniz?
0: Eminim.
1: O zaman Yeşilçam zarfını açıyorum.
0: Da emin değilim ama
1: çok
0: hadi eminim artık.
1: Çok güzel sorularım var. Bakalım Yeşilçam zarfında sizleri neler bekliyor efendim. Bu etabımızda bir süremiz bulunmamakta ve bizden bir joker hakkı kazandığınızı söylemek istiyorum. Takıldığınız bir soruda isterseniz burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla arayıp joker hakkınızı o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Jokerinizi bence iyi değerlendirmenizi dilerim efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
0: Tabii.
1: Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın birlikte oynadıkları Devlerin Aşkı filminin müziğini kim bestelemiştir?
0: Dırın. Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
1: İlk sorudan mı?
0: Evet ilk sorudan.
1: Peki kime sormak istiyorsunuz?
0: Arkadaşıma, Tuğba'ya.
1: Arkadaşın küçük Tuğba'ya.
0: Küçük Tuğba'ya.
1: Peki o zaman Tuğba Hanım'ı tekrardan sahneye alalım efendim. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Var mı bir cevabınız?
0: Cahit Berkay demek istiyorum.
1: Cahit Berkay cevabından emin misin?
0: Eminim.
1: Peki çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Sağ olun. Bir emin olamadı sanki son dakika.
0: Eminim.
1: Peki hemen verelim mikrofonu efendim. Cahit Berkay cevabı geldi. Kullanmak ister misiniz?
0: Evet kullanmak istiyorum evet.
1: Peki. Evet. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın birlikte oynadıkları Devlerin Aşkı filminin müziğini kim bestelemiştir diye sorduk. Cahit Berkay cevabı geldi. Joker hakkımızı da ilk soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Bakalım Cahit Berkay doğru bir cevap mı?
0: Arkadaşıma güveniyorum.
1: Güveniyor musunuz?
0: Evet.
1: O zaman sizi yanıltmadı efendim. Cahit Berkay doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a göndermiş olduk ve küçük Tuğba Hanım'a da çok teşekkürlerimizi sunmuş olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Emel Sayın'ın başrolde olduğu ve ünlü bir şarkıcıyı kaçıran bir grup arkadaşın hikayesini konu alan Yeşilçam filmi hangisidir?
0: Emel Sayın'ın onda bunda şundadır. O değil, hayır o şarkısıydı. Mavi Boncuk muydu? Filmin ismi mi?
1: Evet, filmin ismi nedir? O filmde oynadığı, yani kaçırılıyor Emel Sayın hatırlarsınız belki.
0: Burada aslında ben Yeşilçam'ı bence kullanmamalıydım. Arkadaşımın gafletiyle bunu seçmiş buldum.
1: Arkadaş bu dost bu değil.
0: Evet, evet. Mavi Boncuk demek istiyorum ama çok da emin değilim.
1: Ama emin olmanız gerekiyor.
0: Eminim diyelim o zaman.
1: Eminim diyelim. Evet. Evet efendim. Emel Sayın'ın başrolde olduğu ve ünlü bir şarkıcıyı kaçıran bir grup arkadaşın hikayesini konu alan Yeşilçam filmi hangisidir diye sorduk. Onda bunda şundadır. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır diyelim. Mavi Boncuk doğru cevap.
0: Çok iyi.
1: Sorumuzu Tuğba Hanım'a göndermiş olduk. 2'de 2'yiz artık son sorumuzdayız.
0: Hadi bakalım.
1: Eğer bu soruya da doğru cevabı verirseniz bu etaptaki büyük ödülü kazanmış olacaksınız Tuğba Hanım. Hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Sorum geliyor. Köyden indim şehire filminde Kemal Sunal dört kardeşten hangisini canlandırdı?

0: yapmıştır. Kardeşlerin ismini hatırlıyor
1: musun? Evet, Hikmet.
0: Hikmet. Hikmet geldi.
1: Evet, Hikmet geldi ama o da şey... Hikmet. Aa, çok kısacık böyle bir beynimi canlandırabilir miyim?
0: Tabii ki de.
1: Aslında aklımda ama şu an sorunca böyle...
0: Filmi canlandırın, gözünüzün önüne getirin karakterleri.
1: Ümmet Ağa. Pas diyebilir miyim? Aslında aklımda ama şu an...
0: Pas deme şansımız bulunmamakta.
1: Bulunmamakta.
0: Pas derseniz otomatik ben bu etapta çekilmiş olurum.
1: Anladım.
0: Keşke Joker hakkımızı saklasam mıydık acaba?
1: Evet, keşke saklasaymışız diyorum. Ümmet miydi? Ümmet Ağa diyelim.
0: Ümmet Ağa.
1: Evet.
0: Ümmet.
1: Evet, Ümmet.
0: Peki.
1: Hikmet, Ümmet.
0: Geri kalan iki kardeş.
1: Aslında benziyor isimler birbirlerine ama şu an çıkaramadım.
0: Alalım mı Ümmet cevabını?
1: Alalım.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Köyden İndim Şehir'e filminde Kemal Sunal dört kardeşten hangisini canlandırmıştır diye sorduk. Ümmet cevabı geldi. Ümmet Ağa dediniz efendim.
1: Evet, sanki öyle hitap ediyorlardı diye hatırlıyorum.
0: Tabii onlar şiveli ağızda konuştuğu için aslında o Hikmet Ağa, başka Ağa oluyor. Ama siz şivesiyle, ağzıyla telaffuz ettiniz. Fakat cevabımız Saffet olacaktı.
1: Aslında aklıma geldi.
0: Söyleseydiniz keşke. Olsun, sağlık olsun, olsun diyelim. Ben tekrardan ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere iade etmek istiyorum. Güle güle, tekrardan güzel günler.
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Güzel bir anı oldu bizim için. Teşekkür ediyorum. Sizlerle karşılaşmak bence güzel oldu. Keyifliydi benim için.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. Büyük Tuba Hanım.
1: Evet.
0: Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet efendim, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Olsam ben 33 yaşındayım, öğretmenlik yapıyorum.
0: Ne öğretmenisiniz?
3: Türkçe.
0: Türkçe öğretmenisiniz.
3: 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 8 yıldır da İstanbul'dayım. Böyle.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: İsmim İlker Aslan'da, 49 yaşındayım.
0: Duyamadık efendim.
2: İlker Aslan'da.
0: İlker.
2: Evet, 49 yaşındayım. Turizm işi yapıyorum. Bu şekilde.
0: Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedim efendim. Şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve o yarışmacım artık bu yarışmadan para kazanmaya hak kazanmış olacak diyelim. Ben bir iddia duymak istiyorum efendim. Önce sizden duyalım.
3: Yani genelde daha demin ve önceden de televizyondan izledim bu yarışmayı. Yani tarih, coğrafya genelde iddialı olduğum konudur ama şu an biraz heyecan yaptım. Umarım heyecanım etkilemez.
0: Kamera önünde biraz heyecan yapılabiliyor. Peki sizce kim kazanır? Siz mi kazanır rakibin?
3: Yani inşallah ben. Ama dostluk kazansın önce tabii ki.
0: Tabii. O zaman abi, siz kazanırsınız gibi geliyor o zaman diye.
3: Önemli olan dostluk.
0: Evet, şans diliyoruz.
3: Aynen öyle.
0: Peki hemen geçtik. Rakibi İlker Bey, sizce kim kazanır?
2: Vallahi...
4: Kendinize güveniyor musunuz?
2: Ya biraz tabii güveniyorum.
0: Biraz mı güveniyorsunuz?
2: Biraz. Ya biraz heyecan var o yüzden.
0: Heyecan bakalım. Tatlı bir şeydir ama. Heyecan tabii bize neşe katar, diri tutar diyelim. Ben iyi olan kazansın diyerek artık sorularıma başlamak istiyorum. Hazırsanız ilk sorum geliyor efendim. Samsun ili hangi bölgemize yer almaktadır? Tek ses geldi, tek ses.
3: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Hızlıca ikinci sorumuza geçiyoruz. Hayatı olumlu tarafından bakan kişilerin hangi renk gözlük taktıkları söylenir? Tek ses geldi pembe tekrardan. Pembe. Ne pembeydi?
3: Toz pembe.
0: Toz pembe doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla tekrardan göndermiş olduk diyelim efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
4: Ben basıyor mu atacağız? Zamanla
0: hızlı kalayım. Basmanız gerekiyor efendim. Rakip hem hızlı hem hızlı cevaplıyor.
4: Evet.
0: O yüzden hırslı. Bu soru sizin için çok önemli diyelim.
4: Tamam.
0: Tekirdağ, İnegöl ve Akçaabat hangi yiyecekle ünlüdür? Tek ses geldi.
3: Köfte.
0: Köfte. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. Maalesef İlker Bey.
4: Kaybettik.
0: 3-0'lık puan tablosuyla mağlup oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Bizler çok
2: sağlık olsun. Yapacak bir şey yok.
0: Ama yarışmak da sizin de çok keyifliydi.
2: Aynen.
0: Bu kadar.
2: Aynen bu kadar.
0: Peki efendim. Bizler Oğuzhan Bey ile birlikte bir üst etaba geçmiş olalım sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Oğuzhan Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Oğuzhan Bey, rakibiniz iyi.

0: derbi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiğiniz neler söylemek istersiniz?
1: Yani güzel oldu tabii. Hayatımda ilk kez yarışmaya katılıyorum. Bu da benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım devamı gelir.
0: İnşallah diyelim efendim. Bu etabımızda sizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmaktı diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: İlk sorumuz geliyor, bir bilmecemiz geliyor. Hiç gülmez, bazen ağlar, ağlarsa yağmur yağar.
1: Bulut.
0: Bulut, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan Bey'e göndermiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Buz nokta nokta yazı yazmak.
1: Buz nokta nokta yazı yazmak.
0: Süremiz geçiyor. Sürem dolmak üzere.
1: Yok ya, buz.
0: Sürem.
1: Su.
0: Doldu. Buz üstüne yazı yazmak.
1: Hiç duymamıştım ya, vallahi. O kadar derse de giriyoruz falan ama. Suya yazı yazmak var da buz üstüne yazı yazmak açıkçası ilk defa duydum ya.
0: Olsun diyelim ya. Her güne yeni bir bilgi diyelim
1: aynen
0: efendim.
1: Öyle.
0: Ben ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Maalesef bu sorudan elenmiş olduğunuz ama ilk sorumuzun ödülünü sizlere şu şekilde vermiş olalım. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla denk geliyorsanız katılın arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir yarışma. Bu kadar.
0: Kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Doğal dokunun korunduğu kıyılarıyla, zengin tarihi ve güneşin en parlak ışıklarını saklayan koylarıyla Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bir güzellikler ülkesi. Burası her yaz milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Muğla'nın büyülü ilçesi Fethiye. Fethiye deyince akla ilk gelen yer şüphesiz Ölüdeniz oluyor. Mavinin farklı tonlarını görebileceğiniz denizi ve bembeyaz kumsalıyla tarihi oldukça eskilere dayanan ve Likyalılarda ışık ve güneş diyarı olarak bilinen Ölüdeniz, Orta Çağ'da uzak diyar olarak biliniyordu. Deniz kulağı adı verilen lagün oluşumlarından biri olan Ölüdeniz, adeta durgun bir gölü andırıyor. Kışın fırtınalı günlerde, yakın sahillerde dev dalgalar oluşsa bile Ölüdeniz sakinliğini her zaman koruyor. Rum işi taş evleri, daracık sokakları, kiliseleri ve muhteşem manzarasıyla Fethiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kayaköy geliyor. Burası milattan önceki çağlara kadar uzanan hayalet bir şehir. Kayaköy, tarihi Rum evlerinin yer aldığı Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiş. Ancak köyde atları bağlayacak ahırların bulunmaması, akarsu kıyısında yer almaması gibi nedenler Türklerin bölgeden göç etmesine neden olmuş. Aslında

Terk edilen sadece 2 kilise, 14 şapel ve 3500 küsür ev değil, binlerce insan hayatı olmuş. Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Akdeniz'in batısında Ege'ye göz kırpan bir konuma sahip olan Fethiye'deki tarihi bir başka yerse uzun yıllar önce bir çoban tarafından bulunan Saklıkent Kanyonu. Saklıkent, Muğla ve Fethiye arasında Seydikemer ilçesinde bulunuyor. Ve doğallığın en görkemli hali Kelebekler Vadisi. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan vadi, ismini barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Vadi, dünya mirası olarak kabul edilip, korunması önerilen ve 8 Şubat 1995'te 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Babadağ'ın eteklerinde nefes kesici doğası ve masmavi deniziyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihi

seçim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem.

Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Bugün bir günümüzü dolu dolu Çekmeköy'de geçireceğiz. Aa, Çekmeköy'de böyle yerler var mıymış? Ben bu hafta sonu ailemle, bu hafta sonu sevdiklerimle Yıldız'ın yaptıklarını yapayım diyeceksiniz. E o zaman gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesinde başlasın. Burası Cemal Güngör Parkı, İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesinde. Hemen şöyle bu güzel havada çocukların cıvıltısını, koşuşturmalarını Mithat göstersin sizlere. Buraya geldiğiniz zaman çocuklarınızla fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim size. Burada oyun alanları var. Siz belediyenin sosyal tesislerinde kahvaltınızı yaparken ya da yemeğinizi yerken ya da sıcak soğuk içeceğinizi içerken çocuklarınız da buraya geldiği zaman burada güzel vakit geçirebilir sizin gözetiminizle. Burası o kadar güzel bir yer ki aslında şehrin dışında gibisiniz gerçekten de burada. Burada çimlere oturup piknik yapabilirsiniz. Yalnız mangal yakmanın yasak olduğunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Kamp sandalyelerinizi alabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz ve doğayla iç içe çam ağaçlarının altında güzel vakit geçirebilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi siz buraya şöyle bir göz atın. Güne kahvaltıyla başlayacağız tabii ki de. Başlayacağımız kahvaltı yeri de yine Cemal Güngör Parkı'nın içinde belediyenin sosyal tesisi. Bu arada buranın şöyle artı bir özelliği daha var. Buraya geldiğiniz zaman bu yürüyüş parkurunda benim gibi yürüyüşünüzü de yapabilirsiniz diyelim. Ve siz buralara göz atarken kahvaltı yapacağımız yere gidelim.

0: Kameraman arkadaşım Mithat dedi ki Yıldız benim karnım acıktı donat masayı dedi. Kardeşim sen yeter ki iste masayı senin için donatırım dedim. Şöyle ıspanaklı gözleme söyledim. Peynirli gözleme, menemen, kavurmalı yumurta ve patates kızartması söyledim ben ek olarak. Şimdi bunların hepsini tabii ki tek başıma yemeyeceğim. Kameraman arkadaşım Mithat bana eşlik edecek. Şimdi ben sizin görmeniz açısından bu arada bunları söyledim şaka bir tarafa. Tabii Mithat da menemen ve kavurmalı yumurtayı istedi ama ben gözlemeleri de sizin görmeniz için söyledim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman İki kişilik bir tepsi kahvaltı istediğiniz zaman gelen yiyecekler sahanda yumurta, şöyle bir tabak, şöyle sosis ve börek tabağı geliyor ve ekmek, sıcacık bir ekmek geliyor. Size o kadarını söyleyeyim. Onun dışında ekstralar, kavurmalı yumurta ekstra, menemen ekstra, ıspanaklı ve peynirli gözleme ve patates kızartması da ekstra. Onu söyleyebilirim size. Şimdi ben soğutmadan kahvaltımı yapmaya, çayımı doldurarak başlayacağım. Bu arada tepsi kahvaltının içinde şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcacık bir termos çayımız da geliyor sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü buraya gelip sevdiklerinizle ya da ailenizle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Sıcak soğuk yiyeceğinizi yiyebilirsiniz ya da içeceğinizi içebilirsiniz. Neyse ben soğutmadan hemen yemeklerimi yemeye başlayayım. Hangi birinden başlasam? Şöyle beyaz peynir her zamanki gibi. Domates. Zaten beyaz peynir, domates kahvaltıda benim vazgeçilmezim. Koy beyaz peynir, domates önüme. Başka hiçbir şey olmasa da olur.
1: Tabii canım, önceden böyle vardı.
0: Bu sofrada benim karnım doydu. Görselliğinden benim karnım doydu. Şu ıspanaklı gözleme o kadar güzel duruyor ki. Ispanaklı gözlemeyle başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Çok güzel yapmışlar. Her zaman yumurtayla başlarız aslında. Ama bugün ıspanaklı gözlemeyle başlamak istedim.

ekmek öyle sıcak ki. Tereyağı ve tulum peynirle devam edebilirim ama... yumurtayı da o kadar güzel yapmışlar ki yumurta da bam bana bam bana diye bana böyle göz kırpıyor.

Arkadaşlar, menemen çok lezzetli olmuş gerçekten de. Yapanın ellerine sağlık. Şimdi birazdan sizi çok güzel bir yerden karşılayacağım. İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesinden ama önce bu güzel kahvaltının keyfini çıkartayım, değil mi? Şurada otururken yeşilliklerin arasında.

0: Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok sağ ol valla. Kahvaltıya yetişseydin seninle birlikte kahvaltı yapardık.
1: Hemen bisikletle yetişmek için yaptım ama... Ya olmadı.
0: Kısmet değilmiş. İleride kaynanan seni sevmeyecek. Ama inşallah seversen sevilmeyecek gibi misin?
1: Hayır.
0: Değil mi? Sen sevilirsin yani. Bir şey diyeceğim. Öyle bir güzel enerjiyle geldi ki... Böyle koştur koştur bisikleti bırakmış. Dedim bisikleti çalınacak. Ben korktum. Bir şey olur diye korktum. Şimdi giderken tembih ediyorum. Ne olur yavaş kullan giderken diye tembih ediyorum. Sırf beni görmek için gelmiş. Siz buralarda mı oturuyorsun?
1: Çok yakın.
0: Çok yakın oturuyorsun. Keşke kahvaltıya yetişseydin. Sana ne ısmarlayayım?
1: Yok yok teşekkürler.
0: Gerçekten dondurma istiyorsan dondurma, tatlı istiyorsan tatlı. Ne ısmarlayayım?
1: Teşekkürler. Gerek yok.
0: Beste gibi böyle bana denk gelirseniz ya da ben böyle sosyal medyadan paylaşım yaptığımda denk gelirsek dilediğinizi ısmarlayabilirim sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum size. Beste şu an hiçbir şey istemiyor. O kendi şansına küssün. İstemiyor. Ama ben size dilediğiniz her şeyi ısmarlayabilirim. Kahvaltı yapıyorsam kahvaltı masasında da dedim. Buyurun gelin soframızı paylaşalım. Yeter ki denk gelelim. Ben sana çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Biz Beste ile burada biraz sohbet edelim Cemal Güngör Parkı'nda. Siz son kez etrafa göz atın. Sonrasında Taşdelen Mesire Alanı'nın oralardan sizi karşılayacağız efendim. Hadi bir el salla.

Nasıl güzelsin sen, nasıl güzelsin? Seni yaradana kurban olurum ben. Çok güzelsin sen, çok. Çok güzelsin, çok güzelsin. Sadece biraz ürktüm, o kadar. Maşallah sana, sana maşallah. Sevgili seyirciler, çok güzel bir yere geldik. Tahmin bile edemezsiniz. Şehrin içinde ama aslında şehrin sanki dışındaymış gibi. Böyle bir yer var İstanbul Anadolu yakasında, Çekmeköy ilçesinde. Taşdelen mahallesinde. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Şöyle burada birbirinden güzel işte böyle atlar var. Buraya geldiğiniz zaman isterseniz binicilik yapabiliyorsunuz. İsterseniz işte bu güzel atları sevebiliyorsunuz. Şöyle hemen yürüyelim ileriye doğru. Burası İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesinde İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü olarak biliniyor. Haftanın 7 günü açık bir yer. Haftanın 7 günü işte böyle güzel dostlarımız burada bizleri bekliyor. Dilerseniz ata binmek istemiyorsanız ama at binenleri izlemek size iyi geliyorsa ya da atları izlemek size iyi geliyorsa buradaki restoran kısmında da oturup keyifli vakit geçirebilirsiniz burada. Şöyle bir buralara göz atın. Daha sonrasında Yıldız sizleri restoran bölümünden biraz atları sevdikten sonra karşılasın.

Seni yerim, seni yerim. Sen çok güzel bir şeysin. Çok güzel bir şeysin sen. Sen çok güzel bir şeysin kuzum. Kuzum sen çok gülüyor ya.

Şimdi atların oradan geldik restoran kısmına. Ben bilseydim sevgili seyirciler kahvaltımı burada yapardım. Burası da çok keyifli bir yer. Birincisi sıcak havalarda geldiğiniz zaman şöyle püfür püfür esiyor görmüş olduğunuz gibi. İkincisi restoran kısmı çok güzel. Hem yazın hem de kışın gelebilirsiniz. Kışın geldiğinizde de şurada ateşin başında sıcak soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Izgara köftenizi ya da serpme kahvaltınızı yapabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman sabah güne kahvaltıyla başlarsınız. Siz buradaki oturma alanlarında kahvaltınızı yaparken çocuğunuz da burada gayet keyifli vakit geçirebilir atlarla. Siz kahvaltınızı yaparken camlardan çocuğunuzu izleyebilirsiniz. Ya da kahvaltınız bittikten sonra spor yapmak istiyorsanız siz de burada ata binebilirsiniz. Şimdi ben çok güzel bir kahvaltı yaptım. Kahvaltının üstüne hem şuradaki atları seyredeceğim, manej alanındaki atları seyredeceğim. Hem de buraya özel güzel bir içecek söyleyeceğim. Ve buranın keyfini bugün bu şekilde çıkartacağım.

üstüme o kadar dolu dolu bir kahvaltı yaptım ki biraz önce de dediğim gibi aslında burada kahvaltı yapmayı tercih ederdim. Şöyle manej alanına doğru atları izleyerekten serpme kahvaltımı yapardım ama kısmet değilmiş. Yaptığım kahvaltı çok güzel bir kahvaltıydı. Cemal Güngör Parkı çok güzel bir parktı gerçekten de. Parkın içinde de nefes aldığımı hissettim. İstanbul'un içinde böyle yerlerin olduğunu bilmek ayrıca keyif verici bence. Eğer İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy tarafında oturuyorsanız mutlaka şu an bulunduğum yere ve daha önce gittiğim yere gitmenizi tavsiye ediyorum ben. Sabah 8.30-9 gibi gelebilirsiniz. Akşam da 7'de buradan çıkabilirsiniz. Sabah 8.30-9'dan akşam 7'ye kadar burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de burada atla gezinti yapabilirsiniz ya da burada binicilik dersleri alabilirsiniz. Bu güzel yer tam da size göre benden söylemesin.

0: Sevgili seyirciler, İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy'de Taşdelen mahallesindeyiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yanımda binicilik antrenörü Kaan Onur var. Kaan Bey fazlasıyla profesyonel. Milli takımı çalıştırmış daha önce. Değil mi Kaan Bey?
1: Evet, yurt dışında Barbados milli takımını çalıştırdım. 2 sene boyunca orada onlara görev yaptım. Uluslararası müsabakalarda Amerika'da Barbados ülkesinin takımını temsil ettik orada.
0: Ne kadar güzel. Sizin gibi deneyimli bir antrenörden biz de bugün binicilik dersinin yarısının yarısını öğreneceğiz. Binicilik dersi almayı çok istedim ama hiçbir zaman kısmet olmadı nedense. Aslında üstümdeki kıyafet at biniciliğine uygun bir kıyafet değil. Binicilik pantolonunun olması gerekiyor, çizme olması gerekiyor. İlk kez ata binecek bir insanın ne gibi bir hazırlık yapması gerekiyor?
1: İlk geldiğiniz zaman normal bir kot, normal altı düz bir ayakkabı veya yarım bot işinizi görecektir.
0: Peki atla uyum önemli midir? Şimdi bazı atlar hırçın olabiliyor. İnsanlar korkabiliyor sonuçta, ata binmekten korkabiliyor. İlk başta binmek istiyorlar ama tedirgin yaklaşıyorlar. Biraz da bunda televizyonların etkisi var. Sevmemizde de televizyonların etkisi var aslında. Sevmememizde de, yani sevmememiz demeyeyim de korkmamızda da.
1: Şöyle... Profesyonel binicilik kulüplerinde zaten atlarımız usta oluyor. Usta atlar eşliğinde biniyorsunuz. Normal işte yolda gördüğümüz hırçın, tepen, ısıran tarzı atlar olmuyor genellikle. Ama bu tehlikeli bir spor olduğu için her zaman bir risk var. O yüzden olabildiğince durduğumuz yere, atın hal ve hareketlerine hem antrenör olarak hem biniciler olarak dikkat etmek durumunda kalıyoruz.
0: Peki ne kadar sürede binicilik dersleri? Şimdi burada 4 ila 12 ders arasında değişiyor. En az 4 ders alabiliyorsunuz. En fazla da 12 ders alabiliyorsunuz buraya geldiğinizde. Peki ne kadar sürede biz profesyonel oldum ben, atlayıp zıplayabilirim, atın üstünde ok atabilirim diyebiliriz?
1: Şöyle 2 sene boyunca her gün ata binerseniz doğru bir seviyeye ulaşacaksınız. Yine de tam profesyonel olamazsınız. Ama temel oturuşu öğrenip, bütün yardımları öğrenip, ondan sonra da iyi atlarla, iyi antrenmanlarla profesyonel olabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz 5 sene boyunca 8 saatten herhangi bir işi yaparsanız zaten profesyonel oluyorsunuz.
0: 2 sene boyunca uzun bir süre gerçekten de ama bence çok güzel
1: ama
0: bir şey.
1: 4 derste, o da kişinin daha doğrusu kabiliyetine göre değişiyor. 4 derste temel oturuşları adi süratli, hafif süratli en azından başlangıç seviyesinde öğreniyorsunuz. Ondan sonra 12. derste de yavaş yavaş artık lounge'da 4 nala eğitimine başlamış oluyorsunuz.
0: Ben şimdi 4 nala gidemem ama en azından atla şurada bir tur atarım diye düşünüyorum. Tabii. Kaan Hoca'nın gözetiminde.
1: Ben size yardımcı olacağım. Basamaklarda.

0: çıkıyorsunuz. Sol ayağınız üzengiye ısacak şekilde. Sol eliniz burada, atın boynunda. Sol eliniz. Sağ el arkada, evet. Takıyoruz ayağımızı.
1: Taktın mı ayağım?
0: Taktınız. Yavaşça oturuyorsunuz.
1: Ama ben bu ayağımı geçiremedim hocam.
0: Önemli, ben yardım ediyorum.
1: Tamam. Buraya geldiğiniz zaman arkamda görmüş olduğunuz açık yerlerde de sevgili seyirciler bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Onu söyleyebilirim sizlere. Haftanın 7 günü değil, haftanın 6 günü açık bir yer burası. Sadece pazartesi günleri kapalı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü buraya gelip ister atlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. İsterseniz burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

0: başı düz dur.
1: Tamam.
0: Aynı hazırlanmadık.
1: Tamam.
0: İlk zaman ilk ayaklar çıkıyor. Yani
1: tamam. İlk önce ayaklar çıkıyor.
0: Sol el öne.
1: Sol el önde. Sağ el arkada. Şöyle sonra, yatıyorum. Evet, sonra böyle. Hop böyle kayıyor. Ne güzel. Tam bir profesyonel gibi indim attan. Ama tabii atın arkasına geçmiyoruz. Atın arkasına geçerseniz eğer size tekme atabilir. Bu arada atı sevebilir miyim?
0: Tabii ki
1: sevebilirsin. Çok çok güzel.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
2: Tamam yeğenim,
3: gelin. Nerede kaldı?
2: Hiç merak etmeyin. Tamam.
4: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
5: Hadi hadi. Leyla'ya olsa 10 saat getirirsiniz.
4: O başka.
1: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
6: Değmesin. Kavulun uçan çaycı geliyor.
1: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
7: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
8: Hadi hop. Han kapanıyor ha.
1: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
4: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
4: Daha söylemedin mi bunlara kız?
5: Vakit mi var çocuk? Yoksul. Benimle nişanlanır mısın?
4: Git kız işine.
5: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
1: Yoksul bugün 16.15'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
2: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitki diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitki?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sıraya daha.
3: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Çekmeköy'de gezimiz devam ediyor. Çekmeköy'de çok güzel yerler varmış gerçekten de ama biraz önce söylediğim gibi size at bindik, işte çok güzel güne kahvaltıyla başladık. Ama tekrar belirteyim, Taşdelen Mahallesi'ne daha sonra tekrar geleceğiz. Taşdelen Mesire alanında birbirinden güzel alanlarda, bölümlerde kaybolacağız. Çünkü orası ayrı bir bölüm olması gerekiyor bence gezmek konusunda. Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesinde Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'na geldik. Burası yaklaşık 10 senedir Çekmeköy ilçesinde sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman ister yürüyüşünüzü yaparsınız açık alanda, isterseniz oturup bir şeyler yiyip içersiniz, yeşilin, doğanın keyfini çıkartırsınız. İsterseniz de içeride bir şifa parkuru varmış, o şifa parkurunda gezebilirsiniz. Şimdi siz şöyle bir doğa parkına göz atın. Ben doğa parkını gezmeye

0: Doğa Parkı'nın içinde Şifa Parkuru yeni açılmış bir yer sevgili seyirciler. Yeni açılmış bir parkur daha doğrusu. Şimdi Tuğba Hanım orada bizi bekliyor. Tuğba Hanım birazdan Şifa Parkuru ile ilgili bilgileri bizlere verecek. Burası Çekmeköy Belediyesi'ne ait bir yer, onu söyleyebilirim. Nasıl Bahçeşehir'de gölet varsa Çekmeköy'de de işte böyle Doğa Parkı var. Gerçekten çok güzel bir yer. Kamp sandalyelerinizi alıp böyle insanların oturduğu gibi, görmüş olduğunuz gibi masalarınızı kurup yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Çimlere yayılıp pikniğinizi yapabilirsiniz. Şimdi Şifa Parkuru'na giriş yapıyoruz. Şifa Parkuru'nu gezmek ücretsiz. Buranın şöyle bir özelliği var. Buraya girdikten sonra çok teşekkür ediyorum. Şimdi sınırlı sayıda insanlar alıyorlar zaten buraya girerken. Buraya girdikten sonra ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Çoraplarınızı çıkartıyorsunuz. Şimdi birazdan ben çıkartacağım. Şurada görmüş olduğunuz dolaplara koyuyorsunuz. Sonrasında şuradaki parkurdan yalın ayak yürüyerek geziyorsunuz. Bakalım Şifa Parkuru'nun özelliği neymiş? İstanbul Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesinde. O zaman ben ayakkabılarımı çıkartmaya hazırlanırken Tuğba Hanım'la Şifa Parkuru'nda konuşmaya başlayalım, olur mu? Merhaba öncelikle. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi Şifa Parkuru deyince böyle hani acaba nasıl bir şey bizi bekliyor diye merak ediyordum.
1: Şifa bulacağımız bir parkur.
0: Öyle mi? Ettik, evet. Enerjimiz, kötü enerjiyi atacak
1: her
0: mıyız?
1: Her şeyi atıyorsunuz.
0: Gerçekten
1: bütün
0: mi?
1: Bütün elektrik gidiyor.
0: Tamam şimdi. O zaman hemen hazırlanıyorum ben. Şimdi yıkıyoruz ayakkabılarını.
1: Ayakkabılarınızı koyduktan sonra anahtarınızı alabiliyorsunuz yanınızda.
0: Ayakkabılarımızı koyduktan sonra anahtarımızı alabiliyoruz. Almamıza gerek yok ama ya. Tamam. Bir şey olacağını yok sanmıyorum. Hayır. Şimdi ayaklarımızı yıkıyoruz. Oo, sıcakta da vallahi çok iyi geldi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Alana girişte ilaçlı bir suyumuz var. Burada girip ayaklarımızı dezenfekte ediyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
0: yalın ayak bir şekilde yürüyoruz.
1: Evet.
0: Özlemişim vallahi, ayakkabının içinde ayaklarım o kadar çok sıkılmış ki anlatamam size.
1: Şimdi sizin 200 metrelik bir parkuru tamamlayacağız.
0: 200 metrelik, evet. Parkur, 200 Şifa metrelik parkuru.
1: Şifa parkurumuz. Gördüğünüz üzere gezdiğimiz her yerde farklı özellikle taşlarımız, kumlarımız, ağaç kabukları, refleksoloji anlamında sinirlerimizi uyarıp bizi rahatlatacak, hem masaj etkisi yaratacak hem de kan dolaşımımızı hızlandıracak taşların üzerinde yürümüş olacağız yani.
0: Kumdan yürüdük, evet. Sonra taşa bastık, aynen. Angel taşına bastık. Geldi. Şimdi ağaç kabuğundan yürüyoruz. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim, bu Şifa Parkuru'nu yapmak kimin aklına geldi?
1: Şimdi bununla ilgili müdürlüğümüz yaklaşık 2-3 senedir zaten hani mevcutta olan bir projeydi bu. Faaliyete geçirmemiz 2020 yılına rastladı. 2020 yılında da vatandaşımızın hizmetini açmış olduk.
0: Bir de birazcık koronada psikolojimizi bozdu ya, kötü enerjimizi atalım diye böyle bir Şifa Parkuru var. Şimdi kaya tuzu bölümünden geçtik. Yalnız kaya tuzu bölümü o kadar güzel ki anlatamam size sevgili seyirciler. Size yemin ederim bütün kötü enerji gidiyor burada. Kesinlikle İstanbul Anadolu yakasındaysanız Çekmeköy ilçesinde Doğa Park'a gelin ve Şifa Parkuru'nu ziyaret edin. Ciddi söylüyorum size. Şimdi dere çakılının olduğu taşlardan yürüyoruz.
1: Yürüdüğümüz bütün taşlar ayağımızdaki sinir noktalarından farklı farklı organlarımıza kan dolaşımını tetikleyecek şekilde bize sinir iletimi yapıyor, öyle düşünün.
0: Bir şey diyeceğim, zaten mesela baş ağrıyınca ayağın şöyle alt kısmında, evet, bir yer var. Oraya masaj yapıyorsun, başına iyi geliyor.
1: Her organımızın farklı bölgeleri var ayağımızın altında. Refleksoloji alanları var. Bu yürüdüğünüz taşlar onları aktivite ediyor. Şey, o yüzden buradan çıktığınızda yeniden doğmuş gibi çıkacaksınız.
0: Çok güzel bir imkan. Ben size diyeyim sevgili seyirciler. Anadolu yakasındaysanız ya da Avrupa yakasından İstanbul'da Anadolu yakasına gezmeye geliyorsanız mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum ben. Hatta şunu da söyleyeyim size. İstanbul'a dışarıdan gezmeye geliyorsanız da mutlaka ama mutlaka bu parkuru ziyaret edin. Ciddi söylüyorum size, o kadar çok hafifledim ki anlatamam.

0: kumda, taşta ya da ağaç kabuğunda yürümek bana çok iyi geldi. Zaten biraz önce de Tuğba Hanım anlattı. Burası tamamen şifa üzerine kurulmuş bir yer ki böyle o kadar güzel nefes aldığımı hissediyorum ki şu an size anlatamam. Yine kumun üstüne geldik. Yazın işte tatile gittiğimizde denize girerken kuma basıyoruz ya. Kum bizim kötü enerjimizi çekiyor. İşte sahilde güneşlenmek bize kendimizi iyi hissettiriyor ya. İşte böyle kuma basmaktan oluyor. Bu da
1: şu statik enerjimizi verdik. Alanda
0: vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir tur daha atacağım.
1: Tamam.
0: Siz gidebilirsiniz. Ben tamam. Bir tur daha atacağım. Tuba Hanım çok ama çok teşekkür ediyorum
1: teşekkür
0: size.
1: Ederiz.
0: 200 metrelik turu tamamladık. Siz çok değerli bilgiler verdiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Enerjiniz de çok güzel. Sanırım Şifa Parkuru'ndan dolayı da enerjiniz güzel.
1: Evet, öyle mi? Daha da yükseldi.
0: Çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah şifanız bol olsun
1: hepimizin,
0: diyeyim.
1: Hepimizin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vatandaşlarımızı da bekliyoruz.
0: İnşallah gelirler.
1: Evet.

Ve bir günün daha sonuna geldik. Muhteşem bir enerjiyle başladık programı ve muhteşem bir enerjiyle sonlandırıyoruz. Bize ayrılan sürenin tabii ki sonuna geldik artık. Çok keyifli ama çok keyifli bir gün geçirdim. Umarım bu güzel enerjim sizlere de yansımıştır. Umarım sizler de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Yeter ki bir yere gitmek isteyin. Bunu her zaman söylüyorum. Gitmek istediğiniz yer size hiçbir zaman uzak değil, her zaman yakın olur. Eğer siz gitmek isterseniz. İstanbul'un farklı bir yerinde, sokağında, çarşısında, caddesinde. Tekrar görüşmek üzere. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
1: Tamam yeğenim, gel
2: nerede kaldı?
1: Hiç merak etmeyin.
3: Tamam.
4: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
3: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 30 saat getirirsin.
4: O başka.
0: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
5: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
0: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
4: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Hadi hop! Han kapanıyor ha!
0: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
4: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
3: Öyle mi?
4: Daha söylemedin mi bunlara kız?
3: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
4: Git kız işine.
3: Belki bana da saat, kolye falan alırsın.
0: Yoksul bugün 16.15'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e

0: Buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Volkan. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu.

0: birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Surenaz. 19 yaşındayım. Öğrenciyim, okuyorum. O şekilde.
0: Bu kadar mı Surenaz? Nerelisin?
1: Erzincanlıyım.
0: Erzincanlısı. Tanışıyor musunuz?
1: Tanışıyoruz.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Akrabayız.
0: Akrabasınız.
1: Evet. Oo,
0: nereden akrabasınız? Biraz açın kendinizi, tanıtın.
1: Yengem oluyor kendim.
0: Yengeniz. Evet. Ne kadar güzel. O zaman yengenizle bugün rakipsiniz.
1: Evet.
0: O zaman hemen rakibinize, yani yengenize geçelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: İsmim Gülçin. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Tokatlıyım. Yengesiyim. 32 yaşındayım. Öyle.
0: Hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Ederim.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz arkadaşlar. Üst etaba geçeceğiz ama rakipsiniz. Ben o yüzden sizlerden bir iddia duymak istiyorum. Mesela Sudenaz, yengen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
1: Ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın. Yengenin şansı yok mu yani?
1: Ya var var. Olmaz olur mu?
0: Var.
1: Ama benim daha çok var.
0: Senin daha çok var. Peki rakibine soralım.
2: Yani bence de o kazanır gibi geliyor. Yani öyle düşünüyorum.
0: Ama bu hiç rekabet ortamı oluşmadı şu anda. Bence senin kazanırım demen gerekiyordu.
2: Yani o kazanırsa ben de kazanırım o zaman diyeyim.
0: Peki o zaman. Hazırsak efendim ben ilk soruma başlamak istiyorum. İlk sorum geliyor efendim. 90 liralık bir gömlek %50 indirime girerse kaç liraya satılır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
1: 45.
0: Efendim?
1: 45.
0: 45. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sudenaz'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk hangisidir? Genelde kızlar, kadınlar çok sever bu rengi. Ama butonlara basmadan cevaplamayalım.
2: Pembe.
0: Pembe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı yine göndermiş olduk efendim. Birebirlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir Roma İmparatoruyla aynı adı taşıyan salata türü hangisidir? Çift ses geldi.
2: Sezar.
0: Sezar salata. Doğru cevap. Bildiğiniz yerlerden geliyor sanırım.
2: Evet.
0: 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sen yapar mısın salata? Yemeklere yardım ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Evde? Ediyorsun.
1: En sevdiğim de salata aslında. Niye bilemedim, hiç bilmiyorum.
0: Biraz hızlı olmak gerekiyor. Peki en çok hangi yemeği yaparsın?
1: En çok hangi yemeği? Aslında daha çok tatlı yapmayı seviyorum.
0: Tatlı yapıyorsun.
1: Pasta falan.
0: Pasta yaparsın. Evet. Hobi gibi bir şey.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Çok seviyorsun. Yemeği seviyorsun.
1: Evet.
0: Yapmayı, yedirmeyi seviyorsun.
1: Evet.
0: Peki yaptıklarını beğeniyorlar mı yoksa ya Sudenaz daha iyisi olur mu diyorlar?
1: Genelde beğeniyorlar ama erkek kardeşim gıcıklık olsun diye beğenmiyor.
0: Beğenmiyor. Peki. İnşallah o da beğenir bundan sonra. Ablasını üzmez diyelim. Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik artık 4. sorumuzdayız. Sorum geliyor. Lahana, pazı veya üzüm yaprağının hazırlanan içle sarılmasıyla yapılan etli veya

0: Zeytinyağlı yemeğin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Dolma.
0: Efendim?
2: Dolma.
0: Dolma değil.
2: Sarma.
0: Efendim?
2: Sarma.
0: Sarma. Sarma. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı Suudi Arabistan'a göndermiş olduk. Efendim? Beraberliğimiz söz konusu şu anda. Son sorudayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve yarışmacım da artık para kazanmaya, ödülleri kazanmaya başlayacak diyelim. Gelelim artık bu etabımızın son sorusu olan 5. soruya. Ödediği para karşılığında müşteriye yazar kasadan çıkarılarak verilen küçük kağıt belgeye ne ad verilir? Efendim çift ses?
2: Fiş.
0: Fiş. Doğru cevap. Cevap aşkımızı göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablonuz var. Sudenaz.
3: Efendim.
0: Maalesef eğlenmiş oldun. Neler söylemek istersin?
3: Teşekkür ediyorum. Eğlendim. Önemli olan buydu. Hı hı.
0: İkiniz de senin kazanacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı sanki.
3: Evet.
0: Niçin?
3: Olsun. Ben olsun. Mutluyum yine de.
4: Benim bildiğim yerlerden geldi.
0: Hı
3: hı. Benim bildiğim yerlerden geldiği için sanırım.
0: Peki yengene başarılar dileyecek misin?
3: Tabii ki de diliyorum.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
0: Efendim ismini tek adan alabilir miyim?
3: Gülçin.
0: Efendim bizler Gülçin Hanım'la birlikte ikinci etaba geçerken Sudenaz'ı da uğurlamış olalım, ikinci etaptayız. Evet sevgili izleyenler, Gülçin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Gülçin rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti Sudenaz'ı. Akrabasıydı, çok sevdiğini söyledi. Hatta Sudenaz kazanır demişti fakat sonuç öyle olmadı. Neler söylemek istersin?
3: Yani ikimiz de güzel yarıştık bence. Hı hı. Hak eden kazansın demiştik.
0: Demek öyle. Ki sen mi hak etmişsin?
3: Yani öyle oldu herhalde.
0: Yani o kadar mütevazılığa da gerek yok diyelim. Şimdi bu etabımızda senin neler bekliyor Gülçin? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmada olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye tekrardan hatırlatmış olalım. Hazırsan ben ilk sorum bilmeceyle başlamak istiyorum.
3: Hazırım.
0: Bacaklarım incedir, yuvam yükseklerdedir. Her sene göç ederim, bil bakalım ben kimim? Süren başladı.
3: Bir kuş.
0: Evet, süren geçiyor.
3: Adını da şu an hatırlayamadım.
0: Ne olabilir bu? Süremiz doldu.
3: Adını
0: bir kuştu.
3: O kuşu hatırlayamadım adını.
0: Hatta derlerdi küçükken bizi kandırmak için seni leylekler getirdi.
3: Leylek. Ben deve kuşu diyecektim zaten, yine yanlış bildim.
0: Olsun, sağlık olsun evet. Diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
3: Teşekkür ederim. Benim için güzeldi, keyifliydi.
0: Çok keyifli bir yarışma oldu. Ben teşekkür evet. ederim. Gülçin, hoşça kal.
3: Teşekkürler. İyi günler.
0: İyi günler. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
5: Sağ
0: olun. Seni duyamıyorum.
5: Sağ olun.
0: Seni tanıyalım.
5: İsmim Musab. Afyonluyum. Üniversite okuyorum. Birinci sınıfım. Endüstri mühendisliği. Bu kadar.
0: Bu kadar mı?
5: Evet.
0: Tanıyor mu? Tanışıyor musunuz?
5: Arkadaşım üniversiteden.
0: Üniversite arkadaşınız.
5: Evet.
0: Zaten rakipsinizdir diye düşünüyorum.
5: İlla ki yarışmada
0: şu anda da rakipsiniz çünkü. O zaman rakibine geçelim, arkadaşını tanıyalım.
5: Merhabalar. Muhammed ben de. Üniversite arkadaşıyız. Mardinliyim ben de. 20 yaşındayım. Son olarak da dostluk kazansın diyorum.
0: Dostluk bol kazansın. Şans. Peki şu anda sizden rakip olduğunuz için şimdi Musab sana sormak istiyorum. Sence Muhammed mi kazanır yoksa sen mi kazanırsın? Ne hissediyorsun? Ne
5: ben Muhammed'in genel kültürüne güvendiğim için onu kazanacağını düşünüyorum.
0: Ama hiç böyle bir... Böyle olduğu zaman arkadaşlar...
5: Ben kazanacağım kesinlikle. O şansı yok Musab.
0: Muhammed'in, Musab'ın şansı yok diyorsun. Musab, Muhammed senin gibi düşünmüyor.
5: Olabilir, doğrudur. O daha iyi. Onun için...
0: Kendine güvenmiyorsan niye geldin Musab? Bence kendine güveniyorsun ama burada arkadaşını kırmak istemiyorsun gibi düşünelim mi?
5: Tabii. Biraz alttan alma oluyor.
0: Peki. Peki Musab. Hazırsınız efendim. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Guaş, pastel ya da kuru gibi isimleri olan türleri bulunan okul malzemesi nedir?
5: Boya.
0: Çift ses geldi.
5: Boya.
0: Boya doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Boya doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Dün salı ise yarın hangi gündür? Tek set.
5: Perşembe.
0: Perşembe doğru cevap. TC kimlik numarası kaç haneden oluşur? Çift ses. 11. Doğru cevap. Efendim, kaça kaçış şu anda? 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Hızlı gidiyoruz. Biraz yavaşlayalım. Çünkü dördüncü soruya geldik ve sizler heyecanlısınız anladığım kadarıyla. Heyecanlı mısın peki?
5: Heyecan var yani. Güzel bir rekabet oluştu şu anda aramızda. Skor da çok tehlikeli.
0: Skor şu anda çok yakın birbirinize. Her an değişebilir diyelim. Gelelim dördüncü sorumuza. Sokakta satıcıların taze gevrek diyerek sattıkları yiyecek nedir? Çift ses geldi.
5: Simit.
0: Simit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa göndermiş olalım. Çift birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Muhammed seni...
5: Umuruyoruz tabii.
0: Durumundayız. Ben neler söylemek istersin?
5: Tebrik ediyorum, kendisini çok güzel yarıştı. Ya benim arkadaşım da tabii ancak bu kadar zeki olabilir. Kendisi de umarım büyük ödülü kazanır ve beraber bana da biraz verebilirse iyi olur tabii.
0: Yani bakayım Mustafa. Mustafa sanki sana çok
5: canı sağ olsun.
0: Ödülünden vermeyecek gibi canı duruyor ama Mustafa çok gönlü zengin bir arkadaşa benziyor. Bence verir.
5: Tabii.
0: Geri söyleyelim. Efendim bizler Musab'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Musab ile birlikte artık ikinci etaptayız. Musab rakibi Muhammed'i 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Musab, çok arkadaşından emindim Muhammed kazanacak diyordun. Fakat öyle olmadı, yoksa bu bir taktik miydi? Neler söylemek istersin?
1: Ya bir taktik değildi ama tık hızlı cevap verince... şey oluyor. Ya sorular zaten basit. Onun için kim butona önce basıyorsa o illaki cevap veriyor.
0: Aslında refleksler kazanıyor diyorsun. Evet. Musab, bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Bilmecelerimiz var bu etapta ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan Musab, ilk soruyla başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mısın Musab?
1: Biraz.
0: Biraz. O zaman ilk sorum geliyor senin için. İlk sorum bir bilmece. Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım. Süren başladı.
1: Maymun.
0: Efendim?
1: Maymun.
0: Maymun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Musab'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Musab kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sarı sarı kimin yarı? En güzeli benim sarım. Sarı sarı sarı çiçek nokta nokta yalan sensin gerçek. Sarı sarı kimin yarı? Hatırladın mı bu şarkıyı? Musab.
1: Yok.
0: Süremiz dolmak üzere. Çok hızlı cevap vermen gerekiyor.
1: Dünya yalan, sensin gerçek.
0: Yok yok yok, değiştir değiştir.
1: Sarı sarı.
0: Hatırladın mı şarkı? İstersen melodiyle söyle.
1: Biliyor musun şarkıyı? Maalesef.
0: Maalesef. Cevabımız herkes yalan, sensin ha. Gerçek olacaktı. Olsun, sağlık olsun. Olsun. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca sana vermek istiyorum. Bilmediğin yerden geldi. İbrahim Tatlı Ses'ten bir şarkıydı aslında. Olsun, sağlık olsun. Ben gayet seninle yarışırken çok keyif aldım. Umarım sen de bir o kadar keyif alabilmişsinizdir.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakal, kendine dikkat et. Ol.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Emre, Kahramanmaraşlıyım. İzmir'de yaşıyorum. Gezi için gelmiştik İstanbul'a önce.
0: İstanbul'a gezmeye geldiniz.
2: Kimle geldiniz? Birlikte geldik. Nişanlımla birlikte
0: Nişanlısınız.
2: Geldik.
0: Oo, ne kadar güzel. Bugün çok güzel bir çiftle yarışıyoruz sevgili izleyenler. Ve güzel bir rekabetle görebileceğimize inanıyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Sefalar
2: bulduk.
0: Getirdiniz Emre Bey.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben hızlıca rakibinizi tanımak Tabii istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Nezrin. Ben Azerbaycanlıyım, İzmir'de yaşıyorum. Dediği gibi nişanlımla geldim, gezmeye geldik. Öyle, bir de yarışalım dedik gelmişken.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz elim. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte artık bir üst etaba çıkacağız diyelim. Artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Emre, sence kim kazanır?
2: Bence... Nezrin kazanabilir ya.
0: Nezrin kazanır diyorsun.
2: Sürpriz yapıp kazanacak gibi hissediyorum.
0: Ama yani rakibi...

0: Ya yani nişanlı da bir kenara bırakalım. Ama rakipsiniz şu anda.
1: Ya centilmenlik de şimdi aramızda şey olmadı ya.
0: Centilmenliği bırakalım. Şimdi artık rakipsiniz. Burada centilmenlik vesaire yok.
1: O zaman ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın. Evet. Emre'den bayağı iddialı bir iddia geldi. Peki nesi?
2: Ben kazanırım tabii.
0: Sen kazanırsın.
2: Her zaman ben kazanıyorum.
0: Aranıza girdiğiniz iddialar hep sen mi kazanırsın?
2: Evet, hep ben kazanırım.
0: Peki Emre, bu doğru mu?
1: Değil herhalde ama konuşalım bunu sonra.
0: Doğru mu?
2: Doğru tabii ki.
0: Bilerek mi öyle söylüyorum?
2: Evet, biraz şey yapmaya çalışıyorum ha, şimdi peki. Ortalığı
0: falan. Şimdi efendim, iki tarafta ben kazanırım diyor. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hızlıca ben yarışmaya başlamak istiyorum. İlerleyen süreçlerde ben nasıl tanıştığınızı soracağım. Merak ediyorum. Var mı böyle enteresan bir tanışma hikayeniz yoksa?
1: Yo, aynı hastanede çalışıyoruz. Hı-hı. Orada iş yerinde tanıştık.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Diş hekimiyim, doktor. Hı-hı. Kendisi.
0: Siz ikiniz de mi diş hekimisiniz?
1: Yok.
0: Sen diş hekimisin, siz doktorsun.
2: Fizik tedavi uzmanıyım. Hı-hı. Ben de.
0: Çok güzel, çok güzel. Umarım evlilikle sonuçları kısa vadede diyelim. Birlikteliğiniz efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Giydiği her giysiyi iyi taşıyanlar için kullanılan deyime göre bu kişilerin ne giyse bile yakışacağı söylenir. Çift ses geldi Emre.
3: Pardon, özür dilerim.
0: Çift ses geldi.
2: Çuval.
0: Efendim?
2: Çuval.
0: Çuval. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nesrin Hanım'a göndermiş olalım. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Peki Emre Bey, şöyle aslında burada size bir top geldi. Bir topu evet. Çevirirseniz güzel bir iltifat gelebilir.
1: Ben centilmenlikten vazgeçemedim henüz ama ilerleyen zamanda şey yapacağım.
0: Diyorsunuz. Peki. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi.
1: Marul.
0: Marul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş. Olduk rakibi de nişanlısı alkışlıyor bir yandan da. Ama rakipsiniz unutma.
2: Olsun.
0: Evet, birebirlik, bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz bulunmakta şu anda sevgili izleyenler. Üçüncü sorumuzdayız. Halk arasında düğün töreninden bahsederken düğün kelimesinin arkasından hangi söz söylenir? Evet, çift ses geldi.
2: Dernek.
0: Düğün, dernek. Doğru cevap. Canım alkışlarımızı yine göndermiş olduk. Efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Düğün, dernek. Aslında galiba tam da senlik bir soruymuş.
1: Onluk da aynı zamanda.
0: İkinizlik tabii ki. Evet, iki birlik bir puan tablomuz devam ediyor efendim. Dördüncü sorumuza geldik. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Tek ses geldi.
1: Lama.
0: Lama, doğru cevap. Canlı alkışlarımızı Emre'ye göndermiş. Olduk, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Sevgili izleyenler, son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde cevap verirse o artık ikinci etaba geçmeye hak kazanmış olacak diyelim. Hızlı bir soru geliyor efendim. Yıl içerisindeki aylardan 9. ay hangisidir? Tek ses geldi.
1: Eylül.
0: Eylül. Doğru cevap. 3-2'lik bir puan tablosuyla Emre rakibinin nişanlısını elemiş oldu sevgili izleyenler. Evet, ben böyle Nezrin Hanım'a dönmek istiyorum.
2: Yani
0: Emine Bey'den ben açıkçası bir centilmenlik beklerdim.
2: Evet,
0: çok hızlı bir cevap verdi. Ben olsaydım, nişanlıma yarışıyor olsaydım kesinlikle nişanlıma bırakırdım diye düşünüyorum.
2: Ben de aynısını düşünüyorum. Yazıklar olsun diyorum.
0: Tabii işin şakası, aslında yarışmadaydık. Evet. Yarıştığımızda çok memnun oldum.
2: Ben de.
0: Çok keyif aldık efendim. Bizler Emre Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz. Değerli sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Emre ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Nergiz'i, yani nişanlını 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
1: Yani centilmenliği bırakınca artık
0: bir an gaza geldim.
1: Mecbur artık büyük ödülü kazanmak zorundayım.
0: Evet, bence büyük ödülü kazanıp belki nişanına öyle bir jest yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etabımızda. Şarkı tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak. Bilmecelerle aran nasıldır mesela?
1: 20 yıldır hiç alakam yok. Umarım hatırlıyorum.
0: Hatırlarsın diye düşünüyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız efendim ilk sorumuza başlayalım. Gelsin mi?
1: Hazırım, başlayalım.
0: Sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarındaki yemeğimdir. Süren başladı. Ne olabilir bu? Süren başladı bu arada.
1: Sincap.
0: Sincap doğru cevap. Şöyle cevap alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Emre kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Rüzgar esmeyince nokta nokta oynamaz.
1: Yaprak.
0: Yaprak. Daha süreme başlamadan cevap geldi. Doğru cevap, rüzgar esmeyince yaprak oynamaz efendim. Yine ödülümüzü, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Gayet hızlı gidiyoruz sevgili izleyenler. Gelelim bu etabımızın, ikinci etabımızın son sorusuna. Bir şarkı sözüm geliyor. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, nokta nokta savurur beni. Biliyor musun şarkıyı?
1: Rüzgar.
0: Rüzgar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olalım. Şarkıyı da senden.
1: Ben yok. Yani az önceki sorunun tersi oldu diyor. Rüzgar yaprak.
0: Ha, sen tahminen cevapladın. Şarkıyı bilmiyorsun yani.
1: Bilmiyorum. Kimin şarkısı?
0: Süper. Olsun. Ben yine de kocaman alkışlarımı Emre'ye göndermek istiyorum. Hızlıca bu etabın ödüllerini vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günler kullanman dileğiyle istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Geçelim.
0: Geçelim.
1: Geçebiliriz.
0: Efendim bizler Emre ile birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Emre ile birlikte artık 3. etaptayız. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Emre neler hissediyorsun? Artık 3. etaptasın. Büyük son etapta diyebiliriz.
1: Mecbur kazanmak zorundayım.
0: Artık ya kazanacaksın ya kazanacaksın. Bak nişanlın seni orada dört gözle bekliyor. Emre kazansın da gelsin diye düşünüyorum. Bana böyle bir şeyler ısmarlasın, belki beni biraz daha gezdirsin. Belki de hediyeler alsın diye düşünüyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Öyledir mutlaka. Öyledir. Elimden geleni yaptım.
0: Emre şimdi bu etabımızda 3 adet elimde zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Spor, Yeşilçam.
1: Tarih.
0: Tarih. İyi midir tarihlere?
1: İyidir.
0: İyidir. Peki o zaman tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda seni nasıl sorular bekliyor olacak? Şimdi bu etabımızda bizden de bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizin herhangi birine danışabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin tek bir soru için. Cevap verirken de eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Tek cevap.
1: Tamamdır.
0: Hazırsan başlayalım.
1: Hazır.
0: Hangi ilk çağ uygarlığı yazıyı icat etmiştir?
1: Sümerler.
0: Sümerler cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Efendim? Hangi ilk çağ uygarlığı yazıyı icat etmiştir diye sorduk. Sümerler cevabı geldi. Sümerler doğru cevap mı? Doğru cevap. Cevap açtığımızı göndermiş olalım. Halen joker hakkımız duruyor bu arada, hatırlatmak istiyorum. Geldik ikinci sorumuza. Mimar Sinan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar'da adına iki cami inşa ettiği padişah kızı kimdir?
1: Mirimah Sultan.
0: Mirimah Sultan cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, bir cevap aldık bakalım. Doğru cevap mı? Sevgili izleyenler, Mimar Sinan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar'da adına iki cami inşa ettiği padişah kızı kimdir diye sorduk. Mirimah Sultan cevabı geldi. Mirimah Sultan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olduk Emre'ye. Jokerimizi kullanmadan iki soruyu çok başarılı bir şekilde geçtik ve geldik 3. etabın son sorusuna. Büyük ödüle son bir soru kaldı da diyebiliriz. Efendim son sorudayız. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Joker'i eve götürmeyeceksin bu arada. Haberin olsun.
1: Kullanalım.
0: Sen bilirsin tabii ki de. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştı?
1: Joker kullanmak istiyorum. Onun için.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: Babama sorabilir miyim?
0: Tabii arayıp sorabilirsiniz. Evet, Joker'imizi kullandık sevgili izleyenler. Emre Bey babasını arayacak. Bakalım babası doğru cevabı verebilecek mi? Hoparlörleri de alırsanız daha sonrasında söyleyeyim.
1: Alo, ilk başta. Baba, şimdi bir yarışmadayım da bu Beşiktaş'ta şey olmuştu. Bir soru sordular, ben de Joker için seni verdim. Bir soru gelsin mi? Tamam, hoparlöre veriyorum tabii bunu o zaman. Tamam.
0: Evet. Merhabalar efendim.
4: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsınız?
0: İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Emre Bey son sorumuzda takıldı ve size sormak istediğini söyledi. Bir babamı sorayım dedi. Hazırsanız ben soruyu sizlere okuyorum.
4: Avukat da atıyorum.
0: Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır?
4: Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır?
0: Evet.
4: Bursa'da.
0: Efendim?
4: Bursa'da.
0: Bursa.
4: Bilecik'le
0: Bursa arasında kaldınız. Süremiz doluyor, hızlı cevap verirseniz.
1: Ben de ikisi arası.
4: Bilecik.
0: Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Teşekkür ettik baba. Görüşürüz.
0: Evet efendim, Joker hakkımızı kullandık. Emre Bey babasına sordu ve Bilecik dedi, Bursa dedi. Kafası karıştı aslında. Siz hangi cevabı vermek istiyorsunuz?
1: Ben Bursa diyorum. Ben.
0: Bursa diyorsunuz. Bursa cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır diye sorduk ve Bursa cevabı geldi. Joker hakkımızı kullandık. Acaba Bursa doğru cevap mı? Emre Bey bu etapta büyük ödülü kazanabilecek mi sevgili izleyenler? Ya da ikinci etaptaki kazandığı ödülle mi uğurlayacağız? Tabii büyük ödülü kazandıktan sonra Emre Bey'e bir sorumuz daha olacak. O birazcık sürpriz olsun. Efendim Bursa doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. 3-3 yaptık bütün etaplarımızı. Çok güzel bir şekilde ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebiliriz. Ve artık büyük ödülümüzü ben hızlıca takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Ama, ama isterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Tek bir soru, tek doğru cevap size kazandığınız bu ödülü ikiye katlama şansı sağlar. Fakat kazandığınız bütün ödülü yanlış bir cevapla kaybedebilirsiniz. Risk almak isterseniz, dilerseniz risk etabına geçebiliriz Emre Bey.
1: Teşekkür ederim ya, ben devam etmek istiyorum. Yani
0: İstiyorsunuz.
1: Ayrılalım.
0: Risk etabına mı geçiyoruz?
1: Geçelim, risk etabına geçelim.
0: Risk etabına geçelim. Peki o zaman efendim biz Emre Bey ile birlikte risk etabına geçiyoruz. O zaman risk etabında görüşmek üzere diyelim. Evet sevgili izleyenler, Emre Bey ile birlikte artık risk etabındayız. 3 etabı da başarılı bir şekilde tamamladık ve kazandığım ödülü ikiye katlamak istiyorum dedi. Daha fazla kazanmak istiyorum dedi. Ve o şekilde de risk etabına geçmek istedi Emre. Şimdi ben soruyu görmedim. Sizinle birlikte açıyorum.
1: Evet.
0: Bakalım risk etabında Emre'yi ne bekliyor? Çok güzel bir soru geldi. Ben bilebileceğimi düşünüyorum açıkçası.
1: Bekliyorum.
0: Hazırsan, heyecanlı mısın bu arada? Ne hissediyorsun?
1: Var, aslında ince bir heyecan var.
0: Ve ödülünü ikiye katlamaya çalışıyorsun.
1: Evet, ama söz verdim yani. Büyük ödülü kazanmak zorundayım. Onun için...
0: Evet, o sözü tutmak gerekiyor. Hazırsan ilk soruna
1: Hazır.
0: Tek sorum var daha doğrusu. Sorum geliyor. Risk etabının tek sorusu geliyor efendim. Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir? Bir fikrim var mı bununla alakalı, biliyor musun?
1: Yok, çok bildiğim bir alan değil. Çanakkale diyeceğim.
0: Çanakkale cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Çanakkale, neden Çanakkale dediniz mesela?
1: Yani Mahir Çavuş sanki böyle Çanakkale cephesinde geçen bir oyun olabilir gibi bir
0: düşüncem
1: var.
0: Peki, yani öyle cevabınız bekliyorum. Olarak kabul edelim mi Çanakkale'yi?
1: Edelim.
0: Evet. Evet efendim, Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir diye sorduk. Çanakkale cevabı geldi. Eğer Çanakkale doğru cevapsa büyük ödülü bu etapta Emre Bey kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef kazandığımız bütün ödülü kaybetmiş olacak. Bir risk aldı. Sonuç olarak risk etabındayız. Risk almadan da ilerlenemiyor gibi. Efendim, Çanakkale...
1: Sanmıyorum. 81'de bir ihtimal.
0: Peki ya doğru cevapsa ve büyük ödülü sen kazanırsan?
1: Umarım.
0: Efendim Çanakkale eğer yanlış cevapsa dediğim gibi ödülü kaybetmiş olacağız. Çanakkale doğru cevap olsun, çok isterdim. Acaba doğru cevap mı?
1: Umarım.
0: Efendim Çanakkale, gelelim artık Çanakkale'nin faydalarına. Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir diye sorduk. Çanakkale cevabı geldi. Efendim Çanakkale maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Amasya olacaktı.
1: Yok, hiç sallarken de aklıma gelecek bir şey.
5: Aslında Amasya, biraz düşünseydin aklına gelebilirdi. Sen direkt Çanakkale demeyi tercih ettin ama olsun, sağlık olsun. Maalesef kazandığımız ödülü de kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun. Güzel yarışmaydı, teşekkür ederiz.
5: Ama bence nişanlın seninle şu anda gurur duyuyor. Çünkü sen gerçekten büyük bir risk aldın. Öyleyse, diye düşünüyorum.
1: Umarım öyledir.
5: Kendine çok dikkat et.
1: Teşekkür ederim, çok memnun oldum.
5: Evet, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
7: Hoş bulduk.
5: Sizleri tanıyabilir miyiz?
7: Ben Beyza. Öğrenciyim şu an. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim.
5: Ne okuyorsun Beyza?
7: Malzeme mühendisliği okuyorum. Bu kadar.
5: Tanışıyor musunuz?
7: Evet, erkek arkadaşım.
5: Erkek arkadaşım. Oo, güzel. Bugün güzel bir rekabet göreceğiz o zaman diyelim.
7: Umarım.
5: Umarım. Peki geçelim erkek arkadaşın yani rakibine. Efendim sizleri tanıyalım.
6: Ben de Yusuf. Beyza'nın erkek arkadaşıyım.
5: Ama Beyza senin kız arkadaşın değil sana.
6: Beyza benim tabii ki kız arkadaşım. Ben tabii uçak de mühendisliği öğrencisiyim.
5: Okuldan mı?
6: Okuldan, evet, üniversiteden tanıştık. O şekilde ilerliyoruz.
5: Bu kadar mı?
6: Bu kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok şimdilik.
5: Peki. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Arkadaşlar sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor Beyza. Beyza, evet. Sence kim kazanır?
7: Bence Yusuf kazanır.
5: Ya bu nasıl bir rekabet Beyza? Böyle bir... Emin değil misin yoksa kendinden?
7: Ben değilim. Ben oyunlarda falan çok gerildiğim için.
5: Peki hep Yusuf mu yener oynadığınız oyunlarda ya da girdiğiniz iddialarda? Yusuf yani mu kazanır yoksa?
7: Çok fazla iddiaya girmediğimiz için bilemiyorum ama taş kağıt makas da ben daha iyiyim.
5: Süper. O zaman sen kendine güveniyorsun diyerek ben Yusuf'a geçmek
7: güveniyorum
5: istiyorum.
7: Güveniyorum ama geriliyorum ben böyle şeylerde.
5: Gerilmen çok normal. Kamera önündesin. Biraz gerilebilirsin ama heyecanına yenik düşme. Gelelim Yusuf'a, rakibine. Yusuf.
6: Ya ben de herkes kadar iddialıyım. Beyza ikili oyunlarda çok heyecanlanıyor. Bu benim için avantaj olabilir ama her zaman tabii centilmenlik ön planda olacak.
5: Ben çok sanmıyorum o son sözünden sonra. Ama göreceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
6: Hazırız.
5: Evet efendim, bilebilirseniz ilk etabı başlıyor diyelim, geliyor ilk sorum. Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle hangisidir? Butonlara basan
6: karpuz.
5: Evet, Yusuf. Karpuz, doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Beyza.
7: Ben emin olamadım ya. Basıp basmamak arasında.
5: Yani şu anda 1-0'lık bir puan tablosu var her şey için. Çok erken ama yani, evet, hızlıca butonlara basmanız da çok önemli değil.
6: Evet, ben işte centilmenlik ön planı derken bundan bahsediyordum.
5: Bakalım, göreceğiz Yusuf, göreceğiz. Gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir? Çift ses geldi Beyza.
7: Eşek.
5: Eşek. Doğru cevap hocamın aktarımızda Beyza'ya göndermiş olduk. 1-1'lik bir puan tablomuz var. Bir eşitliğimiz var sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Trakya Üniversitesi hangi ilimizdedir? Çift ses.
7: Edirne.
5: Edirne. Doğru cevap tekrardan aktarımız Beyza'ya gelmiş oldu. Yusuf.
6: Bildiği yerden geldi.
5: Beyza, sen bilmiyor muydun yoksa centilmenlik mi?
6: Tekirdağ ve Edirne arasında düşünüyorken cevap geldi.
5: Cevap geldi. Peki. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Artık 4. sorumuzdayız. Bir deste kaç adetten meydana gelir? Tek ses.
6: 10.
5: 10. Doğru cevap hocamın aktarımız. Efendim Yusuf'a gelmiş. Olsun. Sevgili izleyenler şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var ama ben bu beraberliği bozmak istiyorum. Son soruyla. Bu soru sizler için çok önemli. Hızlı basan ve doğru cevabı veren artık benimle birlikte ikinci etaba geçmeye hak kazanacak diyelim. Sorum geliyor. Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu asitli çözeltide bir süre bekletilerek tüketilebilecek hale getirilmesine dedik. Çift ses geldi.
7: Sirke.
5: Ne denir? Sirke, yanlış cevap. Gelelim Yusuf'a.
6: Turşu denir.
5: Turşu, doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. Evet, 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef
7: eğlenmiş
5: oldu. Neler söylemek istersin?
7: Yani çok gerildim. İkili oyunlarda her zaman oldu.
5: İkili oyunlarda böyle bir gerginsin herhalde.
7: İlk sorular bildiğim yerden geldi. Ben Edirneliyim.
5: Tam da senin memleketinden gelmiş desene.
7: Evet. Ya ondan sonra biraz telaş yaptım. Gelecek
5: olsun, sağlık olsun. Diye. Yine de yabancı kazanmadı diyelim.
7: Evet.
5: Efendim bizler Yusuf'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler.

0: Ömer Yusuf'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yusuf, rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
1: İkinci etaba geçtiğim için heyecanlıyım. Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Aynen, bu kadar.
0: Şimdi gelelim ikinci etabımıza. Senin neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Nasıl, bunlarla aran iyi midir?
1: Yani şarkı sözleriyle aram yoktur. Hani çok... Şu an bir korkum oluştu. Ama diğer soruları halledebileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. O zaman yavaştan başlayalım. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum yine sevgili izleyenler. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye kısaca yine hatırlatmış olalım. Gelelim ilk sorumuza. Bir bilmece geliyor. Altında 4 teker, üstünde yük çeker.
1: Araba.
0: Araba, doğru cevap. Zaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk sevgili izleyenler ve ilk sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Erken kalktım işime, nokta nokta kattım aşıma. Tamam. Süremiz başladı.
1: Geç.
0: Değiştir, değiştir, değiştir.
1: Son acele kalktım aşıma.
0: Değiştir, hayır, başka ne katarsın aşına? Süremiz...
1: Bilmiyorum.
0: Doldu. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma olacaktı. Doğru cevap. Ama
1: aslında
0: olsun.
1: Bildiğimiz bir şeymiş ya.
0: Evet. Herhalde yarışmanın heyecanından doğru cevabı veremedin ama olsun, sağlık olsun diyelim. Yine ben ilk sorunun ödülünü sana hızlıca vermek istiyorum. Gayet keyifli bir yarışma oldu. Ben çok keyif aldım seninle ve kız arkadaşımla yarışırken.
1: Ben de sizi izlerken, yarışmada bulmaktan çok keyif aldım.
0: Çok teşekkür ederim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yusuf.
1: Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Hepinize iyi günler.
0: Sağ olun. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Banu Büyük Tuna, beyaz yakalı hayatını geride bırakıp kalbinin sesini dinledi ve bambaşka bir dünyanın kapısını araladı. Bugün binlerce cana şefkatle dokunan Nurbanu Büyük Tuna'nın sevgi, emek ve sadakatle örülü sıcacık hayat hikayesine misafir oluyoruz.

0: Merhaba, ben Nurbanu Büyük Tuna. 40 yaşındayım. Evliyim ve bir oğlum var. 5 köpeğim ve 2 kedim de var. Ben hepsinin annesi gibi hissediyorum kendimi. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çalışıyorum. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. O zaman benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik. O yüzden çok marjinal bir tercihti. Ailem, arkadaşlarım, herkes çok şaşırmıştı bu tercihime. Çünkü aslında ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çeko mezunuyum.
1: İş geldin, yıkanacağız mı yine? Tıraş istedim, değil mi?

insan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Çok uzun bir süre çalışmadım. Ama yani mesleğimden yine keyif alıyordum. Ama daha mutlu olacağım, ne yapabilirim diye düşündüğümde hayvanlarla çalışmak benim için cevap oldu. Hangi hayvanla ben daha çok keyifle çalışıyorum, daha güzel bağ kuruyorum dediğimde de cevap köpeklerde. İki kişi tıraş yapıyor. İki kişi yapıyor Luca'mı. Öyle hemen bir kişiyle olmaz değil mi Luca? Hı? Nereye gideceksin? Gel. Luca. Ödül maması mı varmış Luca'nın? Luca. Gel aşkım. Gel anneciğim. Gel oğlum gel. Gel. Şimdi tabii ki tamamen marjinal bir yol olduğu için şu anda mesela biraz daha kolay. Ama o zaman nasıl başlayacağım ben bu işe sorusunun cevabı o kadar kolay değildi. Biraz araştırınca Türkiye'de buna başlamam biraz zor göründü gözüme. Yurt dışında ama bu konuda çok ilerlemiş ülkeler vardı. Bazı ülkelerde bayağı köpek sahiplenme oranı da çok yüksek. Kuaförlük hizmetleri de oldukça yaygın. Önce Moskova'ya, ardından da Seul'e gittim. Eğitimlerimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp Etiler'deki bu salonda hizmet vermeye başladım.

0: Moskova ve Seul bana kesinlikle vizyon kattı. Çünkü orada bambaşka bakılıyor bu mesleğe. Zaten yani neredeyse 200-300 kişilik okullar var. Özellikle Seul için söylüyorum bunu. Moskova'da da çok fazla küçük ırk sahiplenme oranı var. Onlar daha disiplinliler. Seul'dekiler biraz daha eğlenceli, biraz daha orada keyifli bir ortam var. Ama onlar da teknolojiyi ve bilgiyi çok arkalarına alıyorlar. İki taraftan da çok güzel beslendiğime inanıyorum ben.
1: Gel balık, gel balık. Hanımcığım, gözlerini kısaltabilir miyiz? Çok fazla gözleri giriyor çünkü.
0: Tamam.
1: Bir de kulaklarını kısaltırsak, minicik yaparsak.
0: Tamam. İnsan kaynakları mesleğini bırakmak zor olabilirdi belki bu karar. Ama hayatımda şahane bir insan vardı. Yöneticim, Meliha. Belki izler. Çok müteşekkirim ona. Çünkü ben buradayım, biz buradayız. Git, dene, mutlaka hayalinin peşinden koş. Baktın orada her şey istediğin, hayal ettiğin gibi olmuyor. Ben buradayım, seninleyim, destekliyorum dedi. Kesinlikle yapmalısın dedi. O yüzden hiç zor olmadı o kararı almam.

Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu. Çünkü çok erkek egemen bir şeydi Türkiye'de bu. Herhalde bir kişi, bir kadın vardı sanıyorum o zaman kuaför olarak çalışan. O da daha çok yetiştirici yarışmalara katılan biriydi. Benim gibi böyle müşteriyle temasta olan ben bilmiyorum. O yüzden erkek egemen bir mesleğe ben giriş yapmaya çalıştım. En challenging tarafı aslında buydu. Bir de müşteriye ulaşmak, tanıtmak kendini ve köpeklerle o bağ zamanla kuruluyor. İlk gelen köpekle hemen sizin bağınız oluşmuyor. İnsan gibi değil, konuşarak değil, enerjiyle çünkü iletişim kuruyoruz. Zamanla meslek kolaylaşıyor.

mesleğime dair bir günlük rutinim. Yani aslında rengarenk çünkü her gün başka akıyor burada. Çünkü gelen köpekler aslında günümü belirliyorlar. Ama tabii hani temelde sabahları iş yerime giriş yaptıktan sonra Şeyma'cığım sağ olsun bana bir kahve yapar. Bir uyanırız hep beraber. O esnada köpeklerim yıkanır. İlk köpeklerim randevuya gelenler. Benim için hazır hale gelirler. Tıraş için yani daha doğrusu. Yıkanır, taranırlar. İlk bakımları yapılır ve tıraşa girerler. Ben güne başlarım. Benim için ondan sonra saat 7'ye kadar hayat o kadar hızlı akıyor ki. Müşterilerim gelir, onlarla sohbet ederiz, buluşuruz. Onlardan bazen bilgi alırım, fikir alırım. Köpekleriyle ilgili sohbet ederiz. Ben bu arada tıraş yapıyor olurum. Hayat böyle öyle bir hızlı akıyor ki ve ben bundan çok memnunum. Çünkü ancak beni böylesi sakinleştiriyor. Fazla enerjik bir insanım ben. Çok güzel oluyor benim için de. Enerjim dengeleniyor. Köpeklerle bir aynı zamanda deşarj oluyoruz. Köpekler çünkü kendi enerjileriyle buraya geliyorlar. Size bazen hüznünü getiriyor, bazen mutluluğunu

0: getiriyor, bazen korkularını getiriyor. Her gün burada yeni yeni şeyler çözüyoruz onlarla. Onları anlamaya çalışmak. Bunlar benim için çok keyifli. Çünkü o kadar saf enerji ki dolaylı hiçbir şey yok. Olduğu gibiler ve bu beni çok mutlu ediyor.
1: Nasılsın aşkım? Hocam, hoş geldin. Yine boya mı yapacağız?
2: Evet.
0: Evimde beni bekleyen 5 köpeğim var dediğim gibi. Gerçi birini çok yakın zamanda kaybettim. Hala dilimde bu alışkanlık var. 1 ay oldu. 4 köpeğim var artık. Ve 2 kedim var. Bir minicik şey yapabilir miyiz? 2 dakika. Ama benim özellikle bağ kurduğum köpeklerim de var. Mesela genelde ben biraz problemli köpeklerle bağ kuruyorum. Çünkü onların farklı da renkleri oluyor, eğlenceli oluyorlar. Çok travmatik bir şekilde gelen bir köpeğim vardı mesela. Beyaz bir pom, biraz iri bir pom. Maalesef daha önceki tecrübelerinde negatif şeyler yaşamış. Çok korkuyordu, çok ağlıyordu, çok ısırıyordu. Annesi sağ olsun hiç bırakmadı. Bu çünkü bir ekip işi. Hani bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Annenin de emeği var. Her ay düzenli İstanbul'un çok uzak bir yerinden, Bahçeşehir'den geliyorlar. Ben Etiler'deyim. Oldukça uzak bir mesafe. Her ay düzenli getirdi. Bazen 3 haftada bir hatta. Ve öyle bir alıştı ki o. Şimdi mesela iş yerine kapıdan girdiği anda benim dibimde ağlar. Ben işlem yaparken seni bekliyorum diye beni azarlar. Lavaboya bile giremem. Kapının önünde beni bekler, ağlar, bağırır. Ama tam bir melek gözümün içine bakarak şu an inanılmaz uslu tıraşlarını yaptırıyor. Ve annesine vermeye çalıştığımda annesini ısırmaya çalışıyor. Neymiş efendim, annesi onu benim kucağımdan almayacakmış. Benim böyle en çok sevdiğim köpeklerimden biridir. Biraz da tabii şey de var, gururumu da okşuyor annesinin yerine beni tercih ediyor oluşu. Belki o zaman o kadar düşkünüm ona.

0: Ya Luka çok eğlenceli, annen de çok hoşuna gidecek. İlk kez mi bozdun?
1: İlk kez. Alo.
0: Annesinin çok hoşuna gidecek. Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum. Çünkü onlarla bağ kurmak çok kolay ama herkes için değil. Onları anlayabilmek, ne istediklerini anlayabilmek. Bunu anlayıp ona verdiğimi, onun da rahatladığını hissettiğimde çok mutlu oluyorum. Bir de bebeklerle oynama şansı. Çünkü bana bebekken geliyorlar ve ben bir bebekle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sonra onun büyüyüşünü görmek. Mesela 6 yaşına geliyor, doğum gününü kutluyoruz burada. Ben onun bebekliğini biliyorum.

Hatta belki bir bebeği olmuş, bebeğiyle geliyor. Öyle köpeklerim var. Dişi ve erkek, bebeklikten büyüttüğüm köpeklerim. Çiftleştiler, yavruları oldu. Şimdi baba kızıyla, oğlannesiyle geliyor. Ve çok tatlılar yani. Onların o hallerini görmek çok keyifli benim için. Hayvanlarla çalışmak bana ne öğretti? Aslında özde ne yaşamamız gerektiğini, asıl önemli olanı, o kadar güzel onlar yalın görüyorlar ki. Sevdiklerimizle sağlıkla geçirilen zaman. Bir köpek için en değerli şey bu. Nerede oturduğunuz, hangi koltukta, hangi evde, ne yediğiniz, bunların hiçbir önemi yok. En sevdiğiyle sağlıkla yan yana olabiliyor mu? Birbirlerine dokunabiliyorlar mı? Gözlerinin içine bakabiliyorlar mı? Bu bir köpek için yeterli bir mutluluk sebebi. Güven duygusu bir de. Bu ikisinin bir arada olduğu bir dünyada mutsuz olmak için hiçbir sebep olmadığını bize çok net anlatıyorlar.

0: için zor oluyor mu? Evet, 6 kişilik çok tatlı bir ekibim var. Bu hemen olmadı. İlk zamanlar zordu. Çünkü her ben ne kadar eskiden İK'cı olsam bile, benim için bile zordu, düşünün yani. Çünkü şimdi bir yerde çalışıyor olmak, beyaz yakalı olmak, bir çalışan olmak bambaşka bir şey. Bir de ekip yönetmek, birileriyle çalışmak, onları çalıştıran, yani daha doğrusu işveren olmak çok başka bir şey. İlk zamanlarda bu dengeyi kurmam oldukça zor oldu tabii ki. Tecrübe etmiş çalışanlar da yoktu. Hep bizimle tecrübe ediliyordu. Yeniden sıfırdan yetiştiriyordum elemanlarımı, çalışanlarımı. Şu anda ekip çok güzel oturdu ama ne zamandan beri? 2 yıldır, 2,5 yıldır falan herhalde böyle. Ben de artık tecrübelendim. 6 kişilik bir ekibi artık yönetmek zor değil. Çünkü onlar sadece yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyorlar artık. Kimseyi yönetmiyorum aslında ben. Hepsi hayvansever. Birçoğunun kendi köpeği var. Şefkatle yaklaşmayı biliyorlar. O yüzden ben artık kimseyi yönetmiyorum, yönlendiriyorum. O yüzden öyle planlamıştık. Geçesi var mıymış?
1: Pardon.
0: Bu şeyin, topenin. Ne? Nereye kaçmış?
1: Kuş peşine kaçmış. Şu köpek de olmuş. Kaçmış. Daha önce de aynısını yapmış. Üç gün sonra geri gelmiş.
0: Kayıp yani.
1: Öyle oldu
0: ya. Yani şimdi biraz güzellik merkezi gibi de burası. O yüzden çok samimi diyaloglarımız oluyor tabii ki. Aynı kuaför gibi düşünün. Biz kadınlar kuaförde de arkadaş oluruz kuaförümüzde. Bazen arkadaşlarımıza bile anlatmadığımız şeyler anlatırız. İlişkilerimizden, hayatımızdan. Bizde de böyle bir şey var. Ama temelde tabii ki burada çocuklarımız üzerinden bir ilişkimiz var bizim. Onlar bana çok güvenir. Ben de keza annelerime öyle. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım onlara. Onlar bunu bilirler. Bazen bazı annelerim beni katı bulur ilk tanıştıklarında. Çünkü köpeklerle ilgili bazı kırmızı çizgilerim var. Köpeklerle yapılması gerekenler, onlara verilmesi gereken emek konusunda. Ama sonradan hemen anlarlar ki ben köpeği önceliklendiriyorum. O yüzden böyle davranıyorum. Hemen zaten tekrar açılır ilişki, oradan sonra akar. Çok samimiyizdir. Sürekli konuşuruz. Yani ben mesela her tıraşa girerken, defalarca tıraşını yaptığım köpeğim için bile arar sorarım. Bu ara moodun nasıl? Hani bugün farklı bir şey ister misin köpeğin için? Bu ara onun bir havasını değiştirelim mi? Her zaman iletişimdeyizdir. Buraya gelsin gelmesin.

0: Şimdi ben sağlıkla ilgili tavsiye veremem çünkü benim işim sağlık değil. Ama aslında çok iç içe geçiyor. Yani biz kuaförüz evet ama insan kuaföründen farklıyız. Biz bebek emanet alıyoruz buraya. Onların yaşı kaç olursa olsun onlar bebekler. Ve kendilerini anlatamıyorlar. O yüzden sürekli gözlemliyoruz. Aile kesinlikle veteriner ziyaretlerini çok sık yapmalı. Özellikle de bizim çalıştığımız gibi küçük hassas gruplardan bir köpek aldılarsa hayatlarına. Düzenli lütfen köpeğimizi tarayalım, saçımızı da tarıyoruz. Yani bir hafta 10 gün saçımızı taramadan ortalıkta dolaşamayız bence. Köpeğimiz de dolaşamaz. Eğer evde bakımlarını yapmak istiyorsak bir bilenden ne olur tavsiye alalım. Mesela kuaförümüzden. Kozmetiklerimizi ona göre seçelim. Doğru ürünlere sahip olalım. Ve köpeğimizin o hak ettiği bakımı ona verelim. Şimdi bizim rutinlerimiz var. Mesela böyle tüyünü takıyoruz. Sonra bir kıyafet giydiriyoruz annesi seçmişse. Sonra da fotoğraflıyoruz. Şimdi size onu yapacağım.
1: Çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
2: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
3: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
2: Çocuğun yaşıyor.
1: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
4: Ne harbi?
5: Adın ne senin?
3: Ayşegül efendim.
4: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
1: Sakın dokunmayın.
3: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
4: Çok güzel oynadınız.
3: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
5: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
6: Ayşegül, birazdan TV4'te.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doy.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Ben Hüseyin Bol.

0: yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense değil. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyor.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
13: Tamam yeğenim,
14: geliyorum. Söyle, nerede kaldı?
13: Hiç merak etmeyin.
15: Tamam.
16: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
17: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 30 saat getirirsin.
16: O başka.
12: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
18: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
12: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
19: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
20: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
12: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
21: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
17: Öyle mi?
21: Daha söylemedin mi bunlara kız?
17: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
21: Git kız işine.
17: Belki bana da saat, kolye falan alırsın.
12: Yoksul bugün 16.15'te TV4'te.
22: Bu mesleği yapmak isteyenlere eğer daha önce hiçbir köpekle temasları yoksa bir kere öncelikle orayı bir hani... Çünkü hiç köpeği yok hayatında, hiçbir köpeğin bakımını üstlenmemişsen eğer ve ben köpek kuaförü olmak istiyorum diyorsan orası biraz içi boş bir şey oluyor. Sen sadece köpek kuaförü, o gördüğün resimleri, videoları sevmişsin demek oluyor. Öyle olmamalı. Ama sen köpeklerle vakit geçirmek için çırpınıyorsun. İhtiyacı olan köpeklere yardım etmek için çırpınıyorsun. Barınaklara gidiyorsun. Tamam, sen bu mesleği seçebilirsin. O zaman ne yapacağız? Önce eğitim alacağız. Minimum 2 ay, 3 aylık eğitimlere gidiyor olmalısınız. Düzenli, her gün gittiğiniz. Sonrasında mutlaka bir yerde stajyer olarak çalışıyor olmalısınız. Hemen tek başıma ben bir köpek aldım ve onun sorumluluğunu üstleniyorum. Bu da köpek için haksızlık. Benim hikayem topuklu ayakkabılarla plazalardan, şimdi tüylerin uçuştuğu, içinde köpeklerin koştuğu pet kuaförlüğü olarak devam ediyor.

0: beer. Ne bağırıyorsun durmadan be? Kafasını şişirdim Nazmi. Ha burada nereden çıktı? Ha bu çocuk kimin burada? Sen mi yavruladın yoksa bunu? Bu da ne güzel bebek böyle. Ne ağlar durursun canım? Kafanı mı şişirdi bu köpek senin? Gel bakayım sana yemek vereyim. Gel amcana. Ay, gel. Gel alma.
1: Üzülme yavrum. Allah büyük. Gene bir çocuğun olur. Yavrumun yüzünü bile görmedim. Halbuki onu karnımda ne ümitlerle taşımıştım. Yeter artık, ağlama.
2: Geçmiş olsun kardeşim. Doğumun ani oluşu doktor çağırmamıza mani oldu. Sen de bayılınca çocuk komşuların elinde doğdu. Ama ne yazık ki hareketsizdi. Hemen alıp hastaneye koştum. Maalesef bir şey yapamadılar. Çocuk cansız doğmuştu. Evlenmek vaadiyle kandırılan ve ihfal edilip terk edilen kız kardeşimin gayrimeşru çocuğu

0: evimde gözümün önünde yaşamasına tahammül edemezdim. Yapabileceğim tek şey onu kendi kaderiyle baş başa bırakmaktı. Ben de onu yaptım. Belki yaptığım yanlış bir hareketti ama çaresizdim. Allah ikimizin de günahını affetsin.
1: Bu iş aramızda kalacak. Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek. Bunu sizden komşu olarak rica ediyorum.
2: Öyle acayip sesler çıkararak susturabileceğini mi sanıyorsun? Hı? Evde bir bu eksikti. Bıyaklayan bir bebek olur.
3: Karnı acıkmıştır beyim.
2: Öyleyse annesini arıyordun. Yarabbi ne anneler var şu dünyada. Kazık kadar iki eri bu bebeğe nasıl bakarız biz?
3: Ben şimdi eczaneden mama alır gelirim.
2: Dadılığını sen yapacaksan korkarım ömrü uzun olmaz. Buna bir çare bulmak lazım. Çocuk esirgeme kurumuna yollamalı.
3: Benden daha mı iyi bakacak sanayisin onlar? Hele bir besleyeyim de çör. Tokmak gibi mi olur?
2: Bakıyorum çabuk ısındın.
3: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek. Yüzünden belli. Yani kakasından demek istedim. Hoy canım yedim bebeği. Hoy canım benim, hoy canım benim.
2: İyi not ettiniz mi? Teşekkür ederim. Yalnız ilana şunu da ilave edin. Çocuğun annesi veya babası müracaat ettiklerinde çocuğu büyütmeleri için maddi yardımda bulunacağım. Yarınki gazetede çıkar mı bu ilan? Peki, oldu. Yunus! Yunus!
3: Geliyorum be, geliyorum!
2: Nerede benim sabah kahvem? Çocuğun zırlamasından sabaha kadar uyuyamadım. Ama bu iş yarın bitiyor. Gazeteye ilanı verdim bile.
3: Ne ilanı bey?
2: Yarın sabah sen de görürsün. Hadi git getir kahveyi.
3: Biraz bekleyeceksin.
2: Neden?
3: Çocuğun altını değiştireceğim de. Olmuştur artık. Yedireceğiz, acele etme. Hadi artık yediralım.
2: Sen kendin yedir. İnşallah çocuğu zehirlemezsin.
3: Ver biraz da tadına bakayım.
2: Bak.
3: Amma da lezzetli olmuş da. Benim bile canım çekti. Kimdir, kimdir bu yahu? Tam sırasını buldu. Sen şunu yediriver, ben kapıya bakayım. Aman dikkat et. Yavaş yavaş yedir, çocuk boğulmasın.
2: Tövbe tövbe, bu günleri de görecekmişiz. Pis. Ağlama yavrum, ağlama. Hadi.
3: Buyurun. Kimi arıyorsunuz?
4: Çocuğumuzu almaya geldik.
3: Çocuğu mu?
5: Gazetedeki ilanınızı okuduktan sonra yavrumuzun yabancı ellerde büyütülmesine gönlümüz razı olmadı.
4: Bey'i görmek istiyoruz. Kendisine şükran borcumuzu ödeyeceğiz.
3: Siz burada bekleyin, ben Bey'e haber vereyim.
5: Aman dikkatli olalım, çocuğun bizim olmadığını çakmasınlar.
4: Merak etme. Göreceksin, çocuğun hakiki annesi gibi numara yapacağım onlara.
5: Sus, adam bizden tarafa geliyor.
3: Buyurun içeri. Bey sizi bekler. Boşuna uyutma bey. Çocuğun annesiyle babası cıldı.
2: Hay Allah razı olsun. Neden bıraktınız bu yavruyu kapıya?
5: 6 aydır işsizim bey. Yavrumuzdan ayrılmak istemezdik. Ama ne yapalım, yoksulluk canımıza tak dedi.
2: Tahmin etmiştim böyle bir şey olduğunu. Neyse, yavrunuza bakmak için lazım gelen parayı ben veririm size, merak etmeyin. Hemen alın götürün şunu.
4: Yavrum.
2: Bekleyin, para getireyim.
4: Allah sizden razı olsun beyefendi. Ne muradınız varsa versin.
3: Nereden bileyim ki sen bu masumun anasısın?
4: Üstüme iyilik sağlık. Yavrumu tanımaz mıyım?
3: Yani nereden tanırsın?
4: Her şeyinden.
3: Mesela bir...
4: Ne bileyim, elbet vardır.
3: Mesela neresinde dur?
4: Sırtında.
3: Bilemedim.
4: Yani kolunda.
3: Gene bilemedim.
4: Unuttum, kolunun altında diyecektim.
3: Kolunun altında mı diyecektim? Gene bilemedin.
4: Canım ayağında.
3: Ben şimdi sizi ayağımın altına alır bir güzel döverim.
4: Aa, ne oluyorsun be?
3: Hah, bey geldi. Şimdi hesaplaşırız.
2: Şimdilik 10.000 lira. İleride yine veririm.
3: Ha, sakın verme bey, verme. Bunlar ben... yalancıdır, hırsızdır.
4: Çocuğumu isterim. Çocuğumu isterim.
3: Sus seni pis karı.
2: Delirdin mi Yunus? Ver şu çocuğu gitsinler.
3: Sen de sus Nazmi Bey. Senden de başlarım ha. Defolun namussuzlar. Hala duruyorlar bakıyorum. Bahçedeki köpeği salıvereyim de yesin sizi. Yesin. Tut şunu. Namussuzlar. Alçaklar. Hala duruyorsunuz. Zikrler. Kovdum onları ben geldim.
2: Sen ne karışıyorsun bu işe be adam? Hazır sahip çıkmışlarken verecektik, bitecekti. Şu halime bak.
3: Vermem yabancılara ben bunu. Gel bakayım yavrucuğum. Korkma, korkma, ağlama. Yunus amca bakacaksa.
2: Bu evin sahibi sen misin, ben miyim? İstemiyorum bu veledi burada.
3: Peki, bu bebek giderse buradan ben de giderim.
2: Defol git nankör. Senden de kurtulmuş olurum. Başım rahat eder.
3: Ha, öyle mi? Giderim öyleyse.
2: Gidecekmiş. 30 yıllık efendisine dünkü bebeği tercih ediyor. Nankör herif.

0: Gidiyorum işte. Ver elini öpeyim.
1: Gidersen git. Bana ne? Ben de başka uşak bulurum.
0: Benim gibisini az bulursun da. Sana öz babammışım gibi baktım.
1: Ben de seni beyler gibi yaşattım. Bir dediğini iki etmedim.
0: Bir bebek için 30 yıllık hatırımı kırdın.
1: Sen de beni kırdın.

0: Efendim.
1: Çocuğun ağlamaktan sesi kesildi. Uykusu gelmiş olmasın?
0: Belki.
1: Gidip yatırsana. Ne duruyorsun?
0: Önce kundayını bir değiştireyim.
1: Gene uyaklamaya başlamasın yumurcak. Adını ne koyacaksın bunun? Hı?
0: Bilmem ki. Dur bakayım. Ayşe koyacağım.
1: Bari Ayşegül koy da ağlayacağına gülsün.
0: Doğru. Güzel isim be. Ayşecül koyacağım. Hay Ayşecül'üm benim. Ayşecül'üm canım. Bak Nazmi amcanı sevdi gider ayak bizi. Hay.
2: Ayşegül'ün doğumundan bu yana 6 yıl geçmişti. Ayşegül büyümüş, okula bile başlamıştı.

0: Ayşe Cülüm.
1: Deden nasıl? Yine aksili üstün değil mi?
0: Dedeni sorma. Sorma Ayşe Cülüm. Gene romatizmaları tuttu. Ha bana kalmadı, çektirmedi de.
1: Günaydın tatlı dedeciğim, nasılsın?
2: İyiyim. Sen ne yaptın bakalım bu hafta mektepte? Hı?
1: Yeni şarkılar öğretti öğretmenimiz. Oh,
2: bu barozan ne?
1: Piyangodan çıktı, öyle güzel ötüyor ki.
2: Kes şu gürültü, kulaklarımın zarını patlatıyorsun. Karga gibi sesi var.
1: Aa, karga gibi olur mu dedeciğim? Kanarya gibi diyeceksin.
2: Mama ne kanarya? Böyle kanarya dostlar başına.
1: Şimdi sana gençlik marşını çalacağım.
2: Yeter yeter. Borazan değil, cehennem gürültüsü bu. Ölüleri bile mezarlarından kaldırabilir. Sustur şunu.
1: Peki öyleyse, madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım. He? Müziksiz yaşayamam dedeciğim.
2: Aman bunu türmede ne yaparsan yap.
1: Saatin kaç dedi?
2: Ne olacak?
1: Gönül Akçay'ın radyoda programı var. Ha.
2: 5:10 geçiyor.
1: Eyvah! Başlamıştır herhalde. Ah. Gönül Akçay. Onun sesini öyle bayılıyorum.

0: şarkıcı bu dedeciğim.
1: Çok mu seviyorsun bu şarkıcı kadını? Hı?
0: Hem de nasıl, canımdan fazla. Seni de seviyorum dedeciğim. Yunus amca öyle çok yediriyorsun ki neredeyse karnım patlayacak.
2: Patlamaz, patlamaz. Hadi bakalım okul saati geçelim. Değil mi? Evden bir hafta ayrılman üzüyor beni. Çok özlüyorum seni.
0: Dedem de üzülüyor mu? O da çok özlüyor mu beni?
2: Herhalde.
0: Sen kapıda bekle, ben dedemin çiçeklerini odasına götüreyim.
2: Uyuyordur şimdi.
0: Aa, merak etme, uyandırmam.
2: Bana bak, sakın uyandırayım deme Ayşecul.
0: Peki, peki.
2: Hepsini yiyeceğim. Bunu da içeceğim. Temizleyeceğim burayı. Yumurtayı niye kırmamışlar bu?

Sen beni sevmiyorsun dede. Ama ben seni çok seviyorum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Dedem de sevsin beni.

0: Durumu nasıl doktor bey?
1: Maalesef oldukça tehlikeli. Ağır bir trafik kazası.
0: Görebilir miyim?
1: Fazla kalmamak şartıyla görebilirsiniz. Buyurun.
0: Abi, abi.
2: Kardeşim, sen misin?
0: Evet. Nasıl oldu bu kaza?
2: Dinle kardeşim. Artık yaşayamayacağımı sanıyorum. 6 yıl önce sana karşı büyük bir günah işledim. Çocuğun yaşıyor. Ölü doğmadı. İşte adresi. Beni affetti. Ben de günahımı çekmiş oldum zaten.
3: Bey! Harp çıktı bey! Savaş başlamış dur.
4: Ne harbi? Sulh içinde savaş mı olurmuş? Yoksa çıldırdın mı sen ha?
3: Ayşecim arkadaşlarıyla yukarı korulukta harbe başladı. Namussuzum, doğru söylüyorum.
4: Ben şimdi gösteririm o asilere.
3: Ceralim.

0: Sakın ateş hattına girmeyin, yaralanırsınız.
1: Hadi be! Emekli de olsam yine generalim. Harpten korkmam da, kaçmam da.
0: Kaçma.
1: Ben şimdi gösteririm onlara, onlar benden korksunlar.
2: Dikkat! Şimdi hücum borusu çalacağım, sonra düşmana bütün kuvvetimizle saldıracağız. Hadi aslanlar, göreyim sizi. Bugün büyük bir savaş başlayacak. Düşmanları yeneceğiz. Hazır mısınız?
3: Hayır!
2: Hazır mısınız çocuklar?
3: Hayır!
2: Hazır ol! Dikkat! Düşmana bütün gücümüzle saldıracağız, onları yeneceğiz.
3: İleri!
2: Duramaz.
4: Sen Napolyon'san, ben de Timur Leng'im. Ezeceğiz sizi.

0: Savaş bitti generalim. Ben de binbaşı. Buranın komutanıyım. Emredin.
1: Madem komutansın, bir generalin önünde sokak kavgası yaptırmaya utanmıyor musun? Sizleri bu savaştan men ediyorum. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı generalim. Hazır ol.

0: Yunus! Neredesin Yunus?
1: Yavrum! Ay yaralanmışsın canavarım. Ben şimdi senin yaralarını temizlerim.
0: Harp senelerini, eski günlerimi hatırladım. Bu küçükler heyecanlandırdı beni.
2: Haftaya yapacağımız büyük savaşa iyi hazırlanın arkadaşlar.
3: Tamam, hazırlanırız.
2: Öyleyse marş marş.
4: Yavrum, bu köşkün çocuğu kim?
2: Neden sordunuz?
4: Hiç, görmek istedim de.
2: Benim. Ne, beğenmediniz mi?
4: Yok, hayır. Beğenmez olur muyum? Yalnız bu halini merak ettim de.
2: Merak ettiğinizi söyleyeyim. Savaştan dönüyorum. Düşmanla çarpıştım.
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendim.

0: Geçmiş olsun generalim. Yaranız ağır mı?
1: Bereket domates sert değildi. Yoksa gözümü çıkarırdı ha?
0: Ya kalbine gelseydi, o zaman ne yapardın? Hmm, böyle ölürdün.
1: Aha.
0: Savaş bitti. Şimdi radyoyu açıyorum, eğlenelim.

0: Anneciğim, bu hafta okul yaz tatiline girdiği için büyük bir müsamere verilecek. Bir şarkı söylemek için Gönül Akça'yı çağırsak gelir mi dersin?
1: Bilmem ki, neden istiyorsun?
0: Sesini çok seviyorum. O kadar içten, acıklı söylüyor ki. Bir kere olsun yakından göreyim, canımı veririm.
1: Sen şimdi elini yüzünü temizle yat. Uyumadan önce dua et. Eğer çok içten istersen belki Allah baba duanı kabul eder. He?
0: Peki dedeciğim, öyle çok dua edeceğim ki. İyi geceler dedeciğim.
1: Sana da.

0: Bilirsiniz ben karım, kış gelince yarım. Sırtımdaki ak tülle kainatı boyarım. Fakat gönlüm karadır, beyazlıkta yüceyim. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin.
1: Hayır, hayır, olamaz. Kabil değil, olamaz. Biz seni sevmiyoruz. Rengimizden vermeyin.
0: Öyleyse ben de gideyim. Size bir ders vereyim. Nasıl olur vermemek, halinizi göreyim.
2: Oy, karabak, ne güzel laf etti be.

0: Hakikaten Ayşe'cim rencini verdi diye öteki çizler çekemeyler onu.
1: Yedik abi, sevmiyoruz,
2: Sakın dokunmayın. Artık çiçeği o yağan karların. Kardelen oldu adım.
0: Aşağıya bak.

0: Çok güzel oynadınız, seni ve arkadaşlarını tebrik ederim.
1: Ben de tebrik ederim Ayşecül. Uy burnum.
2: Gönül Hanım'la tanıştınız mı Kenan amca?
3: Burada babam tanıştırdı.
2: Kenan amca, Amerika'daki tahsilini bitirip Türkiye'ye dün döndü.
4: Öyle mi?
2: Onu o kadar çok sevdim ki.
4: Şimdi ne oynanacak Ayşegül?
2: Bir folklor gösterisi göreceksiniz şimdi. Oh dedeciğim. Gönül Hanım'ı eve davet etmeyecek misin?
0: Tabii.

0: trafik kazaları gittikçe azalıyor. Dün 5 otomobil çarpıştı, 680 kişi öldü.
1: Yunus amca!
0: Buyurun efendim.
1: Yunus amca! Şu fermuarımı kapatır mısın? Saçlarımı da tarayıver.
0: Niye acele ediyorsun da?
1: O kadar heyecanlıyım ki. Gönül teyzeyi doya doya yakından seyredeceğim ya.
0: Kıpır kıpır kıpırdağıyorsun da kopçalara ilikleyemiyorum.
1: Ne yapayım? Kalbim küt küt çarpıyor. Onunla bir gün tanışacağımı hayalimden bile geçirmezdim. Yalnız rüyalarımda görürdüm onu. Aa, geldi galiba, geldi.
0: Oh. Hadi koş bakayım. Oy. Biz de saçları tarayalım, kaşları da düzeltelim da.
1: Amcacığım, bakın sevgili Gönül teyzem geldi.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun şöyle oturun.
3: Teşekkür ederim.
4: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun. Radyo programlarınızı hiç kaçırmaz.
2: Ayşegül'ün sizi bu kadar sevmesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Haklıymış. Müsamerede söylediğiniz şarkının hala tesiri altındayım. Sesiniz bir harikaydı.
3: İltifatlarınız mübalağalı da olsa sevindiriyor beni.
2: Asıl sizler bizi sevindirdiniz Gönül Hanım. Babamın canı kadar sevdiği Ayşegül'ün neşesine neşe kattınız. Sözlerimi mübalağa olarak değil, hakikat olarak kabul ediniz.
1: Evimizi beğendiniz mi Gönül teyze?
3: Elbette beğendim. Çok güzel.
1: O halde gelin size yukarısını da gezdireyim.
3: Hadi bakalım.

0: Oda. Bu oyuncakların hepsini dedem aldı. Nasıl, beğendin mi?
1: Çok beğendim, tam sana göre.
0: Her gece yatağıma yatınca gözlerimi kapıyor, sizi rüyamda görüyorum.
1: Sahiden beni çok seviyor musun?
0: Seviyorum. Hem de çok seviyorum.
1: Ben de seni aynı şekilde seviyorum Ayşegül.
0: Hadi gelin, şimdi de dedemin çalışma odasını göstereyim size.

0: Bu evde en çok sevdiğim yer burası. Bu küçük salonda saatlerce otururum. Siz de oturmaz mısınız biraz? Bu resimdeki kadın güzel mi?
1: Çok güzel. Kimin resmi bu?
0: Annemin.
1: Annenin mi?
0: Evet, dedem anlattı. Ben bebekken annemle babam bir uçak kazasında ölmüşler.
1: Demek annesiz babasız büyüdün, öyle mi?
0: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
1: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
0: Hem de nasıl? Kenan amca, Gönül teyzeyi evin her tarafını gezdirdim, çok beğendi. O da beni evine davet etti. Gidebilir miyim?
2: Deden müsaade ederse gidersin tabii.
0: Bugün mü?
2: Söz veriyorum, yarın göndeririz seni.
0: O halde müsaade isteyeyim dedemden.
2: Ayşegül'ün bu kadar güzel bir teyzesi olduğunu tahmin etmezdim.
1: Biz de bir hafta evvel mektepte tanıştık Ayşegül'le.
2: Dostluğunuza imreniyorum doğrusu. Onun yerinde olmayı isterdim. Beni de kabul eder miydiniz aranıza?
1: Tabii, neden olmasın?
2: Sizi daha yakından tanımanın sabırsızlığı şimdiden başladı içimde.

0: Gönül teyze, ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz?
1: Elbette, memnun olurum.
0: Çocuklar, oturun, gürültü yapmayın. Benim annem olsaydı, beni

0: ağlamakla sensiz geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Her an ağlamakla geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim.
1: Beğendiniz mi çocuklar?
2: Bravo Ayşe! Ayşe çok beğendi.

0: vaziyette bahçeye çıkamayız. Köpek ele verecek bizi. Bodrum'da bekleyelim.
1: Kimsin?
2: Ne oluyor bu? Evde hırsız var galiba.
1: Tabii hırsız gelmiş ki köpek havlayı. Ha, hırsız mı dedin canavarım? Vay, yedim onları şimdi. Canavarlar ondan gider, teğmenler arkadan çalır.
0: Kapıyı kilitlemişler.
1: Girdiğimiz yerden çıkalım.
2: Ağır olun bakalım, durun! Durun! Bırakın çocuğu!
1: Bize mani olma moruk!
2: Ne olacak?
0: Öbür dünyayı boylarsın.
1: Eller yukarı! Ben komiser Yunus, anlaşıldı mı? Kıpırdarsanız yersiniz kurşunu. Bırakın çocuğu! Kaldırın ellerinizi var!
2: Yavrum, yavrum, Ayşegül'üm benim, korkma canım.
1: Eller arkaya. Eller arkaya dedim size. Bekçi oğlum, bağla ellerini.
3: Bağla şusuna komiserim.
2: Durun, bağlamayın.
1: Bağlama oğlum.
3: Peki komiserim.
2: Doğru söyleyeyim. Bu çocuğu niçin kaçırmak istediniz?
4: Bizi affet bey. Doğru söyleyeceğiz.
2: Hele bir söyleyeyim bakalım kararı veririz.
4: 6 sene evvel gazetedeki ilanınızı okuyunca size sahte ana baba gönderdik. Maksadımız sizden para koparmaktı. O işte muvaffak olamayınca bu defa büyüyen çocuğu kaçırıp para talebinde bulunacaktık. Yalvarırım bey, affedin bizi.
2: Komiser bey.
1: Buyurun.
2: Bunları bir şartla affediyorum. Bundan sonra namuslu yaşayıp alın teriyle para kazanacaklarına söz verirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım.
4: Allah razı olsun bey. Yaptığınız bu babalık bize büyük ders oldu. Bundan sonra biz de dürüst insanlar gibi çalışıp böyle işlere paydos diyeceğiz. İnanın bize.
2: Peki affettim sizi. Komiser bey gidebilirsiniz.
1: Al şu süre canavarım. Beşiler yürüyün.
2: Yunus.
1: Buyur canavarım.
2: Hırsız olarak eve giren bu insanları evin misafirleri gibi uğurla. Çalışıcınız işi de ben bulacağım size. Hadi bakalım marş marş.
1: Marş marş.
5: Dedeciğim, dondun dedeciğim. Sen iyi insansın. Hırsızları bile affediyorsun. Yunus amca da amma numara yaptı değil mi?
1: Nasıl yaptım numaramı? Beğendiniz demek ha Ayşe'cığım. Gel bakalım bana gel.
2: Sen büyük bir aktörsün artık.
1: He.
2: Yani oyuncusun demek istedim.
1: Ha. Tabii çok iyi oynarım ben. Yesin oyuncusun.
6: Bizleri kalleş yapısıya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
7: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
8: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
9: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
7: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
10: Dayanız Cafer yedi!
11: Estergon Kalesi... Bugün 18'de TV4'te.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Geleceği düşle.
13: Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Şoka gidelim.
16: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
20: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
23: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
2: Probis, probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Probis, probis.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
9: Güzelliğinizi şimdiye kadar metheden olmuştur ama benim size karşı hislerim hepsinden bambaşka.
10: İltifat ediyorsunuz Kenan Bey.
9: İltifat değil, gerçek. Gözlerinizin içindeki pırıltılar herhangi bir erkeğin başını döndürmeye yeter.
10: Ben kimsenin başını döndürmek niyetinde değilim.
9: Fakat benim başım sizi gördüğüm andan beri dönüyor dersem inanın bana. Bugün sizde anlayamadığım bir durgunluk var, dalgınsınız. Herhalde üzüntünüzün bir sebebi olmalı.
10: Hiç, önemli değil. Geçici bir sıkıntı o kadar.
9: Halbuki ben bana her şeyinizi söylemenizi, bana itimat etmenizi isterdim.
10: Konuşmamın belki sizi de üzmekten başka bir faydası olmayacak.
9: Olsun, derdinize ortak olmak, acınızı paylaşmak için açık konuşun benimle.
10: Ayşegül'ü düşünüyordum.
9: Ayşegül'ü mü?
10: Evet, Ayşegül'ü. Çünkü Ayşegül benim çocuğum.
9: Kendisi bunu biliyor mu?
10: Hayır, bilmesini de istemiyorum. O kadar mutlu ki birdenbire söyleyerek bu küçücük yaşta onun hayatını alt üst etmek istemiyorum.
9: Üzülmeyin, bu işi babamın iyi bir gününde konuşup halletmeye çalışacağım. Sizi bir an evvel huzura kavuşturabilirsem, hayatta yapacağım vazifenin en büyüğünü başarmış olacağım.
11: Çocuklar, dedem yukarıda uyuyor. Çok gürültü yaparsak uyanır, onu uyandırmadan yavaş yavaş çalacağız. Şimdi benim işaretimle başlayacaksınız. Hazır mısınız çocuklar?
12: Hazırız.

yapıyorsunuz? Bey uyanacak şimdi. Uyandı mı da beni kovar bu herif be. Ne yapıyorsunuz? Susun da herif size. Susun be. Ay başıma geldi.

şimdi gösteririm size.

0: Çekilin nerede? Nerede bu susun? Susun diyorum size, susun. Çıldırtacaksınız beni, susun. Kesin diyorum size. Anlamıyor musunuz? Susun, susun be, susun. Kesin susunuz diye artık çıldırıyorum. Susun diyorum, susun. Allah Allah, kesin. Kesin diyorum, kesin. Kes, kes. Tamam. Nerede bu Ayşegül? İşte burada. Gel bakalım buraya çık. Nerede o koca bebek? Yunus! Yunus!
1: Buyurun efendim.
0: Çıkar bu çocukları dışarı. Kov hepsini buradan. Ayşegül'ü de kendini de sandık odasına attı. Bir hafta ikiniz de sokağa çıkmayacaksınız.
2: Dedeciğim, kulağınıza bir şey söyleyebilir miyim?
0: Neymiş söyleyeceğin? Söyle bakalım.
2: Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun. Onları kovarsan ben de giderim bu evden. Anladın mı dedeciğim?
0: Ayşegül haklı. Burası çok sıcakmış. Açık havada oynayacakmış. İzin istedi benden, ben de verdim tabii. Yunus, dinle beni.
1: Buyur bey.
0: Al şu paraları, çocukları gezdir. Ne isterlerse yap. Cezanızı da affettim. Serbestsiniz.
2: Dedeciğim, aslan dedeciğim benim. Tonton dedeciğim. Hadi çocuklar eğlenmeye. Hepiniz bendensiniz. Hadi bakalım. Yaşa, yaşa, yaşa, yaşa, yaşa, yaşa, yaşa.
0: Oh.

0: Demek öyle. Sende bir tuhaflık var bugün Kenan. Konuşmuyorsun hiç. Hı?
1: Ayşegül'e ait önemli bir meseleden bahsetmek istiyorum ama biraz nazik bir mesele bu baba.
0: Neymiş o? Gene bir kabahat mı yaptı?
1: Yok, hayır. Daha önemli bir mesele. Hmm. Ayşegül'ün artık bu evden ayrılması lazım.
0: Ayrılması mı lazım? Nedenmiş o? Öyle bilmece söyler gibi konuşma. Hı?
1: Gönül Ayşegül'ün annesi. Garip bir aslantı ama gerçek.
0: Annesi mi dedin? Nereden uydurdunuz bunu?
1: Sonra teferruatını anlatırım. Gönül'ün asıl adı Sevim. Gönül sahnede kullandığı isimdir.
0: Yani bu uydurma hikayelerle torunumu elimden mi almak istiyorsunuz küçük hanımım? Ben onu nüfusuma geçirttim bile.
2: Hayır efendim. Böyle bir şey söylemedim ve düşünmedim ama...
0: Ama bir gün onu isteyeceksin değil mi? Seni yalancı, seni çocuk hırsızı, seni. Ben yutmam böyle numaraları.
1: Oğlum baba...
0: Böyle hikayelere karnım tok benim. Ayşegül'ü kimselere vermem, anlaşıldı mı? Kimselere. Derhal bu evi terk et ve bir daha da ayak basma.
1: Baba çok çirkin bir şey bu yaptığın.
0: Torunuma göz diken bu çocuğu olmamış bir kadınla bir mi oluyorsun sen de? Yeter, laf istemiyorum.
2: Bırakın Kenan Bey.
3: Gönül teyze! Gönül teyze! Bunları sizin için topladım Gönül teyze. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz?
2: Hiç yavrum, hiçbir şey.

0: oldu Kenan amca? Neden gidiyor Gönül teyze? Niye ağlıyor?
1: Deden birazcık kırıcı konuştu yavrum.
0: Deden nerede?
1: Herhalde salondadır.

0: Gönül teyze, neden ağlattın dedi? Ne yaptı sana? Neden söylemiyorsun dedi? Sana söylüyorum, sana soruyorum dedi.
1: Bilmiyorum, hesap vermek zorunda mıyım?
0: Tabii zorundasın. Zavallı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sen kötü dedi olamazsın.
1: Asıl kötü kalpli olan o. Fesat yalancı bir kadın. Bir daha onun yüzünü görmeyeceksin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır. O fena bir insan olamaz. İnandıramazsın beni. Temiz kalpli bir insana kim bilir ne kaba ne sert davranmışsındır.
1: Bu benim bileceğim iş.
0: İlk defa karşıma annem gibi sevebileceğim melek gibi bir kadın çıktı karşıma. Onu da evden kovdun. Artık sen beni hiç sevmiyorsun. Ama ben seni öyle seviyorum ki. Halbuki sen sevilmeye hiç layık değilmişsin. Hiç. Hiç.
1: Sus artık. Ben de bıktım senden.
2: Hoş geldin Kenan.
3: Üzülme Gönül. Er geç bu duruma bir çare bulacağız. Babam çok aksi bir insan ama kalbi temizdir. Bilirim onun huyunu. Emin olun bu hareketi istemeyerek Ayşegül'ü çok sevdiği için yapmıştır.
2: Ben de bu evi bilhassa sizin köşkün yakınında tuttum. Sebebi Ayşegül'ü daha sık görmek içindi. Ama şimdi onu uzaktan görmem bile imkansız.
3: Biraz sabırlı olursanız her şeyin düzeleceğine eminim. Bu hususta yardımcı olacağım sizlere.
2: Babanızın Ayşegül'ün annesi olmama inanmaması çok ağrıma gitti. Çok güç duruma düşürdü beni. Bir anne olarak üzüntümün derecesini herhalde takdir edersiniz.
3: Hislerinizi çok iyi anlıyorum. Babamın size inanmamış olmasına imkan yok. Ayşegül'den ayrılmamak için öyle davrandı. Aslında onu deli gibi seviyor ama belli etmek istemiyor. Bu meseleyi muhakkak halledeceğiz Gönül. Bana itimat et. Senin üzülmen beni de üzer. Allah'a ısmarladık.

0: Hey, Nazmi Bey! Nazmi Bey! Çabuk gel buraya, çabuk!
1: Ne oldu çocuğa?
0: Ayşecül yaralandı.
1: Yaralandı mı? Ne oldu?
0: Çıkmıştı, ağaca düştü.
1: Ver onu bana! Yukarı koş, Kenan'ı çağır, çabuk gelsin. Ayşegül, duyuyor musun yavrum? Benim, deden.
2: Dedeciğim.
1: Evet yavrum, söyle, konuş.
2: Burada mısın?
1: Evet yavrucuğum, buradayım. Sen nasılsın?
2: Galiba öleceğim.
1: Öyle söyleme yavrum, iyi olacağım de.
2: Ölmeden evvel bana bir söz verir misin?
1: Elbette çocuğum.
2: Şeref sözü mü?
1: Şeref sözü.
2: Asker sözü mü?
1: Asker sözü.
2: Bu sözden dönmeyeceksin değil mi?
1: Dönmeyeceğim. Ne istiyorsan söyle yavrum.
2: Gönül teyzeyle konuşmanı, barışmanı istiyorum.
3: Çok mu ağır baba?
1: Bırak şimdi ağrı mağrı da çabuk muayene et çocuğu. Nesi var?
3: Biraz çamurlanmış.
0: Ağaçtan düştü de beyni sulanmıştır.
1: Bir yeri kırılmış olamaz mı?
3: Babacığım merak etme, şimdi onu ayıltırız. Kendisine iğne yapacağım. Yapacağım iğne biraz büyük, canı da acıyacak ama kurtulması için mecburuz. İğneyi getir Yunus.
2: Hayır, iğne istemem.
3: Gördün mü baba? Meraklanacak bir şey yokmuş.
0: Rezil ettim Penu.

0: kadar dedi?
1: Demek beni aldattın. Yalancı kız. Çabuk odana git. Hem de derhal.

Yavrum Ayşegül'üm. Yakında beraber olacağız. Senin hasretine dayanamıyorum. Seni bir an evvel kucaklamak istiyorum.

Artık sana tonton dedeciğim demiyorum. Bundan sonra da demeyeceğim. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum. Somurtkan, aksi olduğun halde seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.

ağacın altında oturup sabahlayalım. Önce sen nöbet tut, ben uyuyayım. Sonra da ben seni beklerim. Sevgili Allah'ım, beni de kurdu da bütün tehlikelerden koru. Eğer anneciğim sağ olsaydı, bütün bunlar olmaz, ben de o hain adamın eline düşmezdim. Ne yapalım kurt, kaderimiz böyleymiş. Artık bir daha dedemin evine dönmeyeceğiz. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Korkma sen, ben çalışır sana bakarım. Hadi iyi geceler kurt.

0: Ayşecul meydanlarda yok. Aramadığım yer kalmadı.
1: Şaka yapıp bir yere saklanmasın.
0: Zannetmem.

0: Bu saatte nereye gider bu çocuk? Oynamaya çıkmış olmasın?
1: Öyle olsa bağa görünürdü. Bağa kalırsa bu çocuk evden kaçtı.
0: Kaçtı mı? Aha. Öyle olsa bir yazı, bir şey bırakırdı.
2: Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum ben.
0: Yunus, koş, ara bul bu çocuğu. Demek kaçmış evden.
1: Bulacağım Canan oğlum. Affedersin.
0: Yavrum Ayşegülüm, ben de sensiz yaşayamam. Sen de benim her şeyimsin.
3: Ne var, ne oldu baba?
0: Dün istemeyerek ona bir tokat attım. Evden kaçmış. Ben onsuz yapamam. Bulun onu bana, bulun Ayşegül'ümü.
3: Merak etme baba, hepimiz seferber olur buluruz Ayşegül'ü.
0: O halde ne duruyorsun, fırlasana!
2: Seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım.
0: Ben de seni öz kızımdan, öz torunumdan daha çok seviyordum Ayşegül. Sevdiğim için de kimselere vermek istemiyordum. Ama bunu bir türlü itiraf edemedim sana. Pişmanım şimdi.
2: Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Keşke şimdi burada olsan da istediğin kadar yaramazlık etsin.

0: Allah'a ısmarladık.
1: Nereye Kenan?
0: Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Ayşegül'ün bulunması için ne lazımsa yapılmasını isteyeceğim. Üzülme baba, biraz sabırlı ol.
1: Onsuz bir saniye yapamam ben. İhtiyar kalbim bu kadar üzüntüye dayanamaz.
0: Annesini evden uzaklaştırman onu çok üzdü. Kim olduğunu bilmiyor ama ne de olsa kan çekti.
1: Ölmeden onu bir kere daha göreyim, dünyalar benim olacak.
0: Annesi de bitkin, perişan vaziyette. Durmadan gözyaşı döküyor.
1: Annesi de olsa benim kadar üzülemez o. Onu büyüten benim. Benim acım bambaşka. Hadi sen durma, hadi.

0: Yavrum, yavrum benim, bir delilik etmiş olmasın.
1: Böyle bir şey aklına bile getirme. Hayat dolu bir kız o. Zaten seni o kadar çok seviyor ki dedesine sırf bu yüzden darıldı. Küçük şeytan, onun ne yapmak istediğini şimdi anlıyorum. İhtiyar kurdu yumuşatıp ikinizi bir araya getirmek istiyor. Göreceksin bunu başaracak.
0: İnşallah.
2: Alo! Nerelerdesin Kenan? Çocuktan ne haber?
3: Telaşlanma babacığım, sakin ol. Sana müjdemi vereyim, dinle beni. Ayşegül dağlık arazide köpekle birlikte bulunmuş.
2: Bulundu mu? Nerede şimdi?
3: Biraz sonra polis merkezine getirilecek. Ben de müdüriyette onu bekliyorum.
4: Ayşegül'ü getirdik efendim.
3: Getirin buraya.
0: Evet benim. Bulundu mu? Alakanıza çok teşekkür ederim. Ey büyük Allah! Yavrumu bana bağışladın, beni yeniden hayata kavuşturdun, şükürler olsun.
3: Baba, şu anda Ayşegül yanımda. Size fena halde kızmış. Ben o eve gitmem diyor. Ancak bir şartla sizinle barışabilirmiş. Şartı şu. Dedem Gönül teyzemin evine gidip onunla barışırsa, ben de onu affederim diyor. Buna ne diyorsun babacığım?
2: Ben o Gönül denilen yalancı kadının evine asla gitmem. Sen ne yap yap çocuğu buraya getir. Gitmem diyorum sana! Anlamıyor musun be çocuğum? Gitmem işte!
3: Bu hiddetle dedenin Gönül teyzenin evine gitmesi imkansız.
5: O halde benim de dedemin evine gitmem imkansız. Kenan amca, ne olur beni Gönül teyzenin evine götür.
3: Olur.
5: Dedemin inadı geçinceye kadar orada kalayım. Ne olur götür beni Kenan amca, ne olur.
6: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
7: Tamam yeğenim,
8: geliyorum. Söyle, nerede kaldı?
7: Hiç merak etmeyin.
9: Tamam.
10: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
11: Hadi, Leyla'ya olsa 30 saat getirirsin.
10: O başka.
6: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
12: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
6: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
10: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı, arada biz dayak yedik. Hadi hop, han kapanıyor ha!
6: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
10: Benden olsun, nişanımızın şerefine.
11: Öyle mi?
10: Daha söylemedin mi bunlara kız?
11: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
10: Git kız işine.
11: Belki bana da saat, kolye falan alırsın.
6: Yoksul bugün 16.15'te TV4'te.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Metrobiz.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Probis.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
7: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
8: Nasıl, yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız bu sırada.
8: Eyvah, yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
12: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şipşak işlem tamam.
15: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
17: Gel.
16: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya, hem şokta hem cepte şokta.
17: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
20: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
17: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
20: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
17: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Vektör ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik,
2: abaküs,
4: kasa,
2: marul,
4: kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
15: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
16: Spor gündemini takip edenler vardır. Bir de onu başlatanlar.
14: Ben Ömer Necati Albayrak.
15: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
14: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
15: Gün ilk dakikada başlar.
16: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu? Trivago'ya...

0: bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
7: Kasa.
11: Marul.
7: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Evladım benim. Oh. Yavrum, nasıl öğrendin annen olduğumu? Kim söyledi sana?
1: Bu söyledi bana.
2: Haçan mı söylemiştir de?
3: Yavrum Ayşegül'üm benim. Bir daha böyle şey yapmayacaksın değil mi?
1: Ama sen de benim kalbimi kırmayacaksın.
3: Peki peki, kırmayacağım.
1: Artık birbirimizden hiç ayrılmayacağız değil mi dedeciğim?
3: Tabii, hiç ayrılmayacağız yavrum.
1: Aslan dedeciğim, asker dedeciğim benim.
4: Haydi bakalım çocuklar, Ayşe Çolun şerefine oynayalım.

0: Berkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün sizler için yine çok güzel iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar Ela'cığım?
0: Son balıklı sandviç.
1: Evet, sandviç ekmeği. Bir
0: de tüm pekmezli atıştırmalık.
1: Evet, ikisi de birbirinden güzel, çok lezzetli tarifler olacak. O zaman biz hemen Ela'yla önlüklerimizi giyelim ve tariflerde burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Bu çok güzel, çok doyurucu, çok besleyici bir tarifti. Önce Ela sizlere o halde malzemeleri saysın. Ne kullanacağız bu ton balıklı sandviç ekmeğinde?
0: Ton balığı.
1: Evet, ton balığı vardı.
0: Yumurta,
1: evet.
0: Kabartma tozu, susam, çörek otu.
1: Evet, içine kullanmak isterseniz de biz burada ne tercih ettik Ela'cığım?
0: Domates, marul, avokado, peynir.
1: Evet, biz bunları tercih ettik. İçine

0: çok etkisi olan bir şey değil mi Leyla? Çünkü evet. Neden? Omega 3 yüksek, protein yüksek balıkta ve ne vardı?
1: Yumurta.
0: Yumurtanın neyi yüksekti? Neyi yüksekti? Proteini yüksekti. Şimdi biraz içine kabarma tozu ekler misin sen de?
1: Ben ekleyeceğim.
0: Ekle bakalım.
1: Çünkü sen de yumurtayı ekledin.
0: Evet, onu ben eklemiştim. İçerisine birazcık kabartma tozu da koyuyoruz. Bir çay kaşığının çok fazla da geçmesin. Burada şimdi şöyle yapacağız. Bütün karışımı blenderdan geçireceğiz. Sonra ise hemen pişirmeye bırakacağız. Çok da kolay olacak bizim için. Ne yapalım o halde?
1: Tamam.
0: Blenderımıza başlayalım. Şöyle biraz yakınımıza tamam. Çekelim. Takılmasın. Şöyle yapalım ya da. Alalım. O zaman başlıyoruz.

0: karışımımız hazır. Böyle bir harç elde etmiş olacaksınız siz de. Şimdi bunları bir pişirme kabına, şöyle bir sufle kabı da olabilir. Farklı bir güveç kabı varsa onlar da olur. İçerisine bu karışımı dökeceğiz. Şöyle yerleştirelim. Güzelce bir ekmek kıvamına geliyor gerçekten. Özellikle protein ihtiyacı artan kişilerde, bazen yaşlı bireylerde de çok önemli aslında. Böyle hem balığı içerisine yedirmiş de oluyorsunuz. Balık sevmeyen çocukların da seveceği bir alternatif oluyor. Ela'cığım üzerinde biraz süsleyebilir misin?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım ekleyelim.
1: Susam ve çörek otu.
0: Evet, susam ve çörek otu da ekleyelim. Güzelce gezdirelim bakalım. Sonra bunu mikrodalga da olabilir bu arada. Aşağı yukarı 2-3 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Yumurta pişecek kadar olması yeterli. Yardım edeyim ister misin? Şöyle birazcık ekleyelim. Nasıl görünüyor sence Ela'cığım?
1: Güzel.
0: Evet.
1: İkisini ekleyelim aynı anda.
0: Hadi ekle bakalım ikisini de.
1: Çünkü şöyle yaparsak daha güzel olur.
0: Evet. O zaman şimdi iç malzemelerimizi de piştikten sonra ekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeyim mi? Zaten pişerken bu üst malzeme içine doğru birazcık gidiyor. Arasında yiyormuşsunuz gibi olacak. Alayım mı? Tamam, ellerine sağlık bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
0: Hadi ekle.
1: Şunu da koyacağım.
0: Tamam, koy
1: çünkü
0: bakalım.
1: Şu yalarının üstüne en çok susamlı
0: olsun. Tamamdır. O halde ben şimdi bu ekmeği gönderiyorum pişirmek için. Sonra ikinci tarif için de burada buluşacağız.
1: Haydi anneciğim, tatlı tarifimize başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım. Sadece 4 malzemeli, çok lezzetli, çok da sağlıklı bir atıştırmalık geliyor. Tahin pekmezli atıştırmalık diye adlandırdık biz bunu. Ela o zaman önce bir malzemeleri saysın. Bakalım neler kullanacağız.
1: Tahin, fındık.
0: Evet.
1: Pekmez. Pekmez. Hindistan cevizi.
0: Evet, sadece 4 malzemeyle yaptığımız bir tarif gerçekten de. Tahin pekmezi bilmiyorum sevmeyen var mı ama genel olarak çok sevilen bir aslında tatlıdır. Alternatiftir zaten. Ve çocuklarda çikolata yerine kullanacağımız çok güzel bir şey. Sen sever misin tahin pekmez Ela?
1: Evet.
0: Evet, senin çok sevdiğini biliyordum zaten. Şimdi burada bunları önce malzemeleri karıştırmamız lazım. Sen istersen benim yerime bunları karıştırabilirsin. Ben ekleyeyim, olur mu?
1: Tahin kullanacağımızı biliyorum.
0: Evet, burada 6 yemek kaşığı kadar tahinimiz var. Onu ekleyelim. İstersen bir kaşığını da alayım. Şu içini tamamen boşaltalım. Çünkü birazcık şey ya, yumuşak bir yapısı da var. Şimdi bunu aldık. Sen karıştırabilirsin birazcık. İçine pekmezi ekleyelim. 4 yemek kaşığı kadar pekmez var. Bunun tadını hani biraz daha farklı olsun, daha tatlı olsun istersek daha doğrusu pekmezi arttırabilirsiniz. Pişmeyen bir tarif zaten. Koyduk güzelce. Evet Ela'cığım, karıştıralım. Tahin ve pekmezi şöyle güzel bir harmanlayalım bakalım.
1: Pişmeyen bir tarif.
0: Efendim, evet pişmeyecek. Bunu direkt böyle kalıplara dökeceğiz ve buzlukta bunu donduracağız. Çikolata gibi
1: anne,
0: sonra
1: biz,
0: kahve yanına da eklenebilir.
1: Anne biz şimdi... Tahin pekmez mi yapıyoruz?
0: Evet, şu an tahin pekmezi karıştırıyoruz. İçerisine de ben kontrollü bir şekilde Hindistan cevizimizi ekleyeceğim. Şöyle bir ekleyelim. Sen karıştırırken ben de kıvamına bakarım.

0: karıştır bakalım birazcık. Oo, güzel oldu. Çünkü bazen tahinin kıvamına göre malzeme ölçüleri değişebiliyor ama aşağı yukarı 6 yemek kaşığına yakın, yani silme şekilde olabilir. Bir alabilir miyim, ister misin?
1: Yok anne.
0: Aa, tamam, hadi karıştır bakalım.
1: İçine doğru yapmam gerekiyor.
0: Tamam, çok iyi oldu. Biraz daha bence ekleyebiliriz.
1: Hep sen öyle yaptığın için ben de yapacağım.
0: Evet, sen de yapabilirsin, karıştıralım. Burada biz Ela'nın böyle şekilli şeyleri var, kalıpları var. Onları kullanacağız. Ela'nın sevdiği
1: hani
0: bir kalıptı.
1: Hani şu çikolatalı aldığını
0: Evet, çikolatayı da burada yapmıştık. Hatırlıyor musun bu kalıplarda?
1: Ama renkli yeter renkli böyle. Ama yeter üzümlü en güzeli
0: olsun. Tamam, üzümlü en güzeli. O zaman sen bunlara fındık ekle bakalım.
1: Bekir.
0: Her bir şeyin altında fındıklarımızı ekleyelim.
1: Tamam, sen de o sırada karıştırma.
0: Ben de o sırada bunu birazcık daha karıştırayım. Ne dersin?
1: Biraz İçine daha. Koy.
0: Sana şöyle uzatayım, rahat ekle.
1: Anne, ve sonra da şu ona yapışınca altında fındık görünecek.
0: Tamam. Aa, evet, aynen öyle. Doğru düşünüyorsun. Hemen anladın sen benim tarifimi zaten.
1: Çünkü sen bana göstermiştin.
0: Evet, biz evde bunu beraber Ela'yla yapıyoruz. Ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Alt malzemeyi, ben fındık seviyorum. Ceviz olur, Antep fıstığı olur. Farklı malzemeler de olabilir. Ela, üzüme torpil geçebilirsin birazcık. Ekleyebiliriz biraz daha. Sen seviyorsun üzüm desenlerini çok. Diğerlerini de ekleyelim. Ona da koyalım. Çok güzel oldu.
1: Evet, koyalım.
0: Şimdi ben bunlara şey yapacağım. Bu harcı yavaş yavaş dökeceğim. Yeter Ela'cığım bence.
1: Olandaya dök.
0: Şimdi ben bunları dökerken sen bugün bana bir şarkı söyleyeceğim demiştin. Şarkı tamam. Söyler misin bana?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Sen başla, ben de bunları dökeyim o sırada, olur mu?
1: Ne giysem ben acaba, kısa kollu eşitti beni. Ne giysem ben acaba, uzun kollu yaktı beni. Ne giysem ben acaba, kısa kollu üşüttü beni. Ne giysem ben acaba, uzun kollu yaktı beni. İlk bahar, yüzümde güller açan. İlk bahar, elleğimde papatyalar. İlk bahar, göbeğimde güneş doğar. İlk bahar, kafamda çivi saçlar. Bu kadar.
0: Ya çok güzel oldu. Seni alkışlamak istedim. Harika söyledin bir tanem.
1: Anne,
0: ya.
1: Anne, sen de o sırada söylüyordun. Duydum.
0: Evet, ben de içinden sana eşlik ettim. Biraz dışından da söyledim galiba. Tam da sen onu yaparken bak, gördüğün gibi ben de tam tamına bütün harcımızı buraya paylaştırmış
1: ya
0: oldum.
1: Anne, üzüme çok az koymuş.
0: Hiç az koymadım Eluş. Gerçekten çok,
1: çok
0: güzel.
1: Koymuş.
0: Az mı geldi? Tamam, onu arttırayım birazcık.
1: Şöyle birazcık sürsene şöyle. Tamam. Çok fındık gözüktü de.
0: Tamamdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu kalıba bütün harcımızı güzelce döktük. Altında fındıkları da yerleştirmiş olduk. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Aşağı yukarı bir 2 saat kadar orada beklemesini istiyoruz.
1: Anne, bekledikten sonra şunu yapmamışız.
0: Yapmamış mıyım? Hadi bak, onu da yapayım o zaman. Birazcık
1: şunu
0: bekledikten sonra.
1: Sürt birazcık.
0: Sürteyim, tamam.
1: Bir de şunu sür.
0: Aa, sen yap o zaman. Hadi bakalım.
1: Ben sürteyim.
0: Birazcık bekledikten sonra kalıptan çıkartıp, yani böyle kahve yanından çocuklara sağlıklı bir alternatif, enerji arttıran bir alternatif olarak da sunabilirsiniz. O halde Ela'cığım, ben artık bunu götüreyim mi dolabımıza?
1: Bekle, şunu da
0: hadi bakalım. Ela beğenmedi tam yaptığım şekli. Üzerinden biraz daha düzenlemeler yapıyor. Bence
1: geçmem
0: oldu.
1: Geçmem lazım üzerinden.
0: Teşekkür ederim. O halde ben gidiyorum bu dolaba doğru.
1: Tamam.
0: O sırada büyük ihtimalle zaten bizim sandviç ekmeğimiz de pişmiştir. Onun daha içine süslemelerimizi yaparız o sırada, olur mu?
1: Tamam.
0: Tamamdır. O zaman ben dolaba götürüyorum ve sunumlarda burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Burada çok güzel donmuş bir şekilde nelerimiz vardı? Tahin pekmez atıştırmalığımız vardı.
1: Evet.
0: Ekmeğimiz de pişti ama ekmeğin içerisinde Ela'cığım ne istedi benden? Güzel bir böyle
1: peynirli. Anne, gerçekten
0: peynirli.
1: Üstünden ayılmışız ama evet, bir evet. Kalmış.
0: Evet, içine doğru iniyor demiştim ya. Şimdi bu ekmeğin
1: evet,
0: ortasından keseceğiz.
1: Evet, ama inmemiş.
0: İnmemiş mi ya? Şöyle bir keseceğiz şimdi.
1: Öyle keseceğiz ve sonra sandviç gibi olacak.
0: Evet,
1: anladım.
0: Şimdi arasına da çok güzel bir şekilde yerleştireceğiz.
1: İlk önce domates, ay mayuldan başlayalım.
0: Tamam, sen marulu koy o zaman. Biraz büyükse şöyle kesebiliriz
1: çok
0: istersen.
1: Çok büyük oldu.
0: Şöyle yapalım, kopartabiliriz. Şöyle biraz daha küçültelim. Oldu mu?
1: Evet, şimdi oldu.
0: Tamam.
1: Bakayım. Evet, oldu.
0: Domates ekliyorum.
1: Domatesi de ekle üzerine.
0: Sen de peynir ekle.
1: Peynir değil, avokado.
0: Avokado mu ekleyeyim? Dur, peyniri ekleyeyim, avokadoyu da ekleyeyim. Peynir iki dilim olsun bence şöyle. Ne dersin?
1: Evet.
0: Avokadoları da koyalım. Gördüğünüz gibi proteini peynirle biraz daha arttırdık. Avokadoyla kaliteli bir yağ elde ettik. Folik asitten de zengin bir yiyecek zaten. Ton balığı zaten en protein omega 3 kaynağı.
1: Tamam, şimdi şurada da içerisine sandviç gibi koyacağız.
0: Evet, bunu da Ela içerisine sandviç gibi koydu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bence çocuklarda özellikle eksik enerji alanlarda, yetersiz protein alanlarda, spor yapanlarda gerçekten çok güzel bir alternatif. Folik asitten zengin, lif içeriği yüksek, omega 3'ten zengin, proteini yüksek. Daha ne olsun? O yüzden bu tarifi mutlaka deneyin diyelim. Ela'cığım şu an ben de sabırsızlanıyor değil mi? Hangisini evet. denemek istediğini çok iyi biliyorum senin çünkü. Hangisinin tadına bakmak istersin?
1: Bu.
0: Evet, hemen tabağını getir bakalım.
1: Tabağımı getirdim.
0: İçerisinde Ela'nın sevdiği biliyorsunuz meyve neydi? Herkes artık bunu çok
1: ne
0: iyi öğrendi.
1: Neye çatal bıçak koydum?
0: Şunu
1: alayım
0: da koyayım.
1: Neye çatal
0: bıçak? Çatal bıçak belki ihtiyacın olabilir diye. Olmaz mı? Şöyle sana
1: olmaz.
0: Buradan şey
1: i̇htiyacım
0: ekledim.
1: Olmaz.
0: Bak bakalım beğenecek misin? İstersen çatalla da yiyebilirsin. Nasıl arzu edersen.
1: Ay çok elim kirleniyor böyle.
0: Şöyle çatalla bence birazcık dilelim mi? Ne dersin?
1: Yok.
0: Bıçağını da ver. Getir bana bıçağını da. Biz çocuk bıçağı kullanıyoruz zaten
1: anne,
0: bu süreçlerde.
1: Anne birazcık pislendi de.
0: Dur şöyle kestim sana.
1: Elim pislendi onu silebilir misin?
0: Dur vereyim sana. Tabii ki.
1: Ama ben sileceğim.
0: Al bakalım. Şimdi Ela'cığımın nasıl tüketeceğini çok merak ediyoruz. Ben alırım. Atsan şey yapabilirsin.
1: Yem ben de atacağım.
0: At bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Tadını merak ediyorum beğenecek misin çok diye.
1: Ben de beğeneyim.
0: Bakalım evdeyken beğenmiştim. Bakalım buradayken de çok büyük mü oldu?
1: Güzel.
0: Güzel değil mi? Çok lezzetli. Fındıklar nasıl? Harika. Evet Ela'dan tam ama geçer notta aldık gibi görünüyor. Özellikle böyle canı çok tatlı isteyen, tatlı atıştırmalık arayan ama çikolata gibi şekerli şeyler tüketmek istemeyenler için çok enerji veren, yüksek enerjili gerçekten de çok sağlıklı alternatiflerimizden bir tanesiydi. Ela da beğendi. Eminim sizler de bunu beğenirsiniz. O zaman ne diyorduk Ela'cığım? Sen biliyorsun nasıl kapatıyorduk programımızı?
1: Bugünlük bizden bu kadar.
0: Bir sonraki programımızda
1: görüşünceye
0: dek.
1: Kendinize çok çok iyi bakın.
0: Sevgiyle kalın.
1: Sevgiyle kalın.
0: Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Arkadaşlar, adım Zeynep Nastanlıoğlu. İstanbul Bayrampaşa'dan katılıyorum. 9 yaşımın 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmayı ailem ile severek izliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Stüdyoda görüşmek üzere.
2: Merhaba, benim Peksen Atam. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Yüzmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Yarışmanızı severek takip ediyordum. Ben de orada olmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Eymen Şahin. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol ve voleybol oynamak. Bu yarışmaya İstanbul Avcılar'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Buğra. Soy ismim Ademir. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmayı severek ve yakından takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Eymen'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zeynep Naz var. Üçüncü masamızda Buğra ve dördüncü masamızda da İpek. Nasılsınız arkadaşlar?
5: Yes.
0: Şahane gözüküyorsunuz. Eymen'cim, seninle başlayalım. Tekrar hoş geldin.
6: Merhaba, benim adım Eymen. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. 6 aylık bir kedim var. Hobilerim...
0: 6 aylık?
6: Evet. Hobilerim futbol ve voleybol oynamak. Bu yarışmaya İstanbul Avcılar'dan katılıyorum.
0: Harikasın. Başarılarının devamını diliyorum bu programda da. Zeynep Naz'cığım, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Adım Zeynep Naz Salanoğlu. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak, yüzmek ve müzik dinlemek. Büyüyünce bir sürü meslek düşünüyorum.
0: Bir sürü daha karar veremedim.
7: Evet.
0: Peki en çok ne olmak istiyorsun?
7: En çok hakim ya da savcı.
0: Bir pilot da duymuştum ama vaz mı geçtin?
7: Evet.
0: O da ya da pilot olacak. Onlar. Tamam, bütün hayallerin gerçek olsun Zeynep Naz'cığım. Senin de hoş geldin. Buğracığım, sen de hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Benim ismim Buğra, soy ismim Ademir. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, bir de yüzmek. Büyüyünce cerrah olmak istiyorum.
0: Harikasın. Hayallerin gerçek olsun. Senin de Buğracığım. İpek'cim, hoş geldin.
9: Merhaba. Ben İpek Senatav. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Yüzmeyi ve kitap okumayı seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ben de size başarılar diliyorum. Başlayalım mı artık?
9: Evet.
0: Tamam, o zaman Eymen için geliyor harf tablomuz.
10: Kocaeli'nin K'si.
0: Kocaeli'nin K'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. İnsanlarda karnın ortasındaki kısma verilen addır. Süremiz başladı.
10: Göbek.
0: Hızlı bir cevap geldi Eymen'den. Doğruysa kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Zeynep Naz'la devam ediyoruz.
7: Annemin E'si.
0: İsmi ne annenin?
7: Esra.
0: Esra Hanım'ın E'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Başkalarına karşı saygılı ve kibar davranma anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.
7: Edepli.
0: Oldu mu acaba? Doğru mu görelim? Olmadı. İpek?
9: Nezaket.
0: Nezaket cevabı doğru mu görelim? Bravo. İpek ve Zeynep Naz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan ekledik arkadaşlar ve Buğra'yla devam ediyoruz.
8: Masanın M'si.
0: Masanın M'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Yeni bir bitki oluşumunu sağlayan tanedir. Süremiz başladı.
8: Tohum.
0: Hızlı bir cevap geldi Buğra'dan. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Bravo! Şahanesiniz arkadaşlar. İpek'cim senin için geliyor Arif ablamız.
5: Adım İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Anne sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Ekip çalışması. Anne sözcüğünün eş anlamlısıdır. Ne olabilir? Var mı fikriniz? Bence vardır bir fikir. Son 60 saniyemiz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açmadan Buğra'dan cevap...
1: Valide.
0: Geldi. Peki cevap doğru mu görelim? Hiç der misiniz valide diye? Artık da Buğra sanki artık sen diyeceksin gibi. Eymen'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Tarihin T'si.
0: Tarihin T'si 30 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Şiddetli rüzgarın yağan karı savurmasıyla oluşan fırtınadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Şiddetli rüzgarın yağan karı savurmasıyla oluşan fırtına. Açalım bir kutu. Biri bir şey dedi sanki. Sanki bir ses duydum arkadaşlar. Son 56 saniyemiz. Açabileceğimiz sadece tek bir kutu kaldı. Fikri olan var mı? Eymen?
1: Tepe.
0: Tepe mi doğru cevabımız görelim? Çok sen de emin olamadın değil mi cevabında?
1: Evet, yani çok emin olamadım.
0: Çok emin olamadın ama tahmin ettin. Bir kutu daha açalım mı? Ne dersiniz? Hadi açalım. Son 33 saniyemiz. Başka kutu açamıyorum arkadaşlar.
1: Tipe. Tipe.
0: Tipe. Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Tipa.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Başka ne olabilir?
1: Tipi.
0: Doğru mu görelim? Denedik, yanıldık ama doğru cevabı bulduk arkadaşlar değil mi? Zeynep Naz'la devam ediyoruz.
1: Nur'un N'si.
0: Nur'un N'si 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sağlık sorunlarının teşhis ve tedavi işlemlerinin yapıldığı kurumdur. Süremiz başladı.
1: Hastane.
0: Hızlı bir cevap geldi Zeynep Naz'dan. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Burak senin için geliyor harf tablosu.
1: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor sorumuz. Tığ veya şişle örülen, içi doldurularak yapılan oyuncaklara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Çıngırak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Origami.
0: Origami mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Tığ veya şişle örülen. İçi doldurularak yapılan oyuncaklara verilen ad. Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha.

Bir kutu daha açalım. Var mı fikrimiz? Yok. O zaman bir kutu daha açalım. Son 38 saniye. Bir kutu daha.

0: Son 18 saniye. Bir kutu daha açalım derken Eymen.
1: Amigurumi.
0: Ami.
1: Gurumi.
0: Mi. Doğru mu görelim?
2: Amigurumi.
0: Doğru mu görelim? Zeynep Naz ve Eymen'in ortak çalışmasıydı arkadaşlar. Sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel değil mi görselinizde?
2: Evet, evet, evet.
0: İpek'cim seninle devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sayfadaki yazı dizelerini ve et kesmeye yarayan bıçağı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.
2: Katır. Katır.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Satır.
0: Satır cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar?
2: Güzel.
0: Güzel gidiyoruz. Eymen'le devam edelim. Ürgüp olsun mu?
2: Evet, Ürgüp.
0: Ürgüp'ün üssü 80 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan programdır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Biraz düşünelim. Ne dersiniz? Bir fikri olan varsa söyleyebilir. Üzerine düşünebiliriz. Açalım bir kutu. Son 50 saniyemiz.
1: Bu şey herhalde dedektör gibi bir şey olması gerekiyor.
0: Bakın diyor ki kötü amaçlı yazılımları tespit etmek. Soruda böyle bir şey var arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan program. Kötü amaçlı yazılımlar neler? Düşünelim. Son 21 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Antivirüs.
0: Doğru mu görelim? Bravo Emel'cim. Zeynep Naz senin için geliyor Arif ablamız.
1: Babaannem Yıldız'ın yeğesi.
0: Yıldız Hanım'ın yeğesi 40 puan değerinde ve beslenmeden gelecek sorumuz. Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzenidir. Süremiz başladı.
1: Diyet.
0: Doğruysa kumbaramıza Zeynep Naz 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turumuz bitiyor. İki sorumuz kaldı ve iki harfimiz Buğra için gelsin.
1: Annem Rabia'nın R'si.
0: Rabia Hanım'ın R'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan zehirli bir iğnesi olan canlıdır. Süremiz başladı.
1: Akrep.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Buğra'dan. Bu cevap da doğruysa eğer 40 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Ve ısınma turunun son harfi İpek için geliyor.
1: Öğretmenim Arla'nın A'sı.
0: Arla'nın A'sı 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Saçta pişirilen yuvarlak ekmektir. Süremiz başladı.
1: Bazlama.
0: Bir de bir emin söyle bakalım. Bir daha söyle.
1: Bazlama.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bazen böyle aklımıza ilk geliyor, emin oluyoruz, sonra olamıyoruz gibi oluyor değil mi? Böyle emin de söyledin, çok güzel oldu. Bazlama da burada. Karnımız acıktı arkadaşlar. Sever miyiz, yer miyiz?
1: Evet.
0: Hamur işi sever misiniz?
1: Evet, çok severim.
0: Bitti bu tur, ne diyorsunuz?
1: Hızlı geçti.
0: Hızlı bence geçti. De. Peki kumbaraya gideceğiz, tahminleri alalım. Eymen'cim kumbaramızda kaç puan?
1: Bence
0: gidiyoruz?
1: 750 puan vardır.
0: 750 var mıdır diyorsunuz? Zeynep Naz?
1: Ben 800 diyorum.
0: 800 diyor Buğra.
1: 770.
0: 770 İpek.
1: 520.
0: 520 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 500 puanımız var. İpek'cim 520 demiştin değil mi? Yaklaştın ve hedefimize kalan puansa 2000. Harikasınız. Şimdi o zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi, ne dersiniz?
2: Evet. Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. İkinci tur için hazırız değil mi?
2: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Eymen için geliyor harf tablomuz.
1: Annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok güçlü ve cesur hale gelmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Çok güçlü ve cesur hale gelmek. Açalım bir kutu. Ne olabilir? Bir tahmin var mı ilk kısım için?
1: Islak cesaretli.
0: Islak cesaretli mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ama sen çok cesurdun bak. Hemen bir denedin değil mi? Doğru mu acaba diye. Bir kutu daha açalım. Çok güçlü ve cesur hale gelmek. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. İlki ne olabilir arkadaşlar?
2: Aslan olabilir bence birincisi. Uyuyor.
0: Eymen de katıldı Zeynep Naz'a. Bir kutu daha açalım. Son 32 saniyemiz. Bura.
1: Aslan beslemek.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Bakın diyor ki çok güçlü ve cesur hale gelmek anlamındaki deyim. Bir kutu daha açalım.
2: Aslan kesilmek.
0: Doğru mu görelim? Ailelerimizden alkış önden geldi. Size de teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimlesiniz bugün. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir ekip çalışmasıyla bulduk değil mi doğru cevabı?
2: Evet.
0: Zeynep Naz'la devam ediyoruz.
2: Çağla Hanım'ın Ç'si.
0: Çağla Hanım'ın Ç'si 100 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların ellerini birbirinin avucuna koyarak vurduğu şarkılı bir çocuk oyunudur. Süremiz başladı.

0: Çatlat patlak.
1: Doğru mu görelim?
2: Nasıldı İpek, nasıldı?
1: Şöyle değil mi? Nasıldı, bir yapalım mı? Nasıldı?
0: Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, çek. Dostum çek, arabanı yoldan çek. Çek çek kanca, burnu kanca.
1: Öyle öyle devam ediyor değil mi? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size Buray'la devam ediyoruz.
0: Abim Halil'in H'si.
1: Halil'in H'si 80 puan.

0: değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Fiyatı yüksek olan anlamına gelen sözcükle onun zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Pahalı, ucuz.
0: Kumbarımıza bu cevapla 80 puan daha ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. İpek için gelsin harf tablomuz.
2: Vazonun V'si.
0: Vazonun V'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. İç Anadolu bölgesinde bulunan iki ilimizdir. Süremiz başladı.

0: İki ilimiz.
1: Kelime Sivas olabilir. Sivas, Ankara.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Açalım bir kutu. Eymen Sivas dedi. Evet. Buğra da Sivas, Ankara dedi.
1: Sivas uyudu, ikincisi uyudu.
0: Sivas uyudu mu? Uyudu. Evet. İkincisi ne olabilir? Bir düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Sivas. Son 70 saniyemiz. İç Anadolu bölgesinde bulunan bir kutu daha açmadan.
1: Sivas, Antalya.
0: Cevap gelir mi? Doğru mu? Görelim. Olmadı. Antalya. Sen Antalya dedin. Antalya nerede? Bir düşünelim.
1: Biraz daha teşekkür.
0: Daha sanki güneyde değil mi Antalya?
1: Sivas.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Sivas, Aksaray.
0: Katılıyor mu herkes Buğra'ya?
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? 60 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. İkinci turdayız ve 8 sorumuz daha kaldı. Eymen için geliyor harf tablomuz.
1: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 90 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Alt kısmında fırınının bulunmadığı, pişirme amaçlı kullanılan mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip. Ne olabilir? Pişirme amaçlı kullanılan mutfak eşyası.
1: Bence birincisi gaz, ikincisi tüpü. Gaz. Gaz.
0: Buğra ekip çalışmasını başlattı. Ne diyorsunuz? Açalım bir kutu.
1: Bence sonuncusu ocak. Gaz tüpü ocak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Sonuncusu ocak. O çok belli.
0: Sonuncusu ocak. O çok belli mi diyorsun, evet. Zeynep Nazlıcığım?
1: Ben de ocak.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Yaklaştık sanki. Hı? Var fikirler biliyorum. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Üstü ocak ne ama? Üstü ocak ne?
0: Zeynep Nazan ocak geldi. Şimdi de ne dedin?
1: Üstü.
0: Üstü geldi bir de. İlk kısmını bulamadık. Eymen?
2: Saat üstü ocak. Saat üstü ocak.
0: Saat üstü ocak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı.
1: Set üstü ocak.

0: A'yı E yaptı Buğra. Doğru mu görelim? Arkadaşlar sizi kutluyorum. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Zeynep Naz için geliyor Arif ablamız.
1: Kelimenin K'si.
0: Kelimenin K'si 120 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Cimriliğin kötülüğünü ve verilen sözün tutulmasının önemini anlatan ünlü bir masaldır. Fareli nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Fareli köyün kavalcısı.
0: Herkes katılıyor mu Zeynep Naz'a?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Peki 120 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Şahanesiniz. Okumuş muyduk bu masalı?
3: Kardeşime bazen okuyorum. Annem de bazen ikimize okuyor.
0: Ah ne kadar güzel. Buracığım seninle devam ediyoruz.
4: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyasının adıdır. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap ama ekip burada neyse ki, değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapıp bulalım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. 90 saniyemiz var. Fikri olan? Ekibe destek vermek isteyen var mı? Buğra?
1: Yüzengiller. Yüzengiller.
0: Yüzengiller cevabıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Süzengiller.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Hani sen de şunun gibi atlama derler.
1: Ya. Sazengiller.
0: Herkes katılıyor mu Zeynep Nazan?
1: Evet. Evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 120 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Ülkemizde her yıl 29 Ekim-4 Kasım arasında düzenlenen bilinçlendirme etkinliğidir. Süremiz başladı.

0: kutu daha açalım. Var mı cevabında?
1: Hı? Bence ikinci kelime haftası.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım? Soralım, katılıyor musunuz Buğra'ya?
1: Evet.
0: İlki ne olabilir? Bir kutu daha açalım derken Zeynep Naz'dan...
2: Kadınlar Haftası.
0: Gelen bu Kadınlar Haftası cevabıyla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
2: Kızılay Haftası.

0: Doğru mu görelim? Bravo, 90 puan daha kumbaramıza ekledik. Kumbaramıza gidelim mi, ne dersiniz? Kumbaramızda kaç puanımız var görelim. Arkadaşlar, kumbaramızda 1080 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1420, harikasınız. Eymen'cim, senin için geliyor harf tablomuz. 4 sorumuz kaldı.
1: Kaplumbağası.
0: Kaplumbağın?
1: Yumuşak G'si. Ne diyelim?
0: Yumuşak G'si. 140 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yaklaşık olarak anlamındaki bir sözdür. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Yaklaşık olarak. Hani derler yaklaşık olarak. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Hadi sizin için bir kutu daha açacağım, öyle düşünelim. Açalım bir kutu daha.
1: Bence son kelime yakında.
0: İlki ne olabilir?
1: Aç. Olabilir.
0: Başka? Bir kutu daha açalım.

0: Aç aşağı, bir yukarı.
1: Aç
0: aşağı, bir yukarı.
1: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Aç aşağı, bak yakında.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
2: Aç eşiği, baş yakında.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Yaklaşık olarak. Yani tahminen. Hani derler ya tahminen. Nasıl? Bir kutu daha açalım. 25 saniyemiz var.
3: 3 aşağı 5 yukarı.
1: Herkes sana katılıyor mu? Bir sor bakalım.
4: Katılıyor musunuz?
5: Evet. Evet.
1: Doğru mu görelim? Sonunda bulduk cevabı değil mi arkadaşlar? Derler ya böyle 3 aşağı 5 yukarı. Değil mi? Zeynep Naz'la devam ediyoruz.
3: Kaldı. Manisa'nın M'si.
1: 3 harfimiz. Manisa'nın M'si 150 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Unutulmama temennisi içeren manidir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Sakın beni unutma. Süremiz başladı.

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Hani ne derler arkadaşlar? Nokta nokta nokta nokta nokta. Sakın beni unutma. Bir kutu daha açalım. İpucu vereyim mi? İstemiyorsanız vermeyeceğim. Birinci kelime ile ikinci kelime aynı.
1: Sepet sepet yumurta.
0: Sonra?
1: Sakın beni unutma.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 120 puanı kumbaramıza ekledik.

0: Şahane gidiyorsunuz. Buray'la devam ediyoruz.
1: Ray'ın R'si.
2: Ray'ın R'si 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz ve bu turun en yüksek puanı. Bir şeyin gerçekleşmesini çok istemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

Bir şeyin gerçekleşmesini çok istediğinizde istiyorsunuz değil mi? Hepimiz isteriz. Bir şeyin gerçekleşmesini isteriz. Ne olur sonra? Bir kutu açalım. Bir kutu daha, çok uzun. Hadi bir kutu daha açalım.

0: Olmuyor ya.
1: Olmadı mı Buracığım? Hayal. Ne arıyoruz şu anda? Bir deyim arıyoruz değil mi?
0: Hayalini...
1: Ne dedin Buracığım az önce?
0: Hayalini kurmak diyecektim de.
1: Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
2: Hayallerini süslemek.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, bir soru daha cevaplayacağız ve sonrasında nereye gidiyoruz? Finale gidiyoruz. İpek için geliyor son harfimiz.
2: Pırasanın P'si.
1: Pırasanın P'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçinde sıkıştırılmış et bulunan, piştikten sonra özel bıçaklarla kesilerek servis edilen bir yiyecektir. Süremiz başladı.

Bence bunu hepimiz çok seviyoruz ve herkes yiyor. Sıkıştırılmış et. Eti düşünelim. Piştikten sonra da özel bıçaklarla kesilerek servis ediliyor. Bir kutu açalım.

0: Sevdiğiniz yiyecekleri, yemekleri düşünün hadi.
1: İkinci kelime döner de. Birinci kelime.
0: Sever misin döneri?
1: Çok severim.
0: Çok seversin.
1: En sevdiğim yiyecek bile olabilir.
0: Gerçekten mi? Peki ne derler ona? Hadi bir kutu daha açalım.
2: Yaprak döner.
0: Katılıyor musun Buğra?
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu turda bitti, ne diyorsunuz? Döneri de görüyoruz. Bugün yemekleri koymuşlar ki bizim karnımız iyice acıksın diye, değil mi? Samet abimize buradan sevgilerimizi de iletelim rejiye. Arkadaşlar nasıldı?
3: Çok güzeldi.
4: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Peki şimdi bir kumbaramıza gideceğiz ama ben tahminleri istiyorum. Eymen'cim.
1: Bence 1570.
0: 1570 Zeynep Naz.
2: 1580.
0: 1580 Buğra.
1: 1560.
0: 1560 İpek.
4: 1480.
0: 1480 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1450 puanımız var. İpek'cim yaklaştın ve hedefimize kalan puansa 1050. Kutluyorum sizi. O zaman hızlıca finale gidelim mi, ne dersiniz?
2: Evet. Evet.
0: O zaman biz finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza ve ben bu ekibe inanıyorum. Hazırız değil mi final için? Evet.

0: Arkadaşlar finalde kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
1: Altı.
0: Hesaplama yaptık mı?
1: 6.
0: 6 soru bilirsek ödül bizim, o zaman Eymen için geliyor kategorilerimiz. Futbol, bilmeceler, anlam bilgisi, genel kültür. Hangisi olsun Eymen?
1: Futbol O harfi.
0: Futbol O harfi, sorumuzu görelim. Ülkemizin başarılı kulüplerinden Trabzonspor'un renkleridir. Süremiz başladı.
1: Bordo mavi.
0: Bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Şahane gidiyoruz arkadaşlar. 5 soru bilirsek ödül bizim, Zeynep Naz için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmeceler üzüm.
0: Bilmeceler üzümün üsü, sorumuzu görelim. İki arkadaş birbirini kovalar bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? İki arkadaş birbirini kovalar. Birbirini kovalıyor. Açalım bir kutu. Bir kutu daha. İki arkadaş birbirini kovalıyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Ne olabilir? Açalım bir kutu daha.
1: Gece gündüz.
0: Geceyle gündüzü iki arkadaş yaptık. Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo. Burada senin için geliyor kategorilerimiz.
1: Futbol, Pelin'in P'si.
0: Futbol, Pelin'in P'si sorumuzu görelim. Futbolda savunmada görev yapan ve rakip atağı durdurup topu arkadaşlarına dağıtan oyuncudur. Süremiz başladı.
1: Stoper.
0: Futbolla ilgilenenler belli oldu değil mi arkadaşlar? Eymen futbolcu olmak istiyordu. Bakalım Buğra'nın verdiği bu cevap doğru mu? Görelim. Buğra sen de yüzüyordun değil mi? Yüzme vardı başka?
1: Futbol.
0: Futbolla uğraşıyordun sen de. İpek'le devam ediyoruz.
2: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
3: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
4: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
5: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
6: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
7: Dayanın Cafer'in yedi!
8: Estergon Kalesi, bugün 18'de TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize turist çayı 349 lira. Algida keyif 120 lira.
12: Ucuz, ucuz, hep ucuz.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Bekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı

0: Odasından.
1: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
6: Her şeyine baktım. 20 kalori.
7: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
16: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
22: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnternetten de suç mu işledinmiş abi?
5: Kesinlikle abi.
4: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
5: Kalp gönder kalp.
6: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris.

0: Paris'ten.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
3: Gel.
2: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Muz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar.

0: sabahlar. Schwarzkopf Kles, her sen için.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Wow, baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
7: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
7: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Probis, Probis. Obsessor. Yeah.
10: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
11: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: kültür K.
1: Genel kültür K harfi sorumuzu görelim. Vücudun dinlenme zamanına verilen addır. Süremiz başladı.
0: Uyku düzeni. Uyku düzen.
1: Uyku düzeni mi doğru cevabımız? Çok
2: Uyku zamanı.
1: Çok yaklaşmıştın İpek'cim. Buradan gelen bu cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim.

0: Olmadı, bir kutu açalım mı derken Zeynep Naz?
1: Uyku... vakti.
2: Ben diyecektim.
0: Doğru mu görelim? Olmadı, bir kutu açalım. Anneler babalar ne der?
1: Uyku
0: hadi
1: saati.
0: Çocuklar. Uyku neyi derler?
1: Uyku saati.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar iki soru bilirsek ödül bizim. Eymen için geliyor kategorilerimiz.
1: Genel kültür Van'ın V'si.
0: Genel kültür Van'ın V'si sorumuzu görelim. Hamur açmaya yarayan silindir biçimindeki ince değnektir. Süremiz başladı.
1: Oklava.

0: aramıza 200 puan daha ekler miyiz? Çok heyecanlı. Bir soru daha bilirsek ödül bizim Zeynep Naz için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Anlam bilgisinin A'sı.
0: Anlam bilgisi A harfi sorumuzu görelim. Gizlice anlamına gelen mecazi ifadedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ama çok uzun. Ben sizin için bir kutu açacağım. Bir kutu daha açacağım. Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Böyle gizlice. Ne derler? Gizlice. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken
1: Eymen... El altından. El altından.
0: Eymen'den gelen bu cevapla bu ekip ödüle gider mi görelim? Bravo! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eymen. Bravo Eymen. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zeynep Naz. Bravo Zeynep Naz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Buğra. Bravo Buğra. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Önce bunun için kutluyorum. Sizi nasıldı?
1: Çok güzel.
0: Çok güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Ödül ablayı bir aramaya çıksak mı acaba? Gördünüz mü? Nerede? Nerede Ödül
1: orada,
0: abla?
1: Orada.
0: Nerede? Her orada. Zamanki yerinde. Artık sormuyorum. Bana diyorlar ki Yeliz ablacığım kaç bölüm oldu sen öğrenemedin mi hala diyorlar Ödül ablanın yerini. Ama ben de diyorum ki hep arkadan çıkıyor arkadaşlar. Ben göremiyorum. Önce siz görüyorsunuz. Bir gün de şuradan gelsin değil mi?
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldin. Buracığım iyi ki geldin. Zeynep Naz iyi ki geldin ve Eymen'cim iyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi.

bir ılık, bir soğuk, bir soğuk. Gökyüzü yere indi. Gökyüzü yere indi. İşte Ahtapa Kilisesi hikayemiz başlıyor. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ahtamar Adası.

0: Şimdi Özgür, efendim, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu, oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur. Buna Ahtamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, 1. Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasını, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor, feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik, bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi oluyor.
0: Ahtamar Adası da denilebilir.
1: Ahtamar Adası da denilebilir.
0: Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
1: bana
0: yok.
1: Bana hissettirdiği bu.
0: Doğru. Tabii.
1: Büyüklere yani masallar.
0: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi, orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırında onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var. Evet. Ama bu efsane ya da değil, onu bilemiyoruz.
1: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini
0: resimlerden,
1: öğrenmiş
0: olacağız. Resimlerden, rölyeflerden
1: oralarda
0: bakacağız.
1: Sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
0: Evet,
1: efendim.
0: Mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet, Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir hareket hikaye var, değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet, var. Onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu. Zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o evet. sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor. Gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen evet. ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle,
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
0: pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen evet. işte o pagandan ya da Asur'dan
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan evet. etkiler de burada var. Yani. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
1: Evet.
0: Batı dedik. Güneye doğru geçelim
1: Güneye
0: mi?
1: Güneye doğru geçelim.

0: en hareketli cephe olarak.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet.
1: En iyi görünen yer.
0: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
1: çan kulesi var. Öyle çok mi? Yeni yani, evet. Evet. Evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklendi.
0: Vay be.
1: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
0: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketlenmiş.
1: Evet.
0: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler
1: en
0: var.
1: En uçta kubbeyi dolaşan
0: tamamı hayvan figürleri.
1: Evet, hayvan figürleri
0: hemen
1: var.
0: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da, insan ilişkileri ve tasvirler.
1: Ona bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyurun.
1: Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
0: Üzüm salkımları,
1: hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
0: Ermeni bir tarihçi var.
1: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
0: Evet, ekonomik
1: evet.
0: Seviyesi.
1: Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
0: kutsal kabul edilen hayvanlar.
1: Hayvanlar değil. Altta da o
0: hikaye bölümü mü?
1: Şeyler var ya, portreler var ya.
0: Evet.
1: Onlar da işte oranın beyleri.
0: Evet.
1: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle bir yorumu var yani. Evet. Evet, sonra sen devam et.
0: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
1: Evet,
0: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
1: Evet.
0: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
1: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak, sol tarafından duvarın,
0: evet.
1: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
0: var evet.
1: Burada. Evet.
0: Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
1: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
0: Anlatalım.
1: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı. Tanrı tarafından bir emir geliyor. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette.
2: Güzel,
1: yani görevini güzel yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
0: Onun yüzünden fırtına.
1: Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
0: Evet.
1: Onu denize atıyorlar.
0: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
1: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
0: balık.
1: Evet. Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor. Sonra onun midesinde Yunus peygamber af diliyor Tanrı'dan.
0: Evet.
1: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
0: Evet, evet.
1: Bırakıyor. Ya böyle devam eden bir hikaye.
0: Harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
1: Evet.
0: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi, biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyor.
1: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş
0: kartal.
1: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş. İki kartala çevirmiş.
0: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde, yine saat kulesinin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de
1: başka bir hikaye var.
0: Evet.
1: Orada.
0: Davut peygamberle Goliat'ın amansız bir mücadelesi var, evet. Orada.
1: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları. Evet. Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
0: Evet.

güneydeki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliath'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliath'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda hiçbir şey yok. Evet. Gideceğiz. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Ya öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor. Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk, şey, bereket. Refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
2: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
2: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani evet. Öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu Halife Muktedir İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
2: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor, ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferlerin sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
0: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
2: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
0: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
0: Ama orta bence. Çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
0: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte denizden adaya doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmıyoruz.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde bir sakınca yok herhalde, değil mi? Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
2: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
2: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
0: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da.
1: Olabilir.
0: Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. daha böyle hani zarar görmemiş. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken yani dedik ya işte şeyler yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik ta yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
2: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
0: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
1: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
0: Evet.
1: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
0: Tarihsel enteresan bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
1: Çok.
0: Demem daha doğru olur.
1: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
0: Evet,
1: kilisenin
0: kilise.
1: Ana kütlesi. Evet. Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
0: Çok, çok yeni
1: ilaveler var.
0: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
1: Şimdi evet bir tur attık.
0: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
1: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
0: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
1: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet,
0: mesela, anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna'nın,
0: evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: ve onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol alanı ve evet, büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde çok duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii.
0: İşte evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000 kişilik. 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
0: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
1: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
0: Evet.
1: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
0: ağırlığı.
1: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
0: Merkezi kubbede sorun olabilirdi.
1: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
0: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz geliyoruz ya karşıdan, bize doğru bakıyor ve bizi oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii
1: Kral
0: ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tavsiye, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki.
0: Evet.
1: İşte 18. yüzyılda yapılan
0: ekleme,
1: arkamda görülen giriş bütün o güzel resmi kapatmış.
0: Evet.
1: Karşıdan evet, hiçbir şey görünmüyor. Bir tek buradan bir parça görebiliyoruz.
0: Hissedemiyorsunuz. Yani kafanızı kaldırdığınız anda direkt o tasvirle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Evet. Aranızda bir engel, bir bağ, bir uzaklık oluyor.
1: Halbuki buraya gelenin ilk kutsandığı yani İsa tarafından kutsandığı resmi ilk anda görmesi lazım.
0: Ve anlamı olan.
1: Evet, anlamı olan resmi görmesi lazım. Da o olmamış. Şimdi üstünde durduğumuz yerlerde nedir diye söyleyecek olursak öğrencilerin odaları.
0: Evet.
1: Ya da belki de keşişlerin odaları da evet, deniliyor ama
0: aslında uygun odaları restore edildiği de söyleniyor.
1: Evet, zaten temelleri varmış galiba evet, ve bu temellerin üstüne işte

0: Burayı bir parça yükseltmişler, belirgin hale getirmişler. Şunu söyleyeyim, şimdi öğrenci denildiği zaman...
1: Bir manastır değil mi burası?
0: Evet, manastır. Arka tarafta da manastırın gene böyle yarım bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
1: Evet.
0: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.
1: Evet, ama bu topraklar da insana yazdırır hakikaten. Coğrafya inanılmaz.
0: Evet, evet.
1: Artık yapının içine girebiliriz herhalde.
0: Girebiliriz, evet. Bir de yapının içine göz atalım.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya. Hı hı. Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir
0: bir de
1: herhalde.
0: Hani kilise ufak da, bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan çok ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa.
1: İsa, çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı,
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Evet, belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı, yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi

0: Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş ve yarım bir daire var, başının arkasında cennet isim geliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı taşıyan bir kişi daha var. Böyle bir zaten, ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan, çok hayal meyal gördüğümüz, bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
1: Evet.
0: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli.
1: Tasvir edilmiş.
0: Tasvir edilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
1: Evet.
0: Ve hele perspektif yok resimlerde.
1: Evet.
0: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, hı hı. 10, 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
1: erken
0: Rönesans'a götürecek.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: 15. yüzyıla kadar
1: doğru.
0: Beklememiz gerekiyor.
1: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
0: Pagan etkisi de, yani Hristiyanlık var tabii ama...
1: Evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı evet. görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
0: Evet, yani değil mi?
1: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal, yüksek yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3... 4 tane de yarım kubbe var.
0: Basit tabii, hani yanlış anlaşılmasın. Yok, mütevazi bir.
1: Mütevazı, ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapalım. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle, hani cemaatin uygunluğuna göre, bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani
0: tabii.
1: Simge, bir gücün.
0: Tabii simgesi. Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik o 10. yüzyılda
1: evet.
0: Orta çağ edilecek de buraya 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
1: 2010 yılında evet.
0: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zamanlar.
1: Evet, evet. Çok görkemli,
0: sonra,
1: çok etkileyici.
0: Ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
1: Eklemeler yapılıyor.
0: Mesela
1: evet.
0: buradan başka bir şapele geçiş
1: Küçük
0: var.
1: Küçük bir şapele geçiliyor.
0: İlk zamanda bunlar yok.
1: Evet, yok.
0: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
1: Güney kapısı.
0: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
1: O da dışarıya açılıyor.
0: Avluya doğru.
1: Evet, yani. Avluya
0: ve
1: doğru.
0: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin
1: evet.
0: olduğu mekan var. Evet, bir aşağıda da ilginç şeyler
1: evet,
0: var.
1: Evet, aşağıda da ilginç şeyler var.

0: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
1: Tamam yeğenim,
2: gelin. Nerede kaldı?
1: Hiç merak etmeyin. Tamam.
3: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
4: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 10 saat getirirsiniz.
3: O başka.
0: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
5: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
0: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
6: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
3: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
0: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
7: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
4: Öyle mi?
7: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
7: Git kız işine.
4: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
0: Yoksul bugün 16.15'te TV4'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe

0: yapılma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
8: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
9: İşte Çetmen, işte hayat. Obsessor. Yeah. Silver moon.
10: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
8: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Fiyatları gören herkes şokta. Bütün pirincin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
15: Sadece durulalım.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece durula.
20: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu?
2: Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
4: Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı.

0: Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
1: %16 protein ve muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Probis, Probis.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Şoka gidelim!
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bu var ya bu,
15: blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı.
6: Arçelik'ten seçili iki ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
11: ...18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
12: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama... ...ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama... ...içeriden fena da durmuyor yani.
11: Mimari olarak çok güzel evet. Duruyor.
12: Bu şimdi burada.
11: En önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında... Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı, ikinci
12: evet.
11: Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
12: Katolikos sanırım bir statü yani
11: evet.
12: İşte patrik bir
11: ünvanı gibi.
12: Ünvanı gibi.
11: Kutsal bir değerdir diyor. Yaslı halkımın acısı

0: İlimperver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
1: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
0: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yapmıştı?
1: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
0: böyle bir kitabı olduğuna göre.
1: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
0: ilimperver
1: Ermeni çocuklarıyla dinecek.
0: Burada hani öğrenci odaları var ya. Odalarının yapılması için.
1: Burası yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
0: Evet, çıkmış
1: kazılarla.
0: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
1: Evet canım yani gerçekten.
0: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
1: Sarnıç diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
0: Dilek kuyusu olmuş.
1: Herkes evet. Bozuk paralarını atmış.
0: 5,5-6 metre derinliğinde.
1: Güzel, kiliseye yardım.
0: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta size söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu'yla birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka.
1: Ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor, doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badireler atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne maceralar.
0: Neler geçmiş başından,
1: neler
0: değil mi?
1: Neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet, birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya,
1: gene bir tehlike. Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu da çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim, ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

herkese ama herkese merhabalar efendim. Bütün güzel enerjimizle umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da nereyi gezeceğiz hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesindeyiz. Arnavutköy ilçesi havalimanının oradaki Arnavutköy ilçesindeyiz. Biliyorsunuz İstanbul'da bir Arnavutköy daha var. Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy semti var. Boğaz'ı gören çok güzel semtlerimizden. Şimdi biz bugün Arnavutköy Durusu'dayız. Havalimanının orada. Güne çok güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Bakalım sonrasında neler neler yapacağız. O zaman gezmek olsun böyle renkli bir elbiseyle, böyle güzel yeşilliklerin arasında başlasın.

Burası aslında İstanbul'un içinde, merkeze yakın ama bir o kadar da İstanbul'un dışında keşfedilmesi gereken çok güzel bir yer. Yaz aylarında ailemle neler yapabilirim, değişik nerelere gitsem de kahvaltı yapsam diye düşünüyorsanız düşünmeyin. İşte bu bölüm sizler için. O zaman şöyle bir buralara göz atın, ben sizleri kahvaltı masasından karşılayayım.

0: Masamıza oturduk sevgili seyirciler. Burada oturacak birçok alan var. Fakat ben bu masayı tercih ettim. Şu an kameraman arkadaşım size oturulacak diğer yerleri gösteriyor. Çok büyük bir yer burası. Bir de alt kısmı var ama alt kısmı inmeyi tercih etmedim. Burada ağaç gayet güzel. Beni serinlettiği için, böyle püfür püfür rüzgar da estiği için ben buraya oturmayı tercih ettim. Birazdan serpme kahvaltımı yapacağım sevgili seyirciler. Kahvaltım gelecek birazdan. Ama karşıdan bir beyefendi geliyor bana. Hoş geldin demek için
1: efendim,
0: herhalde. Merhaba, hoş buldum.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle alayım sizi. Ağaç rahatsız etmesin. Hemen şöyle alayım
1: elmalar
0: sizi.
1: Elmalar tepemizde gördüğünüz
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, elmalar tepemizde. Orada erikler var. Ne hangi ağacı ararsak burada var vallahi.
1: Evet, aslında aşağıda karadutlarımız.
0: Öyle mi? Karadut da mı var?

0: Ağaç.
1: Kayısı ağaçlarımız var hemen ileride.
0: Süper.
1: Değişik değişik eriklerimiz var burada birkaç çeşit.
0: Süper.
1: Tabii biz bunlardan özel hoşaflar yapıyoruz mevsimine göre. Aynı zamanda kayısı reçeli, vişne reçeli, karadut reçeli. Bunların hepsi kendi bahçemizde.
0: Kahvaltıda gelecek mi?
1: Tabii tabii biraz sonra hepsini servis yapacağız size. Rica
0: ederim. Peki burada yemek yiyebiliyor muyuz?
1: Yemek yiyebiliyoruz. Şu anda alakart restoranımız da devrede.
0: Tamam.
1: Aslında biz tabii operasyonun büyük bölümünü aşağıdaki kulemize biraz sonra geçeriz beraber. Tamam. Orayı şu anda yer olarak söyleyebilirim size ama şu anda bahçemizde orası hazır olana kadar biz şu anda burada,
0: biz burada oturmayı tercih ettik. Elma ağacının arkasında, altında oturmayı tercih ettim. Şimdi biz Arnavutköy ilçesindeyiz. Havalimanının oradayız. Buraların isimleri varmış bu arada. Siz onları da bize gitmeden anlatın.
1: Tabii ki. Şimdi biz bu tesisi kurarken biliyorsunuz buranın bir kurucusu var Caner Yılmaz.
0: Tamam.
1: Onunla beraber biz burada bir hikaye yazmaya istedik. Hikayeyi yazarken de nereden esinlendik? Doğadan esinlendik.
0: Doğayla iç içe çok güzel bir yer burası zaten.
1: Bizim şehir terasımızda deniz göl manzaramız var zaten. Ona ayrıca bakarız ama bulunduğumuz bölge şu anda Duru Su'ya baktığı için biz bu bölgeye Duru Su Vadisi diyoruz.
0: Burası şu an oturduğum yer benim Duru Su Vadisi.
1: Duru Su Vadisi.
0: Tamam süper.
1: Bunun bir yan tarafında akasyalarımız biliyorsunuz akasya ağacı bir ailedir. Sürekli akasyalarımız olduğu için oraya Akasya Vadisi diyoruz.
0: O zaman salıncağın olduğu yer değil mi?
1: Salıncağın
0: Birazdan salıncağın olduğu yere de gideriz kahvaltı yaptıktan sonra Akasya Vadisi'nin oraya
1: Akasya Vadisi'ne gideceğiz.
0: Tamam.
1: Sonra burada bungalov evlerimiz var.
0: Tamam.
1: Otel odalarımız.
0: Evet.
1: Onlara da şöyle bizim bahçemizde yetişen çiçeklerden isimler verdik.
0: Manolya.
1: Manolya, orkide, begonvil.
0: Evet.
1: Nergis.
0: Begonvil en sevdiğimiz zaten.
1: Nergis ve menekşe evlerimiz
0: Süper.
1: Var.
0: Onları da o zaman daha sonra gezeceğiz. O zaman kahvaltımız gelsin. Sonrasında inşallah karşılaşırsak devam ederiz
1: sohbete. Güzel bir kahvaltı sonrası bir geziye çıkarsın.
0: Tamam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Gerçekten elma ağacının altında oturacağız. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. En sevdiğim bak buradaki ağaçlardan ne kadar güzel. İşte karadut reçeli gelecek, kayısı reçeli gelecek. En sevdiğim şey yani böyle doğal bir ortamda oturup kahvaltı yapmak. Şimdi ben kahvaltım gelsin. Sonrasında tekrardan sizleri karşılayayım.

Ama nasıl güzel bir kahvaltı var önümde. Yani anlatamam, yaşamanız lazım. Yemekten ve kahvaltıdan önce, yani bir şey yemeden önce karpuzla başlanılması tavsiye edilirmiş. Şöyle karpuzu görmüşken, hazır yaz aylarındayız, ben de karpuzla başlayayım. Midenin karpuz suyu ve karpuzun mideyi temizlediği yemekten önce söyleniyor. Tabii doğru mu değil mi bilmiyorum. Kahvaltıya baktım, karnım doydu. Şimdi sıcaklar gelsin, sıcaklarla başlayacağım da. Önce her zamanki gibi beyaz peynirimi şöyle alayım. Domatesimi alayım şöyle. Ben her zaman beyaz peynir domatesle başlıyorum. Şöyle ekmeğimizi de alalım. Ve yemeğe başlayalım. Şu doğal reçellerin de tadına bakmak istiyorum açıkçası. Vişne reçeli çok güzelmiş. Bu da çilek reçeli. Bir de çilek reçelinin tadına bakalım. Çilek reçeliyle kahvaltıyı bitirebilirim o derece. Sıcaklarımız da geldi. Oo, patates kızartmamız, yumurtamız, sucuğumuz, sosisimiz. Kahvaltıda gözüm doydu önce. Tokama çok teşekkür ederim.

Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Gerçekten keyfim fazlasıyla yerinde sevgili seyirciler. Burası İstanbul, Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde. İstanbul Havalimanı'na 14 kilometre uzak.

yakalarında. Onu söyleyebilirim. Anadolu yakasından buraya gelmek gerçekten çok kolay. Eğer İstanbul'daysanız, İstanbul'a dışarıdan geliyorsanız da havaalanına yakın bir yerlerde konaklama için yer arıyorsanız da yine buraya gelmenizi tavsiye ederim açıkçası. Dışarıdan da buraya kahvaltı yapmaya ya da yemek yemeye gelebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman düğün davet organizasyonu da yapabilirsiniz. Ya da özel toplantılarınızı yapabilirsiniz. Şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor size sevgili seyirciler. Burada düğün davet organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki neler istediğinize bağlı olaraktan düğün davet organizasyonunun ücret fiyatı değişkenlik gösterebilir. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman bu şekilde odalarda konaklayabilirsiniz. Bungalov ev gibi açıkçası konaklayabileceğiniz odalar. Hem otel müşterisi olmak istemiyorum ben, hem de burada kahvaltı yapmak istiyorum diyorsanız yine buraya geldiğiniz zaman dışarıdan da saat 8.30-9 gibi gelip gece 12'ye kadar hem yemeğinizi yiyebilirsiniz, hem de güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz ya da sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz doğayla iç içe oturaraktan. Şimdi ben biraz sizi burayla baş başa bırakayım. Birazdan göl kenarına da ineceğiz. Buranın keyfini çıkarttıktan sonra, ama önce kahvaltıdan sonra bir Türk kahvesi iyi gider diye düşündüm ben. Bir Türk kahvesi içelim. Sonrasındaysa Türk kahvesi eşliğinde sizlerle tekrardan görüşelim.

O kadar konaklama konaklama diye söyledik. Sevdiklerinize burada sürpriz de yapabilirsiniz. İstanbul'da tatile çıkamadıysanız eğer İstanbul içinde küçük bir tatil kaçamağı da yapabilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda. İşte Menekşe evi, Nergis evi, Begonvil evi, Orkide evi şeklinde hepsi ya da Manolya. Onu da saydım galiba. Ne sayıp saymadığımı hatırlamıyorum. Yaşlılık ya da sıcak çarptı diyelim. Bu evlerde konaklayabilirsiniz, bungalov evlerde. Şimdi ben size fikir olması açısından bir odaya gireceğim ve odanın nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Hadi gelin.

buraya geldiğiniz zaman işte böyle bir odada konaklayabilirsiniz. Bütün odaların standart olduğunu söyleyebilirim. Bütün odalar aynı, sadece odaların isimleri farklı. Buradaki çiçek isimlerinden odaların isimleri. Bungalov evler diye geçiyor daha doğrusu. Odanın hemen penceresinden bahçeye şöyle açılan... Şöyle hemen odanın penceresinden bahçeye açılan bir kapı var. Bakın şöyle hemen buradan bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Burası hayvan dostlu bir otel sevgili seyirciler. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Ben nasıl bir yerde konaklayacağım diye merak edenler için odayı gösterdim. Şimdi gidelim birazcık salıncakta sallanalım. Bir kahve tatlı keyfi yapalım. Sonrasında da buraya yakın çok güzel bir göl kenarı varmış. Biraz da oraya gidelim. Sonrasında da bakarız hep beraber.

Şimdi kahvaltıdan sonra kahve keyfi olmazsa olmaz. Buraya geldiğiniz zaman kahve keyfi yapmadan önce böyle bu güzel salıncakta benim gibi sizler de sallanabilirsiniz. Eğer isterseniz siz kahve keyfi yaparken çocuklarınız da burada sallanabilir ya da şu küçük havuza çocuklarınız girebilir. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Çocuklarınız için de küçük şezlonglar var. Çocuklarınız da görmüş olduğunuz gibi içeceklerini ya da yiyeceklerini o şezlonglarda yudumlayabilirler sevgili seyirciler. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Açıkçası şehrin karmaşasından uzak nefes aldığımı hissettim.

oldu. Ağaçların altında böyle güzel salıncak bulmuşum. Sallanmak hem çok iyi geldi, hem bol oksijenin olduğu bir yer, hem oksijen çok iyi geldi. Nefes aldığımı hissettim diyebilirim. İstanbul'un içinde tatile gidememekten şikayetçiyseniz tekrar belirtiyorum. Tatil bütçenizi aşıyorsa, tatile gitmek bütçenizi aşıyorsa işte siz de böyle küçük ve güzel kaçamaklar yapabilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Benden neyiniz eksik?

Salıncakta sallandık. Şimdi bir kahve tatlı keyfi yapalım. Bakın dondurma nasıl akıyor. Kızarmış dondurma da çok severim. En sevdiğim tatlılardan biridir. Ben tatlıyı genel olarak çok seviyorum zaten. Yemin ederim sırf kızarmış dondurma yemek için dahi buraya gelinir. Aşırı lezzetli, bayıldım. Dengemiz olsun değil mi? Tatlı, sade Türk kahvesi. Tatlımı bitireyim. Tatlım bittikten sonra göl kenarında sizlerle buluşalım.

Sessizlik, sakinlik, kuş sesleri, hafif kıyıya vuran dalga sesleri gerçekten daha ne olsun diyorum. Daha ne olsun diyorum. Mükemmel bir kahvaltının ardından orman yolundan çok güzel bir göle geldik sevgili seyirciler. Burası Terkos Gölü, Duru Göl olarak da biliniyor. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman bu gölün keyfini hafta içi ya da hafta sonu fazlasıyla çıkartabilirsiniz. Nasıl mı? Buranın çevresinde piknik yapabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç hemen etrafı göstersin size sevgili seyirciler. Göle girmek her ne kadar tehlikeli olsa da hafta sonları buraya geldiğiniz zaman burada adım atılacak yerin olmadığını söylemekte fayda var. Buraya geldiğiniz zaman şöyle bakın suya da her ne kadar tehlikeli ve yasak da olsa yarıya kadar insanların girdiğini söyleyebiliriz. Su fazlasıyla temiz, fazlasıyla güzel. İstanbul'un içinde ama aslında İstanbul'un dışında böyle tatil yapmak için işte çok güzel bir hediye var bize. Bize çok güzel bir hediye sunulmuş. Kamp yapmayı seviyorsanız, karavanınızla nerede tatil yapacağım diye kendi kendinize düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız ya da İstanbul içindeyseniz mutlaka ama mutlaka Terkos Gölü'ne ya da gölün çevresine gelmenizi tavsiye ediyorum. Düğün fotoğrafları mı çektirmek istiyorsunuz ya da özel gün fotoğraflarınızı mı çektirmek istiyorsunuz? İşte gölün çevresi tam da size göre. Tam filmlerdeki gibi huzur sahnesi. Yani diyecek başka hiçbir kelime bulamıyorum. Bildiğiniz huzurun arasındayım, huzuru yaşıyorum. Dediğim gibi diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum gerçekten de. Burası aslında bizim burnumuzun dibinde bir yer. Ama dediğim gibi ben programın içinde ve programlarında genellikle bahsediyorum. Burnumuzun ucundaki yerleri genelde keşfetmekte ya geç kalıyoruz ya o yerleri keşfetmeye üşeniyoruz, gitmeye üşeniyoruz. Burası hafta sonları dediğim gibi piknik yerleri olarak kullanılıyor. Şöyle etrafta adım atılacak yer olmuyor. Hem kamp yapanlar burada fazlasıyla var, hem piknik yapanlar burada fazlasıyla var. Onu söyleyebilirim sizlere. Orman yolundan bizim gittiğimiz kahvaltı yaptığımız yerin hemen alt tarafından orman yolundan Terkos Gölü'ne iniş var. Yollar birazcık dar. İki arabanın geçmesi imkansız. Yollardan birazcık dikkatli seyretmenizi açıkçası tavsiye ediyorum ben. Ama siz size söyleyeceğim gibi alın size işte Terkos Gölü, alın işte ağaçlar, yeşillik, orman, muhteşem doğayla iç içe bir gün.

Hafta sonu ailemle nereye gitsem ya da nasıl değişik aktivite yapsam diyorsanız Terkos Gölü'nün çevresi ve Terkos Gölü işte burada İstanbul'un içinde sizi bekliyor. Benden söylemesi. Buyurun.

Bir tarafınızda dağlar, orman, bir tarafınızda göl. Aa, İstanbul'un içinde böyle bir yer var mıymış diyeceğiniz işte Terkos Gölü. Belki birçoğumuz bilmiyoruz. Ben de program sayesinde öğrendim. Kahvaltı yapmaya gittiğim yer olmasaydı öğrenemeyecektim. Kahvaltı yaptığım yerin sayesinde ben bugün burayı öğrenmiş oldum. Sizler de umarım benim sayemde burayı keşfetmiş olmuşsunuzdur. Eğer böyle bir yer olduğunu ya da böyle bir yere geleceğimizi bilseydim, size bütün samimiyetimle söylüyorum, kendime bir piknik çantası hazırlardım ve kahvaltıdan sonra kahve keyfi yaptım ya, burada da oturup meyvemi falan yerdim. Çok samimi söylüyorum size. Ya da böyle bir yere geleceğimi bilseydim kamp sandalyemi alırdım. Yayılırdım şöyle. Otururdum. Soğuk içeceğimi içerdim göle doğru. Hava sıcak. Güneş fazlasıyla yakıyor. Ama o kadar güzel bir esinti var ki gölden gelen. Güneş beni hiç rahatsız etmiyor. İşte İstanbul'da böyle bir yer var mı diyeceğiniz bir yer daha.

İstanbul Kazan Biz Kepçe sevgili seyirciler. Terkos Gölü'nden çıktık geldik hemen İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik Mahallesi'ne. Kestanelik Mahallesi'nin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Ama burası İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte buranın nüfusunun 2150-2200 kadar olduğu biliniyor. Kestanelik Köyü'nün meydanındayız. Bu köye geldiğiniz zaman doğal ürünler satın alabileceğiniz birçok yerin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mesela örneğin mevsimine göre karpuz ve kavun satan amcamız var hemen yan tarafta. Burada millet bahçesi var, Kestanelik Millet Bahçesi. Buraya gelip çayınızı, soğuk sıcak içeceğinizi ya da yudumlayabilirsiniz. Hemen burada Kestanelik meydanında köfteci var. Birazdan Kestanelik'te köfte yiyeceğiz. Buraya toplu taşımayla çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Bizim sabah kahvaltı yaptığımız İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinden burası yani Kestanelik, Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik yaklaşık 10 dakika sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi biz birazcık burada böyle köy meydanında dolaşacağız. Yani buraya geldiğinizde doğal ürünlerin almanın yanı sıra yapabileceğiniz aslında fazla bir şey yok. Onu söyleyebilirim size. Buraya direkt olarak özel otobüsle gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz yani. Direkt olarak otobüs Kestanelik Meydanı'na geliyor. Şimdi bence güne bu kadar dolaşmışken, Terkos Gölü'ne falan gitmişken köfteyle devam edelim ve güzel bir köfte yiyelim. Ne dersiniz?

Şimdi İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Kestanelik köyüne geldiğiniz zaman köyün meydanında bir köfteci var. Ve o köfteciden köfte yemeden buradan gitmek olmazmış. Ben aslında size köfteciyi göstermek için şu an geldim buraya biraz da. Şimdi köftemizi yiyeceğiz ve güne güzel bir şekilde devam edeceğiz. Siz de köyün nasıl bir yer olduğuna baktınız. O zaman köfteciye gidelim. Bakalım köftenin porsiyonları ne kadarmış? Köftecide başka neler varmış? Fiyat bilgileriyle oranın özelliklerini anlatalım sizlere ve günümüze bu şekilde devam edelim. Ne kadar çok

0: Kışlık kuru sarımsak varmış. Köfteciye giderken abimi gördüm. Bağdaş kurmuş. Gölgede püfür püfür serinlikte oturuyor abicim. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben de iyiyim. İnsan der ki sen nasılsın kızım?
1: Evet, siz nasılsınız?
0: İyiyim, Allah'ıma şükür iyiyim.
1: Güneş çarptı, o yüzden
0: unuttun. Güneş çarptı, o yüzden unuttun mu beni?
1: Evet.
0: İyiyim ben de, Allah'a şükür. İşler nasıl?
1: Şükür Allah'ımıza, buna şükür. Buna şükür.
0: İşte şükretmek gerekiyor zaten. Önemli olan şükretmek. Kastamonu'nun sarımsağı meşhurdur normalde. Ama kestaneliğin de sarımsağı meşhur galiba.
1: Meşhur, meşhur.
0: Meşhur mu? Meşhur. Şimdi sen haftanın her günü burada mısın?
1: Haftanın dört günü.
0: Haftanın dört günü buradasın. Hangi günler buradasın?
1: Çarşamba,
0: Çarşamba,
1: cuma,
0: cuma, cumartesi, pazar buradasın.
1: Pazar,
0: yani çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Buraya gelirseniz isim?
1: Kadir.
0: Kadir amcamı burada görebilirsiniz. Güzel güzel sarımsaklarını satıyor. Gel vatandaş, gel.
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.

0: sizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
1: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
2: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz? Kumandanına haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
3: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
2: Dayanın Cafer Yiğit'i!
4: Estergon Kalesi bugün 18'de TV4'te.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimle söyle.
8: Keyfin yerine gelsin Yemek Sepeti.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
15: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
16: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumu.

0: Keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu topraklar binlerce şehidin canıyla vatan oldu. Dalına kuş konan her ağaç bir evladın hatırası. Bir sigara izmariti, bir ihmal, bir gaflet. Ve koskoca bir orman kül olurken vatan dayanıyor yürekte. Unutma, ormanı yakmak vatana kurşun sıkmaktır. Yeşil vatanı koru, ormanlarımıza sahip çık.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Şoka gidelim.
11: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassiskin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassiskin, L'Oréal Paris'ten.
12: Ama ne otel.
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. 25 yıldır ev, yemek sepeti
7: serinle. 25 yıldır ev. Gol be gol!
8: Yemek sepeti. 25 yıldır hep seninle.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: kestaneleri fazlasıyla meşhurmuş. Tekrar belirtiyorum. Buraya geldiğiniz zaman Kestanelik Mahallesi'ne, Kestanelik Köyü'ne, İstanbul Avrupa Yakası'nda Çatalca'da eğer bu taraflarda oturuyorsanız üşenmeyin, gelin. Buranın gerçekten köftesini yemeden gitmek olmazmış. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açık burası. Butik bir yer, bence çok güzel bir yer. Tam benim sevdiğim tarzda bir yer. Şimdi köftem de geliyor. Şöyle bir porsiyon köfte istedim. Çok teşekkür ediyorum. Tam istediğim gibi bir sunum. Oh, acı köfte, biber, acı sos, köfte, biber ve piyaz. O zaman başlayalım mı Mithat?
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Bazıları derler ya, ben kesinlikle soğan yiyemem. Ağzım kokar. Kokarsa koksun, ne yapalım, hepsinin çaresi var. Naneli bir sakız, naneli bir şeker ya da bir karanfile bakar ağız kokusu. Onun için de soğan yemeyeceksek, aha, doğal antibiyotik bunlar, doğal. Köfte gerçekten çok lezzetli. Ben köftemi bitireyim. Buraya geldiğinizde mutlaka köfte yiyin. Tekrar söylüyorum, aşırı lezzetli. Şimdi köftemi yedikten sonra hemen karşıda Millet Bahçesi var, köy meydanında. Orada soğuk bir içecekle bence günü bitirelim artık. Çünkü zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik.

Kestanelik Mahallesi'nde böyle bir kahvehaneye geldik. Aslında burası Millet Bahçesi. Çok güzel bir yer. Buraya gelip de çay içmeden, limonata içmeden, dondurma yemeden ya da kahve içmeden gitmek olmaz. Hemen şuradaki köftecide köftemizi yedik. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor zaten şu an size. Bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Güne güzel bir kahvaltıyla başladık. Günümüzü İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde başlattık. Ve günümüzü İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde sonlandırıyoruz. Aslında çok uç yerler gibi gözüküyor ama yeni yapılan yollar sayesinde çok kolay bir şekilde buraya özel araçla ulaşım sağlanıyor. Kestaneli'ye gelmek isterseniz eğer İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Çatalca'dan kalkan minibüs ya da otobüslerle gelebilirsiniz. Kestanelik Mahallesi'ne direkt olarak. Bir de şunu söyleyeyim size, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bir de şunu söyleyeyim size, eğer sabah kahvaltı yaptığım yere gitmek isterseniz kahvaltı yaptığım yere de Yassıören yolu otobüs durağında İETT otobüsleriyle gidip orada inebilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin ama her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden hayat size gülmese de kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Cibali'deyiz. Yolculuğumuz Ayakapı'dan başlayacak. Gül Camii, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve daha sonra Cibali Kapı'yı gördükten sonra Rezan Has Müzesi'nde yolculuğumuzu sonlandıracağız. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'un üç tarafı surlarla çevrilmiş. Bu Bizans döneminden bize kalan surlar ve kapılar. İşte onlardan birinin önündeyim. Biz şu anda Haliç kıyısındayız ve İstanbul'un üç tarafını çeviren yani Marmara, Haliç ve Kara surlarından Haliç tarafındayım. Ve ne yazık ki Haliç surları bütün bu surlar içinde en fazla zarar gören surlar dizilir. Tek bir kapı kalmamış ama onlardan geriye kalan, onlarca kapıdan geriye kalan birinin önündeyim şu anda. Burası Aya Kapı. Aya Aziz demek ya da Azize demek. Ve bu kapı muhtemeldir ki Osmanlı döneminde açılmış ve açıldıktan sonra da ismini hemen yakınlardaki Aya Theodosios Kilisesi'nden almış olabilir. Bu konuda çeşitli rivayetler var. Yine bir başka rivayette hemen kapının ardında bugün bir kafenin içinde kalmış olan Aya Kapı Kilisesi. İşte bütün bunlar buraya Aya yani Rumca'daki Aziz anlamına gelen Aya isminin verilmesine neden olabilir. Ve bu kapı pek çok rivayete de sebep olmuş. Adının nereden geldiğini söyledim, Aya Kapı. Ancak öte taraftan hemen yan tarafında bir yapı var. Ve o yapının altında da bir türbe. Ve o türbede yatan kişi Osmanlı'nın görevlilerinden biri. Ve özellikle de fethe olan katkılarıyla bilinen biri. Dilerseniz oradan bahsetmeden önce hemen kapının diğer tarafında yer alan sade bir çeşmeden söz etmek istiyorum. Oldukça sade ancak üstüne baktığınızda eski Osmanlıca rakamlarla 1923 yazdığı görülüyor. Bu Cumhuriyet kurulduğu yıl yapılmış ve buna Cumhuriyet Çeşmesi deniyor ve üstüne de Cumhuriyet'in kuruluş tarihi yazıyor. Sur kapılarının girişine karakol yapmak adettendi. Ancak bu karakollar önce Yeniçeri Kulluğu olarak kullanıldı. Kulluk kelimesi daha sonra karakola dönüştü. Çünkü başına eklenen kara bu karakolun kara tarafında olduğunu gösteriyor. Denize bakan bir yer olsaydı ya da denizde bir yer olsaydı ismi değişecekti. Onun için karada görev yaptığı için kara kulluk kelimesi karakola dönüşmüş. İşte burada da arkamda gördüğünüz yapı bir zamanlar bu kapının karakoluydu. Onun yanında ise iki katlı ahşap bir yapı var. O da bir türbe. O da Fatih'in sekbanbaşısı Abdurrahman'ın. Kendisi 1453 yılında Fetih'te burada şehit düşmüş ve bu kapıda şehit düştüğü için de türbesi buraya yapılmış. Sekbanbaşılık görevi tabii ki önemli bir görevdi. En azından padişah ava çıktığında ve onların da başında, bütün bu sekbanların başında da sekbanbaşları görev yaparlardı. İşte Abdurrahman adlı kişi sekbanbaşılık görevinde bulunuyordu ve muhtemeldir ki o görevinin yanında tabii ki fetihte ya da savaşta asker olarak da görev yapıyordu. Çünkü bütün bu saray görevlileri aynı zamanda birer askerdi ve işte onlardan biri olan sekbanbaşı Abdurrahman da burada fetih sırasında şehit düşmüştü. Kapıya girerken kapının hemen üstünde bir lento var. Yani bir taşıcı taş. Alınlık taşı. O taşa çok yakından bakıldığında bazı kabartmalar görünüyor. O kabartmalarda kılıç ve kalkan görüyoruz. Peki bunlar

nedir? Bunlar burada görev yapan Yeniçerilerin, onların ortalarının, bölüklerinin remizleri, işaretleri. Geçmişte her bir Yeniçeri bölüğünün bir işareti vardı ve işte o işaretlerden biri de kılıç ve kalkandı. Buradakiler de muhtemelen bölüklerin işaretlerini buraya işlediler. Ama sadece bununla yetinmezlerdi Yeniçeriler. Vücutlarına da yine bölüklerinin remizlerini dövme olarak yaptırırlardı.

Bir zamanlar Bizans kenti olan İstanbul'da yüzlerce kilise vardı. Fetih'ten sonra bunların çoğu yok olup gitti. Ama önemli bir kısmı da fetihten itibaren süreç içinde camiye çevrildi. İşte onlardan birinin hemen önündeyim. Burası bugün Gül Camisi olarak biliniyor. Aslında burası Hagia Theodosia Kilisesi olarak Bizans döneminde kullanılmış. Hikayesi oldukça ilginç. Hagia Theodosia, yani diğer adıyla, ilk adıyla Theodosia adlı bir kadın, ikona kırıcılık döneminde 726 yılında başlayan ve 840'lara kadar süren o Hristiyanların kendi içindeki çatışma döneminde kimileri ikonalar olsun diyor, kimileri de olmasın diyor. İşte bu sırada çıkan tartışmalarda, çatışmalarda pek çok insan ölüyor. Ve uzun bir dönem, 726 yılından itibaren neredeyse 120 yıl ikona yasaklanıyor. İşte o dönemde yine ikonaların indirildiği ya da yerine konduğu dönem. Çekişmeler devam ediyor ve yer bugünkü Sultanahmet Meydanı. Ve orada bir zamanlar Ayasofya'nın hemen yan tarafında büyük saray var. Bizans'ın büyük sarayı. İşte o sarayın da bir kapısı, Halki Kapısı. Onun üstünde bulunan İsa tasviri ikona kırıcılar tarafından indirilmeye çalışılıyor. Buna engel olmak istiyor oradaki insanlar. Engel olmak isteyenlerin içlerinde de bir kadın var. Adı Theodosia. O da bu kargaşada, bu itiş kakış arasında engel olmaya çalışırken ikona kırıcılar tarafından öldürülüyor. Ve öldürüldükten sonra onun cenazesi alınıp getiriliyor ve buraya defnolunuyor. Ve işte burada o cenaze getirildiğinde bir kilise var mı yok mu bilmiyoruz. Ancak onun relikleri, kutsal emanetleri ve cesedi buraya konuyor ve burası onun adına ithaf ediliyor. Ve Hagia Theodosia Kilisesi oluyor. İşte bu kilise uzun yıllar Bizans'a hizmet ettikten sonra daha sonra fetih döneminde camiye çevriliyor.

İstanbul'da camiye çevrilen 40'ın üzerinde kilise var. İşte onlardan biri az önce de söyledim Aya Teodosia Kilisesi ve bugün Gül Camisi. Burayı 2. Beyazıt döneminde camiye çevirmişler. Daha sonra 2. Selim döneminde yine minare eklendiği yazıyor. Ancak buranın geçmişiyle ilgili ilginç rivayetler var. Örneğin 1306 yılında burada bir sağır ve dilsizin dilinin açılması, körlerin görür hale gelmesi gibi mucizeler yaşanıyor. Ve daha sonra buranın ünü duyuluyor. Ve özellikle o dönemden sonra bu coğrafyadan geçen Rus hacılar bu konuda pek çok not tutmuşlar. Hatta onlardan biri şunu söylüyor, burayı ziyaret etmiş ve burada Aya Teodosia'nın açıkta duran naaşını ve kutsal emanetlerini gördüğünü yazmış. Ve işte burası sağır ve dilsizler, körler için neredeyse bir şifa merkezi haline gelmiş. Bütün bu boş inançlardan sonra, dediğim gibi fetih sonrası 2. Beyazıt döneminde burası camiye çevrilmiş. Ancak anlatılan buranın Gül Camisi adını alması ile ilgili anlatılan çok ilginç bir rivayet var. Ve o da şöyle anlatılıyor. Tarihi 29 Mayıs 1453. Yani fethin günü. Ve işte o gün aynı zamanda Aya Teodosia'nın yortu günü. Ve işte kilise o gün yortu günü güllerle donatılmış. O Azize'nin anısına. Ve o gün fetih gerçekleşiyor. Fetihten sonra buraya gelen Yeniçeriler içeri girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşırıyorlar. Çünkü kilisenin içi güllerle donatılmış tamamen. Ve işte buradan yola çıkarak da buraya Gül Cami adı verildiği rivayet edilir. Ama bir başka rivayette hemen caminin iç tarafında yer alan Gül Baba'ya ait olduğu düşünülen bir türbe, bir mezar. Buradan yola çıkarak da Gül Cami adı verilmiş olabilir diyor bazı kaynaklar. Ancak burada özellikle Hazreti İsa'nın havarileriyle ilgili anlatılan bir başka şey daha var.

Hemen mihrabın sağ tarafında bir kemerin altında bulunan Gül Baba olduğu rivayet edilen yatırın ya da türbenin aslında İsa'nın havarilerine ait olduğu gibi bir rivayet var. Burada da üstünde zaten Hazreti İsa'nın sahabelerinden, havarilerinden birileri yatmaktadır diye bir metin olduğu rivayet edilir. Ancak bu camide gerçek olan bir şey vardır ki Cibali yangınlarından çok fazla etkilenmiş olması. Bu bölge çok fazla yangının yaşandığı bir bölge. Bunun önemli sebeplerinden biri Haliç kıyısındayız ve burada gemilere özellikle kalafatlama işlemi sırasında ziftin de içinde olduğu işlemler sırasında yangın çıkıyor. Ve bu yangınlarla birlikte özellikle bölgenin kuzeye bakması çok fazla rüzgar almasına sebep oluyor ve bu rüzgarla birlikte yangın çabuk yayılıyor. İşte 1633 yılında burada çıkan bir yangında burası da önemli ölçüde hasar görmüş. II. Mahmut döneminde yenilenmiş ve içine ve dışına bazı şeyler eklenmiş. Özellikle hünkâr mahfili, ahşap hünkâr mahfili II. Mahmut döneminde buraya eklenmiş. Onun haricinde içeriye girdiğinizde pek bir süsleme kalmamış. Hemen mihrabın sağ tarafında bir küfi yazı ve bazı yerlerde Hazreti Süleyman'ın mührünü görüyorsunuz. Ama onun dışında Bizans'ın kilisesi olduğu dönemlerden hiçbir fresk ya da mozaik izini görmek pek mümkün olmuyor.

Cibali bölgesi önemli bir hazineye ev sahipliği yapıyor. O da hemen arkamda gördüğünüz 15. yüzyıla tarihlenen Küçük Mustafa Paşa Hamamı. Burası 1477 yılında yapılmış ve vakfiyesinde burayı yaptıranın Fatih dönemi sadrazamlarından Küçük Mustafa Paşa olduğu yazıyor. Kendisi Bursalı ve muhtemelen ki Bursa'nın Pazarcık adlı bir yerinden. Çünkü vakfiyesinde özellikle hem bu hamamdan hem de orada yaptırdığı eserlerden bahsediyor. Ve sonuç itibariyle bugün kendisinin türbesinin Bursa'da olması da bize bunu gösteriyor. Burası tipik bir çifte hamam. Kadınlar ve erkekler. Ama özellikle erkekler bölümü, biraz sonra içeri gireceğiz, kubbesi ve hacmi muhteşem. Ve işte böylesi önemli bir hamamı yaptıran ve semte adını veren Küçük Mustafa Paşa aslında Kara Mustafa Paşa olarak tanınıyordu. Ve hem yaşamı hem de isminin neden küçük olduğu ile ilgili detaylara dilerseniz gelin içeride yakından bir bakalım.

Küçük Mustafa Paşa Hamamı 1265 metrekare alanıyla hem döneminin hem de sonraki dönem yapılan hamamların içlerinde en büyüklerinden biri, belki de en büyüğü. Çünkü içeriye girdiğinizde muhteşem bir kubbeyle karşılaşıyorsunuz. Onun haricinde yine salonlarında dolaşırken çokça oda var. Dedim ya, burası kadın ve erkek bölümü olarak yapılmış çifte hamam. Ancak bakımsızlıktan yıllarca harap durumda kalmış ve geçtiğimiz yıllarda şahane bir restorasyon geçirdi ve Cibali'ye ve ayrıca İstanbul'a da önemli bir hediye oldu. Ve burası belli dönemlerde sanatsal etkinlikler için kullanılan bir mekan şimdi. İşte böylesi muhteşem hamamı yaptıran Küçük Mustafa Paşa, hayatı da oldukça ilginç. Ancak ondan bahsetmeden önce dedesinden bahsetmekte fayda var. Dedesi de aynı onun gibi Bursa Muradiye'de türbeleri yan yana. Hamza Bey kendisi. Peki neden önemli? Çünkü fetih döneminde 1453 yılında kendisi Fatih'in yanında olan komutanlardan biri. Ve o dönemde Ceneviz gemilerinin boğaza girişini engelleyemeyen Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman azledilir. Ve yerine donanma komutanı olarak Hamza Bey atanır. Ve o sırada gösterdiği başarılarla ve özellikle Fatih'in emriyle Dolmabahçe'den gemileri, 70 gemiyi 22 Nisan sabahı karadan yürütür ve Kasımpaşa'dan denize indirir. İşte bu işi yapan da yine Hamza Bey olduğu söylenir. Ancak ölümü biraz hazin olmuştur. Fetih'ten 7 yıl sonra 1460 yılındayız ve kendisini Fatih Sultan Mehmet Efla'ya gönderir. Sebebi de Kazıklı Voyvoda olarak bilinen oranın beyi Vlad Tepeş'le görüşmesidir. Bir elçi olarak oraya gider. Ancak Vlad Tepeş bütün kuralları alt üst ederek onu orada şehit eder. Ve daha sonra cenazesi getirilip Bursa'daki türbesine defnolur. İşte Küçük Mustafa Paşa'nın dedesi böylesi önemli bir şahsiyettir. Peki Küçük Mustafa Paşa'nın hayatı nasıldır? Dilerseniz ona da yakından bir bakalım.

Mustafa Paşa döneminde Kara Mustafa Paşa olarak anılıyordu. Ancak sonraki dönemlerde onunla çağdaş olan Koca Mustafa Paşa ile karıştırılmamak için ona Küçük Mustafa Paşa dendi. Ama işin ilginç yanı, bugün bile onun ismini aradığınızda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa çıkıyor ya da Koca Mustafa Paşa çıkıyor. İşte bu iki önemli şahsiyetin biraz da ismi gölgede kalmış. Ancak bütün bunlara rağmen izleri, bıraktığı izler onlardan aşağı kalır gibi değil. İşte içinde bulunduğum bu hamam, yine Bursa'daki türbesi. Ve işte kendisi 1481'de Fatih Sultan Mehmet ölene kadar onun vezirlerinden biriydi. 1481'den sonra Beyazıt tahta geçer, ikinci Beyazıt. Onun döneminde de vezirdir. Ancak Beyazıt'ın tahta geçmesi biraz sıkıntılı olmuştur. Cem Sultan'la çekişmeleri bilinir. İşte o çekişmeler sırasında Mustafa Paşa Cem Sultan'dan yana tavır almıştır. Ve sonraki dönemde de bu başına bela olur. İkinci Beyazıt tahta geçtikten sonra özellikle Gedikamet Paşa'nın da biraz verdiği telkinlerle idamına fetva çıkarır. Ve Mustafa Paşa Söğüt civarında zehirlenerek öldürülür. Cenazesi de Bursa'ya götürülür ve bugün Bursa'da bulunan türbesinde yatmaktadır. Ancak işin ilginç yanı, kendisi bir padişah damadıdır. İkinci Beyazıt'ın kızı Hatice Sultan'la evlidir. Ve onun ölümüne Hatice Sultan çok üzülür. Bu üzüntüden dolayı kurdeşen döker, yaralar çıkar vücudunda. Bunları iyileştirmek için Bursa'ya gider, Kükürtlü kaplıcalarında uzun dönem geçirir. Ve işte sağlığı için gittiği orada bu dünyadan ayrılır ve işte onun da türbesi bugün hemen Kükürtlü kaplıcaların yanında Hatice Sultan Türbesi olarak orada yerini almıştır.

Cibali'nin hemen dışında ve Fener'e doğru pek çok kâgir taş bina görünüyor. Bunlardan çok az kalmış. Oysa bir zamanlar hem sur dışında hem de sur içinde bolca bu taş evlerden varmış. Bunlar Fenerli beylerin evleri. Bunlar Bizans sonrası İstanbul'da kalan asilzade soylu Rum ailelere mensup kişiler. Ve asıl önemlisi bunlar sonraki dönemlerde Osmanlı'nın hizmetinde çalışıyorlar. İşleri çok dil bildikleri için elçilik ve en önemlisi de tercümanlık yapmak. İşte bu tercümanların ağırlıklı yaşadığı bölge burasıymış. Bunun da en önemli sebebi Fener Rum Patrikhanesi'nin burada olması. Bu evlerin taş olmasının da önemli bir sebebi var. Özellikle İstanbul yangınlarıyla meşhur ve özellikle de Cibali'de çok fazla yangın yaşanıyor. Ve bu adamların evlerinde de bolca yazılı metin ve kitap var. İşte bunların yangından korunabilmesinin yolu bu taş binalar. Ahşap binalar çabuk yanıyorlar. Oysa bunlar yangına dayanıklı ve böylece sadece ev kendini korumuyor. İçindeki bilgi hazinesini de koruyor. Ve bu Fenerli beyler 19. yüzyıla kadar da görevlerini sürdürmüşler. Ne zaman ki Yunanistan'da bağımsızlık hareketleri başlıyor ve buraya sirayet ediyor, bunlar da yavaş yavaş gözden düşmeye başlıyorlar. Ve en önemlisi bunlara dragoman deniyor. Yani çevirmen. Ve işte o dragoman adı değişiyor, dönüşüyor ve bugün hemen Cibali'nin arka tarafında yer alan bir semtin adı oluyor. O semtte Draman semti.

Bir zamanlar Cibali semtine giriş sağlanan Cibali Kapı'nın hemen önündeyim. Ancak hem semte hem de Cibali Kapı'ya adını veren bir zamanlar Fatih'in subaşılığını yapan Cebe Ali Bey. İşte fetih sırasında 29 Mayıs'ta burada şehit düşüyor. Ancak ona Cebe Ali denmesinin bir sebebi var. Cebe cübbe demek. Kalın yünden yapılan bir çeşit cübbe. İşte savaşta bunları giyiyorlar. Bir zırh gibi kullanıyorlar. Onunla dolaştığı için de Cebe Ali denmiş. İşte karşı kıyıdan bu tarafa Haliç'i o cübbesinin üstünde geçtiği rivayet edilir. Ve indikten sonra da kıyıya ayak bastıktan sonra da bu kapıyı yıkıp girenlerin başında o vardır. İşte o nedenle de buraya Cebe Ali kapısı, semte de Cebe Ali denmiş. Ancak zamanla bu dönüşmüş, Cibali adı ortaya çıkmış. Ancak Cibali kapının hemen girişinde bir de karakol var. Bu karakolun hikayesi ise bambaşka bir anlatının konusu. Dilerseniz onu da hemen karakolun önünde anlatayım. İstanbul surlarının olmazsa olmazı karakollar demiştik. Yeniçerilerin bir zamanlar kulluk dediğimiz karakolların girişte bulunması adettendi. Ve böylece şehrin giriş çıkış güvenliği sağlanırdı. Zamanla bunlar yok oldu gitti. Ve işte

Cibali Kapı'nın girişinde de yine bir karakol geçmişten beri varlığını sürdürüyordu. Ama bu karakol diğerlerinden farklı. Çünkü Cibali Karakolu adına bir Türk tiyatro oyunu ortaya çıkmış. Aslında bu Henry Carroll adlı bir yazarın yazdığı Bir Düğün Gecesi adlı oyunun uyarlanması. Muammer Karaca uyarlıyor ve uzun yıllarda oynuyor. Asıl önemlisi Karaca Tiyatrosu bu oyunla açılıyor ve 16 yılda 3000'den fazla kez oynanıyor. Daha sonra Cibali Karakolu oyunu Neşet Uygur tarafından da uzun yıllar oynandı. Tabii ki Zihni Göktay'ı da unutmamak gerekiyor. Ve işte Türk tiyatro tarihine önemli izler bırakmış Cibali Karakolu'nun konu alındığı yer bu karakol. Ve işte burası daha sonra da müzeye çevrildi ve bir ara müze kapatıldı. Ama gelin görün ki aradan yıllar geçtikten sonra bugün tekrar müze işlevi buraya yüklendi ve buraya geldiğinizde de bu karakolu ve müzeyi gezme şansınız oluyor.

Haliç kıyısı bir dönemler endüstri alanı olarak pek çok kez kullanıldı. Haliç Tersanesi'nden tutun da diğer endüstriyel yapılara kadar pek çok yapı burada inşa edildi. Çünkü burası denizle ulaşılması açısından oldukça kolay bir yerdeydi. Ve bu nedenle de pek çok fabrika ve endüstri binası burada inşa edildi. İşte onlardan biri de Cibali Tütün Fabrikası'ydı. 1884 yılında burası Alexander Valeur'un çizdiği projeyle Joseph Aznavour tarafından yapıldı. Ve mimarisiyle de göz kamaştırıyordu. Çünkü başta Alexander Valeur'i önemli bir mimardı. Kendisi arkeoloji müzesinden tutun da Osmanlı Bankası'na kadar pek çok yapıya imza atmıştı. İşte onun çizdiği proje hayata geçirildi ve burası 1500 kadın, 660 erkeğin çalıştığı dev bir fabrika kompleksi oldu. İçinde okulu, kreşi ve pek çok ünitesi olan dev bir kompleksti. Uzun yıllar hizmet verdi ve 1995 yılında da artık kapandı. Aradan birkaç yıl geçti ve daha sonra burası özel bir üniversite tarafından alınıp restore edildi. Ve o restorasyon bir de ödül kazandı. 2003 yılında Avrupa Nostra ödülünü kazandı. Ve daha sonra bu üniversitenin yanına da şahane bir müze yapıldı. Rezan Has Müzesi. Ve bu müzenin koleksiyonu Urartu eserleriyle göz kamaştırıyor.

2007 yılında açılan Rezan Has Müzesi ziyaretçilerine çok özel bir tarih yolculuğu vaat ediyor. Çünkü burada günümüzden 12 bin yıl geriye gitme şansınız var. Neolitik dönemden başlayan eserler sırasıyla devam ediyor. Tunç Çağı, Demir Çağı, Yunan-Roma dönemi, Bizans dönemi derken Selçuklu'ya 13. yüzyıla kadar geliyor. Ve bu durumda da siz 12 bin yıl önceden başlayıp 13. yüzyıla kadar geliyorsunuz. Yani neredeyse 11 bin yıllık insanlık serüvenini bu müzede görme şansınız var. İşte bu anlamda çok özel bir müze. Ancak bütün bu eserlerin içinde dikkat çeken Urartu eserleri, özellikle de kemerler. Milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen ve Van bölgesinde bir zamanlar hakim olmuş Urartulara ait bu metal eşyalar gerçekten de bu müzenin öne çıkan eserleri. Urartular Van bölgesinde yaşamışlar ve özellikle metal işlerinde çok başarılılar. Zaten bunu benim söylememe bile gerek yok.

Rezonans Müzesi'nin hemen yanında ve fabrikanın altında muhteşem bir Bizans yapısı var. Burası bir sarnıç ve 11. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor. Ancak içeriye girip baktığınızda devşirme malzemeler sıkça karşınıza çıkıyor. Özellikle daha erken dönemlere ait sütun başları bu yapılarda kullanılmış. Bu çok doğal çünkü Bizans'tan önceki o pagan gelenekten kalan pek çok yapının parçası bu tip yapılarda kullanıldı. Aslında en iyi örnek Yerebatan sarnıcındaki Medusa başları. Burada da 11. yüzyılda burası yapılırken önceki dönemlerden pek çok parça kullanılmış. Ve burası daha sonra fabrikanın tütün deposu olarak kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde ise erzak deposu. Ve işte bütün o dönemlerde muhtemeldir ki zemin yükseltilmiş ve bugün girdiğimizde yaklaşık biz yarısına denk düşen bir noktada duruyoruz. Onun için de buranın belki kazılıp bütün sütunların gerçek boyutlarının ortaya çıkarılmasında fayda var. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor ve özellikle vurgulamam gerekiyor. Burası ziyarete açık bir nokta değil. Müzeye geldiğinizde buraya giremiyorsunuz. Buraya ancak özel izinle girmeniz mümkün.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Cibali semtindeydik. Yolculuğumuz Ayakapı'dan başladı. Gül Camisi, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Cibali Kapı'dan Rezan Has Müzesi'ne geldik. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan. Hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona atlara fısıldayan adam dedi. Ama o atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan. Uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu.

Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişkiyi kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştirdiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada

Biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim hali hazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği, bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır, öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımın olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Yıllar yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun, en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair.

0: hali hazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ, yönetim kurulu başkanımız sağ olsun, telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Alazığ'da bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsür sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda, hipodromdan aldım ve o zaman ata ihtiyacım vardı, bir at çiftliğim vardı, ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi, satılık at oldu, hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani hali hazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire. Bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum.
1: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
2: Tamam yeğenim
3: gel. Nerede kaldı?
2: Hiç merak etmeyin. Tamam.
4: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
5: Hadi hadi. Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
4: O başta.
1: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
6: Değmesin. Kavulun uçan çaycı geliyor.
1: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
7: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
8: Hadi hop. Han kapanıyor ha.
1: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
4: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
4: Daha söylemedin mi bunlara kız?
5: Vakit mi var çocuk? Yoksul. Benimle nişanlanır mısın?
4: Git kız işine.
5: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
1: Yoksul bugün 16.15'te TV4'te.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir.

0: Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla, kötü kokuları podla, kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oreal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oreal Paris'ten.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
5: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
6: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım, sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
1: Botanik.
6: Abaküs.
19: Kasa.
6: Marul.
19: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
1: Promise, promise.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
0: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
1: Probis, Probis.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Sadece durulalım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuk mu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.

0: artı yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Şoka gidelim.
3: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de haftanın yıldızları. ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.

At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış açıkçası söylemek gerekirse. Çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksınlar, içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız. Orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. Orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire, tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden, ne

fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte, bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip böyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay Uzandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum. Neler yapmıyorum ki neler. Nerede olduğum anlaşılıyordur herhalde. Beylikdüzü'nde bir lastikçiye geldik. Burada çeşit çeşit lastikler var. Bir ton bir sürü şey var. Havada yağışlı. Neler yapacağım bilmiyorum, bana neler yaptıracaklar. Eldivenleri verdiler, giy bakalım, tulumunu da giy. Hadi iş başına dediler. O zaman vakit kaybetmeyelim, başlayalım.
1: İşin gücün eğlence Tuğba.
0: Peki benim ustam kim? Kim? Bekir Gümüşok. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ya çok böyle güler yüzlüsünüz. Umarım bana eziyet etmezsiniz. Değil mi? Etmez.
1: Ustayla pazarlık olmaz Tuğba.
0: Ya ederse? Oturduğun yerden konuş bakalım. Evet, neler yapacağım bugün?
2: Şimdi o ara bir tane müşterimiz geldi. Lastiği herhalde problemliymiş. Sizden rica ediyorum, onu getirmeniz lazım. Artık işimize başlayalım yani.
0: Tamam, başlayalım usta. Yağmur başladı. Bana hiçbir şekilde acımadığının ilk göstergesi bu. Müşteri gelmiş de lastik getirecekmişim de. Yalnız düşmezsem iyi yani.
1: Çalışmanın yağmuru çamuru olmaz Tuğba.
0: Getirdim usta.
2: Evet, ne yaptık? Neyi varmış, baktınız mı?
0: 10 saatte getirdim yalnız.
2: Neyi varmış?
0: Bence bir şey yok.
2: Bir çevirip bakalım. Ne var ne yok. Şöyle bir çevirelim. Çevirelim, çevirelim.
0: Aa!
2: Evet. Demek ki orada bir şey varmış. Evet.
0: Yani kendileri sökememişler mi de buraya getirmişler ya?
2: Biz onu sökelim diye zaten geldi.
0: Tamam, ne yapacağım peki şimdi?
2: Şimdi ne yapacağız onu? İlk önce makineye koyacağız.
1: Hazırsak Tuğba Usta işe başlıyor.
0: Aa, dakika. Şey, eldivenlerin büyük geldi ya bana, ondan.
2: Ondandır, büyük olasılıkla ondandır.
0: Yoksa gayet de profesyonel bir çalışanım ben, evet.
2: Tabii. Şimdi buna pafta diyoruz. Paftayla iğnesini sökmemiz lazım.
1: Gördüğünüz gibi Tuğba kendinden gayet emin. Paftayla iğneyi açmaya başlıyor.
0: Korkuyorum ben yalnız şu anda.
2: Korkulacak bir şey yok.
0: Endişeli bekleyiş sürüyordu.
2: Müşteri de sinirli bir şekilde bizi bekliyor ama. Biraz
0: eyvah,
2: çabuk
0: abi,
2: olmamız lazım.
0: Yapmaya çalışıyorum abi, buna hava geliyor.
2: Tabii. Çıkaracağız onu. Evet.
0: Geliyor.
2: Şimdi evet, onu öyle düşürmediğiniz iyi oldu. Burada, burası biraz önemlidir.
0: Aa, ne yaptınız?
2: Evet,
0: çıktı.
2: Şimdi yanağını, lastiğin yanağını ilk önce çıkarttık. Biraz sonra da lastiği çıkartacağız. Tabii.
1: İyi izle Tuğba, öğrenemeyeceksin yoksa. Hem biliyorsun, başarı küçük detaylarda gizli.
2: Çok yavaş çalışıyorsunuz Tuğba Hanım, çok. Şuna basın.
0: Nereye basıyorum?
2: Evet, oraya basın. Ellerinizi koymadan oraya basın. Basın ona. Basın. Basmayı hiç bırakmayın. Şimdi durdurun.
0: Tamam, durdurdum.
2: Tekrar basın.
0: Çok kolay ya böyle.
2: Evet, evet. Biraz daha, bir kademe daha basacaksınız ona. Tamam, şimdi durdu. Şimdi şunu, şu pedalı yukarı kaldırın. Yukarı. Evet. Lastiği tezgaha alalım.
1: Hadi Tuğba, Bekir Usta'yı duydun. Lastiği tezgaha alman gerekli.
0: Nereye alıyoruz ya? Ne yaptık? Havuza mı?
2: Tezgaha.
0: Ha, pardon. Evet. Ben Türkçe bilmiyorum. Evet.
2: Şimdi...
0: Aa, bir daha.
2: Patlağı gördük değil mi?
0: Evet, gördüm.
2: Evet. Bunu tornavidayla oradan çıkarmanızı rica edeceğim.
0: Tabii ki. Çocuk oyuncağı. Ben bunu yapabilirim.
1: Hiç bilmez miyim? Vida çıkarmak senin için. Eminim yaparsın Tuğba.
2: Biraz daha hızlı.
0: Daha çıkmadı mı ya?
1: E hani çocuk oyuncağıydı? Çıkmadı mı Tuğba?
0: Ya tamam, az kaldı.
2: Tamamdır, çıktı o zaten. Tamamdır,
0: çıkmadı.
2: Çıktı, çıktı. Evet, çıktı. Şimdi buraya bizim kullanacağımız bir yama türümüz var. Bana getirmenizi rica edeceğim.
0: Ne getireyim?
2: Orta boy yama derseniz...
0: Orta boy
2: i̇çeriden,
0: yama.
2: Evet, içeriden. Kasadan size vereceklerdir onu.
0: Tamam, ben getiriyorum hemen.
2: Arkadaşımız bayağı yavaş ama. Yani epey bir problem yaşayacağız.
0: Geldim.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şey gibi ya, bant gibi bir şey bakın.
2: Gibi, evet. Şu mavi ilacı şuraya sürmenizi istiyorum. Düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde her yere. Biraz da hızlı olmak lazım.
0: Şöyle.
2: Tabii, aynen öyle.
0: Ya ben ilaçta... yeni olduğum için böyle zarar vermek istemiyorum. Yok, o yüzden yavaş yavaş yapıyorum yani. Yoksa yapamadığımdan değil.
2: Yapamadığınızdan değildir, kesin eminim.
0: Ya var ya, bugün nasıl bitecek bilmiyorum Bekir Usta birlikte.
2: Biter, biter.
1: Ustamız Tuğba'nın maharetini fark etti.
2: Bu yamayı açıp şöyle ben size yardımcı olayım bu seferlik. Ama yarın yardımcı olmayacağım.
0: Tamam.
2: Oranın tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırmanızı rica ediyorum.
0: Oldu mu acaba ya?
2: Oldu. Şimdi şuradaki ufak tekerlekle yamanın üzerinden geçin. Tamam, şimdi onun yapışkanını alın üzerinden.
0: Ha.
2: Evet. Evet, çok da güzel yapıştı. İlk güne göre çok iyisiniz, evet. Ama biraz yavaşsınız.
0: Ama böyle şey, pekiştire pekiştire öğrenmeye çalışıyorum.
2: Lastiği gözle kontrol edelim tekrardan. Bir de elinizi içeri sokup şöyle döndürün. Elinize acaba batan bir şey var mı?
0: Yok, bir sorun göremiyorum
2: sorun
0: ben.
2: Sorun görünmüyor. O zaman tekrar montajlayacağız. Bitti iş.
0: Şimdi, şey orada.
2: Evet, evet, tekrar bu tarafa alalım. Lastiği dik bir şekilde koyalım.
0: Geliyorum, geldim.
2: Tamam, dik bir şekilde buraya koyalım. Şimdi lastiğin bu kenarlarını kaydırıcı ilacını sürmemiz lazım. O da şurada fırçayla.
0: Nerede? Tamam.
2: Yoruldunuz mu yoksa hemen?
0: Biraz sırtım ağrıdı.
1: Ama yorulmak için erken Tuğba. Daha işin yarısı bitti.
0: Şuraları
2: sürüyorum. Evet, oralara süreceğiz. Hızlı hızlı, hızlı hızlı sürebilirsiniz.
0: Tamam.
2: Tamamdır.
0: Hani şeyde, kararını da ben veriyorum. Hani ustayım ya. Tamam falan deyip.
2: Fırçamızı yerine koyalım. En baştaki pedala bir kere basalım. Tamam.
0: Bu böyle basılı mı kalacak?
2: O şimdi öyle basılı. Ayağınızı çekebilirsiniz. Şimdi en sağdaki pedala, evet.
0: Ne kadar basacağımı da bilmiyorum. Şu araba kullanır gibi, gaza basar gibi basacağım.
2: Biraz daha sert davranabilirsiniz.
1: Şoför nebahat gibisin Tuğba.
2: Ellerinize dikkat edin. Pedalı bırakın. Pedalı bırakın. Tamamdır. Lastiği takmayı öğrendik sayılır.
0: Tabii ki
2: şimdi
0: öğrendim.
2: Öbür pedalı yukarı kaldıralım lütfen.
0: Kaldırdım.
2: Biraz basın. Biraz sert. Evet. Havanın hortumunun ucu sol tarafta. Onu çıkaralım oradan. Mandalı vardır.
0: Ha, tamam.
2: Şöyle. Ve oradan hava basın. Evet, lastiği tutmanız

0: Bırakmayın. Bırakmayın, devam. Korkmayın, bir şey olmaz.
1: Korkuyorum.
2: Tuğba'nın rengi sarardı.
0: Şimdi bırakabilirsiniz. Bundan sonraki aşamalar öğreneceğiniz ama sorun değil. Şimdi bunu kontrol ederek oradan ikiye kadar havasını ayarlamanızı rica ediyorum. Evet.
1: Tamam.
0: Tam ikide duracak şekilde tam onu basın.
1: İkide?
0: Evet, bunu biraz daha basacaksın.
1: Bir dakika ya.
0: Şöyle, tam ikide miydi şu an?
1: İkide.
0: O zaman basmaya gerek yok. Niye fazla basıyorsun?
1: Ya elimde patlatacaksın lastiği. Hepimiz öleceğiz.
0: Bunu yerine koyalım. Sibop'un
1: hepimiz öleceğiz.
0: Alalım. Takalım.
1: Evet.
0: Şimdi sol baştan üçüncü pedala basalım.
1: Bu.
0: Üçüncü. Evet o. Bunu buradan beraber tutalım. Getirelim, getirelim, getirelim. Şöyle şuraya, buraya koyalım. En önemli şey lastiğin balansıdır. Bu önemli. Arkamdan hareket yaptığını hisseder gibi oldu.
1: Hayır, ben işte oraya konuşuyorum.
0: Anladım. Bu tarafa alalım sizi, kapağını kapatalım. Lastik dönmeye başlasın.
2: Bekir Usta'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyor Tuğba.
0: Ve 0-0 oldu. Yani artık bu lastikte dengesiz bir ağırlık yok. Lastiğimiz montaj etmeye hazır. Arabaya hazır. Götürebilirsin.
1: Götürebilirsin derken?
0: Arabaya götürüp montaj yapabiliriz anlamında.
1: Onu da mı ben yapacağım? Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
2: Tuğba, sanki sen az önce hiç sorun değil mi demiştin, ben mi yanlış duydum? Şey, sanki biraz sorun var gibi de.
1: Onu ben yapamayacağım için Bekir Usta çok kibar ve nazik. Yani ben yorulmayayım
0: diye. Bundan sonrası yormaz sizi. Şöyle vidaları takalım. Bijondur adı. Vida diyoruz.
1: Bijon, başlayanlar için. Ünlü bijon mu?
0: Evet, ünlü bijon bu.
1: Oldu herhalde. Ha, ne oldu?
0: Oluyor, oluyor.
1: Daha ne olabilirdi? Ne olabilirdi yani?
0: Şimdi tabancamızla onları sıkalım.
1: Aa.
0: Evet.
1: Olmadı mı böyle?
0: Oldu, olmadı o kadar. Tam sıkmamız lazım.
1: Oo, ne kadar ağırmış.
0: Biraz ağırdır, evet. O takılı şimdi.
1: Hepinizi vuracağım.
0: Güzel de onu, evet, yerleştirelim, düz tutalım, evet. Şimdi düğmeye bastığınız zaman... Evet, bir daha. Bir daha. Tamam. Şimdi tam vidanın karşısındaki, yani bijonun karşısındakine. Yok, yanındaki değil, karşısı. Evet, düz tutalım. Devam. Yeter, tamamdır. Şimdi devam öbürlerini. Devam. Öbürlerini. İşe başlarken çok kolay demiştim.
1: Evet. Evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Tamamdır. Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi tabii. Arabanın kapağını da takalım.
1: Tamam.
2: Tuğba bijonları seri bir şekilde sıktı. Sıra lastiğin kapağını takmaya geldi.
1: Bitti.
0: Bitmedi. Araba böyle gidemez. Arabayı kirpadan indirmeniz lazım.
1: Aa, evet. Evet. Arabayı da kirlettim.
0: Aslında ellememek lazım. Arabanın sahibi kızabilir bize. Biraz pis mi çalışıyoruz ne?
1: Evet ya, aslında ben çok titiz bir insanım. Değil mi? Evet.
2: Kızımız çok titizdir, çok.
1: Koca arabayı bu mu kaldırıyor ya?
0: Evet, artık müşteriler geldiği zaman 3 saat beklemeleri lazım.
1: Oldu mu?
0: Oldu Tuğba Usta.
1: Aa, usta oldu. Oldum.
0: Evet.
1: Aa, usta dedi bana birisi.
0: Birazcık, birazcık, usta dedi. Birazcık usta oldunuz.
1: Birazcık tebrik ama. Ederim. Şu kadar.
0: İstekliydi ama biraz yavaştı. Öğrenecek ama zaman var diye düşünüyorum. Ama sanıyorum biraz da pisliği, işi beğenmemiş olabilir. Evet, biraz sanki arkamdan konuşuyor gibi yaptı ama

0: Sanıyorum o da acemiliğinden olsa gerek. Kesinlikle alırım aslında. Ama tabii bir arabayı sanıyorum 3 saatte falan yaparız. Ama alırım, alırım.
1: Bugün Kolay mı Sandın programında ben lastik işine girdim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hiç alakam olmayan şeyler yapmayı seviyorum. Kendi lastiğim patlasa demek ki çok da başarılı olamayacakmışım, bunu anladım. Herkes usta olamıyor, bunu anladım. Çok teşekkür ediyorum bize ekmek kapınızı açtığınız için.
0: Ne demek efendim?
1: Eldivenlerimi de size şöyle vereyim. Buyurun efendim.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün Bekir Usta bize eşlik etti, kapısını açtı. Ona çok teşekkür ettik. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı Sandın programıyla karşınızdayım. Bugün neredeyim? Kumburgaz'dayım, at çiftliğindeyim. Peki ne yapacağım? Görevim ne olacak? At bakıcılığı ve at eğitmeni. Bu ikisi nasıl birbiriyle bağdaşacak bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Çok seviyorum asil hayvanlar. Bana da zarar vereceklerini de zannetmiyorum. Değil mi? Nasılsın? İyi misin? Çok sevimliler. İnşallah zarar vermeyeceklerdir. Zannetmiyorum da. Evet, peki ne yapacağım? Hadi başlayalım.
2: Tuğba bugün at çiftliğinde insanoğlunun çok sevdiği, her zaman insanlığa faydası olmuş vefalı hayvan dostlarından atlarla ilgilenecek.
1: Hoş geldiniz.
3: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim İrfan Bey. Bu çekimimizde İrfan Bingöl bizlere eşlik edecek. Yani kelepçe takın bana. ne yapacaksak yapalım, o moddayız yine.
3: Şimdi ilk önce...
1: Çırağınızım ben sizin yani.
3: Tamam, şöyle yapacağız. Önce atlarımızın yerlerinin temizliğinden başlayacağız yine.
1: Evet.
3: Her zamanki gibi yine mutfaktan başlayacağız. Yerlerinin temizliği, ondan sonra yemlenmesi. Tamam. Yemlerini, yani karınlarını doyuralım. Ondan sonra da onların kişisel temizliklerini yapalım. Ardından da manej alanına çıkacağız.
1: Allah'ım, beni bugün ne bekliyor, ne yapacağım? Ne yapacağım?
2: Saymakla bitmez Tuğba, bir sürü iş.
1: Biliyorum. Zor.
2: Zor mu?
1: Hangisine kolay dedim ki ben zaten? Yani hiçbir iş kolay değil, zor tabii ki. Zor şartlarda çalışıyorum. Görmüyor musun?
2: Görüyorum. Gayet rahatsın Tuğba.
1: Evet sevgili seyirciler, bana böyle takılır arada işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? O zaman...
3: Başlayalım.
1: Buyurun. Aldım elime süpürgeyle küreği.
3: Evet.
1: İçeri giriyorum.
3: İçeri giriyoruz.
1: Aman da pek tatlısınız siz.
3: Girelim içeri.
1: Midillilerim benim ya. Bunlar şey ya, böyle hani çok tepki veren hayvanlar değil böyle, değil mi?
3: Yok, tepki vermezler.
1: Ağlamak istiyorum.
3: Evet, bütün hepsini bir tarafa doğru süpürelim.
2: İrfan abiyi duydun Tuğba. Hepsini bir tarafa süpüreceksin.
1: Ne yapıyorum işte ne? Ne daha ne yapacağım? Yapıyorum, söylediklerini yapıyorum işte. Allah Allah. Kolay mı sandın sen bu işi?
2: Mızmızlanmayı bırak Tuğba. Eminim çok kolay bir iş yaptın.
3: Evet, midilleri alalım o tarafa doğru. Burayı da süpürelim.
1: Nasıl alacağım?
3: Onları o tarafa doğru çağırın. Gelin buraya. Gelin buraya. Tutun şu yan şeyinle. Evet. O tarafa doğru çekin. Evet.
1: Ne kadar emanet tutuyorum.
3: Evet. O da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız. Çekelim onu.
1: Allah aşkına bir bak nasıl tutuyorum bak. Nasıl emanet ya? Tamam tamam hallettim. Ay yemin ediyorum benim kahkahalarımdan korkacaklar. Ben ondan korkuyorum, rahatsız ediyorum şu anda onları yani.
3: Evet, bir tarafa topladık, tamam. Şimdi bütün dışkılarını topluyoruz bir tarafa. Kürekle de el arabasına doldurup götürüyoruz dışarıya.
1: Yapmasam olmuyor mu?
3: Nasıl?
1: Yapmasam olmuyor mu?
3: Ama Yani bu işi yapmak istemiyor musun?
1: İstiyorum.
3: Tamam, bu işi yapmanın kuralı bu. Ama bunlar olmadan bu iş yapılamaz. Ardından da gelip onların temizliklerini yapacaksın.
1: Hangisini?
3: İkisinin de.
1: Neyse, yapayım da bari bir an önce. Yapıyorum, yapıyorum ben ya. Yapacağım şu küreye değil mi? Bunları buna...
3: Evet, bir tarafa topluyorsun. Bir tarafa topladıktan sonra sürekli el arabasına dolduracaksın.
2: Temizlik hayatımızın olmazsa olmazı Tuğba. Pırıl pırıl olmalı her yer.
1: Gülüyorsun değil mi bana şimdi sen? Oturduğun yerden gülüyorsun bana şu an.
3: Tabii bu ayakkabılarla...
1: Gelmişim beyaz ayakkabılarla böyle star havasında. Bismillah. Bunları şimdi nereye atacağım?
3: El arabasına.
1: Nerede benim el arabam ya?
3: El arabasını alın, gelin. Tamam, getirin, getirin, getirin. Boşaltın el arabasına. Evet.
1: Allah'ım ya Rabbim.
3: Ya biraz hızlı yapmalısınız çünkü çıkacaklar yoksa dışarıya.
1: Ya ama...
2: Hadi Tuğba, neredeyse akşam olacak. Bu hızla bitiremeyeceksin bu işi.
1: Ayakkabılarım kirlendi. Görüyor musunuz?
3: Yani çizme giymen gerekiyordu madem bu işi yapacağız. Hadi el arabasını alıp götürelim.
1: Ya sürekli çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol diyor. Ben daha ne kadar çabuk olabilirim ki? İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi.
2: Hayat bir yarıştır Tuğba.
1: Yalan mı ama? İlk defa yapıyorum.
3: Orası değil.
1: Neresi?
3: Bak karşısı.
1: Ya burası olsa?
3: Devam et, bak karşıda hemen. Oraya boşaltıyoruz.
2: Temizlediklerimizi öyle istediğimiz yere dökmüyoruz Tuğba.
1: Aşağı gidiyor.
3: Hadi bakalım. Bir tarafa, bir tarafa doğru boşalt.
1: Aşağı gidiyormuş el arabası.
3: Salla, salla, salla, salla. Evet, tamam. Şimdi Poyraz'ı alıp dışarıya çıkarıp güzel bir taranmasını yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz.
1: Ama ondan öncesinde şapkamı görüyor musunuz? Nasıl?
2: Kovboylar gibi olmuşsun Tuğba.
1: Ya hemen bir kıskançlık yapıyorsun ya. Tabii ki güzel oldu, tarz oldu yani. İşi yapamasam da.
3: Devam et önden, devam et. Çek. Çek, çek, çek, çek, çek, çek. Devam
1: Gel.
3: Et.
1: Evet. Aferin sana.
3: Tamam.
1: Çok emanet tutuyorum ya.
3: Hemen başka bir Tamam. Şimdi yani... devam edin.
1: Gel.
3: Burada duruyoruz. Burada temizliğini yapacağız çünkü.
1: Bununla mı?
3: Evet.
1: Aa ne güzel.
3: Sonra saçlarını tarayacağız.
1: Aa Poyraz. Nasıl? Mutlu musun? Elime de her şey mi yakışır arkadaş ya? Bak tertemiz oldu. Bir sürü... Bir sürü kıl birikti. Ama Poyraz'cığım şu anda sen sabote ediyorsun beni ya. Poyraz'cığım nasılsın? Nasılsın? Saçların da pek güzelmiş. Kankül kestirmek istiyorum ben de ama. Yakışır mı bana? Şapkam da gidiyor. Ama Poyraz'cığım böyle olmaz ki. Olmaz ki böyle ama. Ben seni temizlemeye çalışıyorum. Seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sen gidiyorsun, uzaklaşıyorsun. Şimdi ne yapıyoruz?
3: Şimdi gezdiriyoruz Poyraz'ı.
1: Aa!
3: Evet.
1: Ne güzel vallahi. Ona, temizle, ona gezdir.
3: Maneji gösteriyorsun, gezdiriyorsun. Hem de antrenman yapıyoruz. Hadi bak.
1: Gel seninle konuşacaklarım var.
3: Devam et.
1: Bu arada iletişim kurmaya çalışıyorum.
3: Devam et. Devam et.
1: Bir şey oldu, bir dakika. Ha tamam, spor ayakkabının içine kum kaçmış.
3: Devam et.
1: Ama benim üstüme geliyor.
3: Şimdi seni takip etmek istiyorum. Eğer sen durursan o da yanına gelmek ister.
1: Ha.
3: Dolayısıyla yürüyeceksin, seni takip etsin önden, olur mu?
1: Olur. Hadi. Gel bakalım.
3: Hadi.
1: Gel, Poyraz.
3: Devam et.
1: Gel. Ya ben nereye yönlendireceğimi bilmiyorum şu an. Dikkat et.
2: Aman gitti sefa.
1: Ya Sefa, iyi misin? Önce kameraman arkadaşım Poyraz'cığım, görüyorsun değil mi ne kadar zor şartlar altında çalışıyoruz. Seni gezdirmek için kameraman arkadaşlarım yerlere, yerlerden topluyorum kameraman arkadaşlarımı. Hadi.
3: Hadi gel bakayım.
1: Hadi gel Poyraz'cığım. Kaç metre bu?
3: Bu bir Alman.
1: Evet.
3: 17 yaşında. Şimdi bunu gezdirelim. Birazdan oyuncak duralım. Hadi bakalım. Hadi bakayım.
1: Poyraz daha iyiydi ya.
3: Bu şekilde tutuyorsun.
1: Ha böyle.
3: Tabii bak şimdi şöyle yap. Şunu hafif böyle sayılı savurduğunda, şöyle yaptığında o hızlanır. Hadi bakalım. Bunu İvete yapacaksın, bana değil.
1: Pardon, çok özür dilerim. Böyle yaptığım zaman o döneceğini mi anlıyor?
3: Daha çok hızlanmasını istiyorsan yapacaksın onu. Şu an gidiyor normal. Daha ya hızlı normal gitmesini gidiyor istiyorsan. Şimdi eğerini takalım.
1: Tamam.
3: Ondan sonra da bu sefer lounge'da koşturacağız birazdan. Antrenman daha bitmedi.
1: Tamam.
3: Hadi bakalım. Şimdi eğerini takmaya götürüyorsun. Eğerini takınca alt dalını yumuşak tutsun. Kendisine zarar vermesin diye. Bu tarafa geliyor.
1: Şöyle.
3: Evet. Evet. Tam güzel ayarlıyoruz.
1: Niye böyle tepkiler veriyorum ya?
3: O kuyruğuyla sinekleri kovalıyor.
1: Ama beni kovalıyor bilmiyorum.
3: Evet. Eğerini de alalım.
1: Ya ne yapıyorsun? Evet. Yardımlara her zaman açığım. Resmen işi ben yaptırıyor gibi oldum şu an.
3: Şimdi hazır.
1: Hazır ama nasıl? Şöyle mi bineceğim ben?
3: Şöyle yapacağız. İşte bunun için ne yaptık? Şurada bir merdivenimiz var.
1: Evet.
3: Atımızı alalım. Önce sağ sol bacağımızı takıyoruz.
1: Atla. Atla.
3: Atla, atla, atla, atla. Korkma.
1: Tamam, oldu.
3: Ne yaptık? İlk önce ayaklarımızı ayarlıyoruz.
1: Ben şimdi buraya niye çıktım, nasıl çıktım, neden çıktım? Şu an iyi
3: bunu
1: mi?
3: Bunu tamamen içine niçin takmıyoruz?
1: Düşersen...
3: Düşme anında rahatlıkla ayağından çıksın. Böyle tutacaksın.
1: Burayı tutmayacağım artık, değil
3: Yok,
1: mi?
3: Yok, sen kumanda ediyorsun. Kollarımızı kapatalım. Bak şu şekilde. Kollar her zaman burada. Tamam mı?
1: Evet.
3: Hadi bakalım şimdi. Gel.
1: Of.
3: Harika. Çok iyi.
1: Çok tarz duruyorum.
3: Dik duruyoruz.
1: Bu işi biliyor edasıyla dursam da şu anda korkuyorum.
3: Devam et.

0: samanlar, şeyler. Ne yapacağım şimdi?
1: Evet, aç kapıyı. İçeri gir ve ver yemini.
0: İçeri mi?
1: Evet.
0: Şuradan versek?
1: Açıyorsun, yok içeri. Buraya dökmüyorsun. Şimdi gir içeri.
0: Ben ne yapıyorum?
1: Gir, gir, gir, gir içeri. Şöyle götür. Hadi.
0: Ama bana izin vermiyor.
1: O da yemine gitti, buraya bırak diyor.
0: Ha.
1: Evet. Onu böyle dağıt elinle. Dağıt, dağıt, dağıt, dağıt, dağıt iyice. Ona yardımcı ol biraz. Evet, evet.
0: Aa, çok doldu.
1: Dikkat et, içinden yılan çıkabilir.
0: Ne?
2: Ne?
0: Yılan mı? Aa, hayır ya. Bu kadar da değil. Tamam mı şimdi,
1: tamam,
0: burası?
1: Tamam, çıkabilirsin. Tuğba bugün gayet iyiydi. Başlangıçta evet atların yerleriyle ilgili çok tedirgin oldu. Çünkü ilk defa tabii ki böyle bir şey yapıyor. O konuda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama antrenmanda ve kontrolde başarılıydı.
0: Evet, sizler de gördünüz. Hiçbir şey

0: kolay değil. Herkes kendi işini yapsın diye boşa demiyorum ben. Kolay mı sandın Tuğba dedim. Geldim at çiftliğine, eğitimlerine dahil oldum. Nasıldı?
1: Evet, gayet güzeldi. Yani yerlerin temizliği çok çok başarılı olduğunu söyleyemem ama atı kumanda etme konusunda gayet iyiydi.
0: Bir de bindim. Bunu evet. Da bu detayı da atlamayalım. Onlar çok eğleniyorlar şu anda. Ben gelecek programda nerede olurum bilmiyorum. Sizlerle de paylaşmayacağım ki sürpriz olsun. İrfan Bey'e çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bize kapınızı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz Ketçap 109 lira, Heinz Mayonez 129 lira.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sadece durunla.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: sizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
1: Beylikbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
2: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
3: Kumandanına haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
4: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
5: Estergon Kalesi bugün 18'de TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
16: Adriana duşta da sadece duruluyor.
17: Sadece duruladım. Sen de durula.
16: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
18: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pirincin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Armut koltukta Stone viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigorta.

Sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Sevgili dostlar merhaba. TV4 ekranlarında ne yapmalı sorusunu sormaya devam ediyoruz. Bu haftaki sorumuz çok kritik. Çünkü soru şu. Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörler nelerdir? Önce bu faktörleri size tek tek anlatacağım. Sonra da ne yapmalı diye soracağım ve tabii ki sorularımız da gelmeye devam edecek. Psikolojik sağlığımıza ne yazık ki fiziksel sağlığımız kadar önem vermiyoruz. Dişi ağrıyan biri, düşünün o dişinizin ağrıdığı zamanları. Erteleme şansınız var mı? Hayır, yemek yiyemiyorsun, başka şey düşünemiyorsun. Sabah uyandığın anda diş ağrısından ibaretsin. Peki aynı hassasiyeti acaba psikolojik sağlığımız için gösteriyor muyuz? Cevap hayır. Çünkü psikolojik sağlık sürekli olarak ertelenebiliyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki kişi en sonunda artık erteleyemeyeceği noktada yardım almaya gidiyor. Ama bazen her konuda geç kalmış olabiliyoruz. Şimdi bu geç kalmayı yaşamamak için size 4 tane faktörden bahsedeceğim. Bunlar hayatınızda varsa o zaman psikolojik sağlığınız için en azından biraz farkındalığınızı arttırmanız gerekebilir. Nedir bu? Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörlerin birincisi tükenmişlik. Hemen tahtama da şöyle güzel güzel görün diye tükenmişlik yazıyorum birinci faktör olarak. Efendim dışarıdan paket güzel olabilir. Saçlar yapılı, makyajlı olabiliriz. Dışarıdan her şey güzel gözükebilir ama bazen içeride öyle şeyler oluyor ki bir çürüme, bir yanma, bir tükenme. Dışarıdan belli olmayan ama içeriden kendini gösteren bu tükenmeye hayatınızda olup olmadığını anlamak için birincisi şuna bakacaksınız, yorgunluk. Eskiden 7-8 saat uyuyup uyandığınızda güne başlamaya hazırken son zamanlarda normal uyku saatinizi yatakta geçirmenize rağmen dinlenmiş uyanmıyorsanız, yorgunluk hissinden kurtulamıyorsanız bu bize uykunuzun pek sağlıklı olmadığını gösterir. İnsanın neden uykusu pek sağlıklı olmaz? Zihnindeki gün içerisinde çözemediği düşüncelerden dolayı. Şimdi siz yatağa girerken gün içinde çözemediğiniz sorunlar, gün içinde baş edemediğiniz duygularla beraber yatağa girerseniz zihniniz onu uykuda çözmeye çalışır. İşte uykuda sürekli olarak bu gündemlerle uğraşan zihin de sabah yorgun uyanır. O yüzden yorgunluk, normal uyku saatimizi yatakta geçirmemize rağmen yaşadığımız yorgunluk bize gün içinde çözemediğimiz sorunlarımızın bolca olduğunu ve yavaş yavaş tükenmenin başlayabileceğini düşündürtebilir. O yüzden birinci madde tükenmişlik. İkinci maddeye geçmeden önce bana gelen sorulardan bir tanesini hemen okumak istiyorum. Evet. Şöyle diyor soru. Sabah uyandığımda enerjisiz ve yorgun oluyorum. Neden olabilir? İşte bu soru aslında az önce bahsettiğimiz tükenmişliği tam hedef alan sorulardan bir tanesi. Enerjisiz ve yorgun uyanıyorsan bil ki dinlenemedin. Dinlenemiyorsan bil ki uyku sorunun var. Uyku sorunun varsa bil ki gün içinde çözemediğin bir takım sorunların ve üstesinden gelemediğin duyguların var demektir. Hemen ikinci maddeye geçiyorum. Tükenmişliği cebimize attık. İkinci madde, mükemmelliyetçilik. Tahtaya bir mükemmelliyetçilik yazmayı deneyeyim bakayım. Biraz uzun bir kelime.

Birazcık kısalttım ama siz mükemmeliyetçiliği dinlerken sakın hiçbir yerinden kısaltmayın. Çünkü burada çok önemli bir kavram var. Hem kendiniz hem de çevreniz için yüksek standartlar.

Ve o ağlayan muhtemelen kendisinden beklentileri fazla belirlemiş bir kişidir. Düşünsenize, siz sınavdan 75 aldınız, çok memnunsunuz. Büyük bir coşkuyla bunu kutlarken 80 alan bir arkadaşınız ağlıyor. Şimdi bu hem hayatı ıskalamak anlamında sıkıntılı, hem de kendi becerilerinden tatmin olmamak açısından sıkıntı. Mükemmelliyetçiler hiçbir konuda hata yapmak istemezler. Her şeyi kusursuz ve eksiksiz yapmak isterler. Peki bu ihtiyaç nereden kaynaklanır? İşte kritik nokta bu. Mükemmelliyetçiler çevrelerinden hep onay almak isterler ve çevrelerinden onay almak için de her şeyi mükemmel yapmaları gerektiğini düşünürler. Oysa ki dışarıdaki dünya kusursuz bir dünya olmadığı için, bizi büyütenler, yetiştirenler kusursuz ve mükemmel olmadığı için, ben bir insan olarak mükemmel ve kusursuz olamayacağım için bu sürekli bir hayal kırıklığı ve zihinsel meşguliyete döner. Mükemmelliyetçiler bir türlü bitiremezler. Sürekli olarak kontrol etmekten, check etmekten, ya bir hatam varsa düşüncesinden bir türlü bitiremezler. Bu bitirememek de ne yazık ki mükemmelliyetçiliğin en büyük sıkıntısını ortaya çıkarır. Bu sıkıntının adı başarısızlık. Yani her şey mükemmel olsun diye uğraşırken sürekli kontrol edip sürekli düzeltme çabasından başarısız hale geliriz. İşte mükemmelliyetçiliğin psikolojik rahatsızlıklara götüren kısmı da bu. Kendinden yüksek beklentilere sahip olduğun için bir türlü tatmin olamıyorsun. Oysa ki hayat mükemmelliyetçilere de tatmin olabilecekleri birçok yaşam deneyimi sunarken, onlar bunları alıp da memnun ve mutlu olmayı başaramazlar. Onaylanma ihtiyacı ve hata yapma korkunuz çok yüksekse, bunların sizi bir süre sonra hasta etmesi, psikolojik sorunlara yol açması mümkün. O yüzden mükemmelliyetçiliğe dikkat edin. Mükemmelliyetçinin sonu müthiş işler, mükemmel işler değil, bir türlü tatmin olunamayan yaşam deneyimleri anlamına gelebilir. Mükemmelliyetçiler için bir diğer sıkıntı, bir süre sonra amaçlar anlamını kaybeder. Çünkü mükemmelliyetçilerin hayatta aradıkları tek şey onaylanmak ve mükemmel yaptığını duymak olduğu için kendine ait amaçları devreden çıkar ve diğerlerine kendini beğendirmeye çalışır. Oysa ki bu hayat çok fazla sırf diğerleri için çalışmamıza neden olmaması gereken bir hayat diye düşünüyorum. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü madde sevgili dostlar çok kritik. Çünkü psikolojik problemlerin en çok rastladığımız nedenlerinden bir tanesi. Yalnızlık. Neden mi yalnızlık çok ciddi bir sorun? Çünkü insanoğlu yalnızlık üzerinden kurgulanmış bir tür değil. İnsan bir arada yaşıyor. Psikolojik esenliğini, sağlığını bir arada olarak çözebiliyor. Düşünsenize, yalnız başına kalmış bir insan ekmeğini birileri yapacak, sebzesini, meyvesini birileri üretecek, evde bir şeyler bozulduğunda birileri onu tamir edecek, çocuğu olduğunda biri onun hastalıklarını giderecek, başı ağrıdığında, şu olduğunda birisi yardımına gelecek. Yani toplamda insanoğlu tek başına ihtiyaçlarını giderebilecek bir canlı değil. Doğadaki başka bir takım türler tek başına yaşayabilir. Ama bu insanoğlu için geçerli değil. Çünkü insanoğlunun sevilme ihtiyacı var. Bakınız, bu kavram çok kritik. Sevilme ihtiyacı. İnsanın iki temel ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi özellik ihtiyacı. Arada bir yalnız kalabilme şansı. Diğeri ise ait olma ihtiyacı. Siz tek başınıza kaldığınız durumlardan mutlu olsanız bile sevilme ihtiyacınızı ve birilerine ait olma ihtiyacınızı gidermiyorsanız bu psikolojik problemlere yol açabilir. Şimdi kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz sorusunu sorarken ben de tahtaya bu yalnızlıkla ilgili maddemizi de yazayım. Çünkü bir şeyi ne kadar görürsek o kadar önlem alma şansımız da artacaktır. Yalnızlık, ben bir arada yaşayan, kendimi bir arada tanımlayan bir tür olduğum için önemli. Bakınız, yalnızlıkla ilgili çok kritik bir nokta var. Geldiğimiz bu günlerde tam gündem bir konu. Bilgisayar, internet kullanımı, akıllı telefon kullanımı,

Online oyunlar, yani bir ekranın başında ekranla baş başa kalmak yalnızlığımızı gidermiyor. Bugün dünyada yalnızlıkla ilgili en önemli kavram, yalnız olanların kendini yalnız zannetmemesi. Küçücük karanlık bir odada kişi tek başına ekranın başında oturuyor ve o ekranın karşısındaki binlerce insanla iletişim halinde olduğunu düşünüyor. Fakat orada temas yok. Temasın olmadığı yerde yalnızlık hissi ne yazık ki devam ediyor. O yüzden çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, hayır canım ben yalnız değilim, ekranın öbür tarafında çok fazla dostum ve arkadaşım var dese bile, siz bilin ki havaalanına geç kaldığınızda ekranın diğer tarafından hiç kimse sizi havaalanına bırakmaz. Bunu sadece bir dost, anne baba gibi yakın çevreden insanlar yapar. O yüzden sevilme ihtiyacını gideren, temas ihtiyacını gideren insanların psikolojik olarak rahatsız olma ihtimali de düşer. O yüzden yalnızlık insan için uygun değil diyorsak, biz sosyal ilişkilerimizi mümkün mertebe güçlendirmeliyiz. Şimdi dördüncü konuya geliyorum. Dördüncü konu özellikle eski Türk filmlerinden hatırlayacağınız bir konu. Şimdi benim yaşım yetiyor, bizim zamanımızda çok fazla Edison, Filiz Akın, Cüneyt Arkın filmleri izlerdik. Bu filmleri izlerken kimisi hiç durmadan ağlardı, kimisi de böyle hafif bir gülümsemeyle izlerdi. İşte Edison'un, Cüneyt Arkın'ın, Filiz Akın'ın, Türkan Şoray'ın o güzel filmlerini izlerken hiç durmadan ağlayan, aşırı duygulanan kişileri de bazen psikolojik problemler bekleyebiliyor. Nedir biliyor musunuz o kişilerin ortak özelliği? Hassas ve alıngan olmaları. Tahtama şimdi onu da yazacağım. Ama bunun adına isterseniz alıngan olmak diyelim.

Ve bunu da ikiye ayıracağız tabii ki. Hassas ve alınganlığı da ikiye ayıracağız tabii ki. Şimdi ülkemizde depremler oluyor, ülkemizde yangınlar oluyor, ülkemizde göçle ilgili birçok görüntü karşımıza çıkıyor. Hassas bir kişinin televizyonda haber izlerken sürekli olarak gözyaşları içerisinde olması mümkün. Ama bir yandan da herkesin zor durumda olanlarla empati kurması lazım. İşte bu ayarı tutturabilmek bizi psikolojik problemlerden koruyan bir şey. Yani çevreye tamamen duyarsız olmak da değil. Ama elimizden herhangi bir şey gelmiyorken başkalarının dertleri ve sorunlarıyla gün boyu ağlamak da bizim için bir psikolojik sıkıntıya açılan kapılardan bir tanesi. Saçını süpürge edenler, haber izleyemeyenler, yangın deprem görüntülerini artık göremiyorum diyenler, biraz kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü her gördüğünüz görüntüyle aşırı duygusallaşmak, keşke imkanım olsa da bütün ihtiyacı olanlara yardım edebilsem deyip de yardım edememek, bütün bunlar bizi gün boyu sıkıntılı hissettirir, mutsuz eder. İşte bu hassasiyeti yüksek olan insanların ne yazık ki psikolojik problemlere yakalanma ihtimali de artıyor. Şimdi ne kadar çok stresli olaya maruz kalırsak o kadar vücudumuz stres tepkileri veriyor. Stres tepkileri sağlıklı değildir. Çünkü sürekli vücudumuz teyakkuz halinde kalır. Siz haberleri izlediğinizde her haber sizde büyük bir stres tepkisi oluşturuyorsa bu ne anlama geliyor? Gün boyu teyakkuz halinde olması bedenin. Beden gün boyu teyakkuz halinde olunca da ne yazık ki insanın ömrü kısılabilir. O yüzden bu dört maddeye şöyle bir tekrar bir göz atalım. Burada tükenmişlik var, mükemmelliyetçilik var, yalnızlık var, alıngan ve hassas olmak var. Ve bazen hayata kendimizi bir zindanın içine koymak var. Bir tane danışanından bahsedeyim, ismini hiç vermeden eşini kaybetmiş çok iyi bir adamın hikayesi. Bu adam eşini kaybettikten sonra enerji bulamadı. Bu adam eşini kaybettikten sonra yeniden hayata dönmek için yeterli motivasyonu hissedemedi. Tükenmişlik hissetti, yalnızlık hissetti. Bu iki madde hızla onu psikolojik sorunlar çıkarmaya doğru götürürken bana bir gün şunu söyledi. Perdelerin kirli olduğunu fark ettim ve gün boyu ağladım. Amca dedim, neden gün boyu ağlıyorsun böyle bir şeyle? Çünkü dedi, ben perdeleri nasıl sökeceğimi bile bilmiyorum. Her gördüğüm şeyde eşimi hatırlıyorum ve onu çok özlüyorum. Amca dedim, bu perde konusu gerçekten de bizim için hayata yeniden başlamak için çok kritik. Hadi gel şu perdeleri nasıl sökmemiz gerektiğini öğrenelim. Nasıl yıkamamız gerektiğini öğrenelim. Nasıl kurutacağımızı ve nasıl asacağımızı öğrenelim. İşte harekete geçtiğimiz anda, o ilk adımı attığı anda yaşantımızda büyük bir değişim olduğunu da göreceksiniz. Perdeler amcanın hayatını tamamen değiştirdi. Perdeleri yıkadı. O bembeyaz perde, onun mis gibi kokusuyla yeniden eşinin onu görmek isteyeceği gibi yaşamaya karar verdi. Bizi hayatta tutacak olan şey iyi insanların hikayeleri. Çok fazla kötü hikaye dinlesek bile iyi insanların hikayeleriyle psikolojik sıkıntılardan uzak kalabiliriz. Ne yapmalı sorusunun cevabı o zaman bugün için şu olsun. Tükenmişlik, mükemmelliyetçilik, yalnızlıkla baş edelim. Alıngan ve hassas olmayı çok abartmayalım. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

hep dedem gibi iyi bir aşçı olmak istedim. Aşçı olmaya karar verdiğimde ilk başta ailem desteklememişti. Fakat ben bu tutkumu peşinden ilerledim. Bu mesleğe karpuz soyarak ve doğrayarak başladım. 12 yaşında mutfağa girdim. Şu anda 40 yaşında iyi bir şefim. Ben böyle diktatörlüğü seven bir şef değilimdir. Yani bunu saygıyla yapılacağını düşünüyorum. Çalışma arkadaşlarının sizden korkmaması gerekir. Ben bunu savunurum her zaman.

Arif Madakbaş ben. 1985 İzmit doğumluyum. Üniversite hayatıma kadar İzmit'te yaşadım. Yine ailem benim hem babamın babası hem annemin babası. İkisinin de soy ismi Madakbaş. İkisi de ağaççıbaşı. Birisi rahmetli oldu, birisi Mengen'de yaşıyor. Mesleğe benim aslında başlama hikayem de dedelerime olan hayranlığımla bu mesleğe başlamaya karar verdim. 1997 yılında ortaokula giderken bir yaz tatili için dedemin yanına gittim Antalya'ya. Tatil için gittiğimde dedemin tabii yanına mutfağı ziyaret etmeye gidiyordum sık sık gün içerisinde ve oradaki işte stajyerler, oradaki çalışan ustalar, yaptıkları, içeride olan hiyerarşi, çok kalabalık bir ekip vardı, 100 küsür kişi bir ekip vardı. Farklı outlet dediğimiz işte sahilde barı, restoranı, balık restoranı, İtalyan restoranı. Aslında beni mutfağa çeken unsurlar oldu. Bir gün dedeme böyle bir talepte bulundum. Dede dedim, ben de artık mutfakta çalışmak istiyorum yanında. O da beni yani küçüklüğümden beri hiç kırmaz. O da hani muhtemelen o dönem şeyi düşünmüş. Zaten birkaç güne bunalır, sıkılır falan, hevesi geçer gibi. Yani ben hala mutfaktayım. Başlangıcım 12 yaşında. Ve bunu her yaz boyunca normal üniversite hayatım bitene kadar, öğrencilik hayatım bitene kadar bu şekilde bütün yaz tatillerimde ben mutfakta, özellikle Antalya bölgesinde, daha sonra da İstanbul ve yurt dışı serüvenleriyle ağaççılığıma devam ettim. İlk başladığım 12 yaşındaki işte kafamda hep böyle gülerim. Otelin önüne bir kamyon gelmişti.

Kamyonda da şey vardı, karpuz vardı. Böyle bir kamyonetin boyutunu hatırlamıyorum. Ben tabii böyle o dönem böyle işte benim görevim işte kavun karpuz soyup doğramak falan. Domates sadece doğramak, domates salatalık. Çünkü çok böyle işte belki 1500-2000 kişilik bir otel. Sirkülasyon çok. Ve şey demiştim ben hani işte bir haftalık karpuz falan. Bana o zaman şey hani böyle bir ufaktan başıma dokunarak ama bu bir günlük hani bu yağ sadece bu akşam mı bitecek falan gibi böyle. Tabii mutfağı bilmediğim için o dönemlerde böyle çok tatlı böyle hatıralarımız vardı.

aslında bana çekici gelen kısım şey oldu. Hani biri yani yiyecek anlamında işte birisinin bir şey yapıp karşı tarafa bunu sunması ve karşı tarafın da daha sonra bunu takdir etmesi. Yani orada böyle bir bu döngü benim en hoşuma giden döngü oldu. Ya bir şey yapıyorsunuz. Özellikle doğaçlama çalışırken yani sadece size bırakılan, sizin yaptığınız bir ürünü. Siz bunu yapıyorsunuz. Karşı tarafa bunu sunuyorsunuz. Karşı tarafta bunu takdir ettiği zaman bu farklı bir haz yani. Bana çok farklı. Tabii ki herkesin kendi mesleğinde bir takım keyif aldığı, haz duyduğu başarılar vardır. Bizim de benim kendi adıma bu şekilde bir ben mutfakta o şefin duruşunu, mutfağa gelip sadece bakışlarıyla bir takım şeylere yön vermesi. Ben böyle diktatörlüğü seven bir şef değilimdir. Yani bunun saygıyla yapılacağını düşünüyorum ama burada tabii çok ince çizgiler vardır. Çalışma arkadaşlarının sizden korkmaması gerekir. Ben bunu savunurum her zaman. Hani bununla alakalı şimdiki tabii genç arkadaşlar çok farklı şefler görüyorlar sosyal medyada. Yani ben ekip arkadaşlarımla beraber keyif alarak çalışmayı severim. Ama hani dediğim gibi ama herkes ne yapması gerektiğini bilecek ve bir disiplin gizliden gizliye böyle hissettirmeden takip edecek. Dedem de böyle bir şefti benim. Çok sempatik, çok sevecen, tatlı bir adamdı. Ama kesinlikle sesi yükselmezdi. Ama herkes nerede ne yapması gerektiğini bilirdi. Yani 97 yazından sonra herhalde artık kafamda dedim ki ben yani başka bir şey yapmak istemiyorum. Derslerim başarılı bir öğrenciydim. Yani ailemin belki benden bu anlamda beklentisi farklıydı. Okulda da ilkokuldan ortaokul ve lise döneminde de hani belli derecelerim vardır okulda. İlk başta babam benim çok aşçı olmamı desteklemedi. Yani istemedi aslında, desteklemedi yanlış bir kelime olur. Hani işte belki böyle bir o dönem hani işte bir mühendislik, farklı işte bir avukatlık vesaire böyle daha title'lı meslekler geliyordu onlara ama tabii bu konuda da beni hiçbir zaman zorlamadılar. Kendileri de aşçı oldukları için hani o dönemin zorluğu aşçılarından zorlu bir yetişme süreci yaşadıkları için onlar da hani bir de belli bir dönem sanki böyle aşçılık ülkede hani sanayi çıraklığı gibi hani belli bir dönemde o şekilde bir yetişme kültürü olduğu için hani zaten okul iyi gidiyor işte güzel okuyorsun üniversiteyi farklı bir bölüm kazan ve hayatını farklı şekillendir gibi bir sadece tavsiyeleri olmuştur ama ben aşçılık yapacağım dedikten sonra ben net kararımdan %100 muhtemelen lise zamanlarımda artık liseye gelince biraz daha böyle çünkü ortaokul biraz daha çocukluk gibi belki heves mi acaba hani geçer mi gibi düşünselerdi artık lisede lise 2, lise 3 falan ondan sonra ben artık böyle yolumu çizmiş oldum. Hani otel yaz tatillerinde büfede kendimi hissettirmeye başladım. İşte daha böyle o meyve sebze soyan çocuktan artık büfede işte makarna yapan, işte sabah kahvaltıda omlet veren, işte misafirlerle diyalog kurmaya hevesli. Tabii bir de bir İngilizce pratiğiydi ya Antalya böyle hani misafirlerle işte konuş falan böyle. Good morning, how are you falan hani böyle öyle de bir dönem vardı ülkede. Bunun eksikliği vardı şef tarafında. Ondan sonra benim kararım artık hani dönülmez şekilde kesinleşti. Üniversite 3 ile beraber İstanbul'a geldim. İşte burada artık restoranlar, farklı oteller, meslek hayatına giriş yaptım. Üniversitede benim bir tane hocam Amerika'dan Türkiye'ye akademisyen olarak gelmişti. Onu da hep bana 9 yıl orada kalmış. Hep okurken şey vardı işte bak ben seni Amerika'da bir otele yönlendireceğim. Orada bir Türk mutfağı konsepti uygulayacağız falan. Ben de böyle okuyorum zaten. Benim için büyük bir olay hani üniversite bitecek. Ben işte işlemlerim halledilecek ve Amerika'ya gideceğim. İlk benim yani yurt dışı tecrübem de böyle oldu. Okuldan sonra iş hayatına atıldım ama bir yandan da gitmek için bir takım şeyleri organize edip yurt dışı çıkışım oldu. Yine orada uluslararası zincir bir otelde çalışma fırsatı buldum. 2 sene. Orada otelde farklı konseptler uyguladım. Serbestlik bıraktılar bana sağ olsunlar. Yabancı bir mutfak yapacağım için. O yüzden de ilk deneyimim o şekilde yurt dışında. Akabinde geri geldim ülkeye. Burada tekrar farklı projelerde bulundum. Birkaç sene sonra tekrar farklı bir projeyle tekrar bu sefer Avrupa'ya gittim. İspanya'ya gittim Madrid'e. İspanya'dan dönüşüm aslında zaten şu anda çalıştığım otelle görüşerek dönüşüm oldu benim. 2012 yılında
buraya başladım ben. O zamandan beri de otelimizde çalışıyorum. Şu anda bulunduğum yerdeyim. Burada farklı görevler üstlendim. Markanın başka otellerinde de hem şeflik yapma hem de konseptlerle alakalı yardımlarım oldu. Şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Beyler, hadi.

Ortaokul ve lise dönemimde yani okuldaki işte arkadaşlarım, okuldaki hocalarım vesaire böyle bir aslında bir müzik girişim de oldu. Okulda farklı müzik kollarında bulundum.

Otelde de bununla alakalı değişik bir hikayem var. Bir iş ilanında ben böyle şey eklemiştim maddelerin arasına. Enstrüman çalabilen biri. Hani hatta bu biraz yani olumlu, genelde hiç olumsuz bir tepki almadı ama hani tabii ki böyle bir bazı kesimde gülümsetmiştir hani falan. Ben orada sadece şey dedim, hani ben böyle küçük içeride de bir, çünkü çok zaman geçiriyoruz mutfakta. Ya ben burada herhangi bir işte otelde bir yerde sahne almak ya da işte bir proje için değil de böyle ofiste dinlenme zamanlarında hemen böyle bir çok böyle hemen alsın mesela birini çekip hadi gel 2 dakika falan. Çünkü ben genelde kendim yazıyorum şarkılarımı, hani çok eskiden beri yani bayağı bir şarkım da var bu anlamda. Bir şeyler çalışıyorum bununla alakalı. Bununla alakalı da farklı tınların da olması biraz hoşuma gidiyor. Hani ama çalıştığım yerde, şimdi ben burada arkadaşlarımla bir araya gelip onlarla bu işi organize etmem, herkes çalışıyor. Çok biraz zahmetli olan bir durum ama yanımda çalışan birileri böyle olursa çok daha hızlıca o keyfe ulaşabilirim diye bu şekilde bir hikayem var.

Bizim üzerine çalıştığımız şu anda iki tane temel mutfak var otelde, restoran olarak. Bir tanesi balık konseptinde bir restoran. Burada tamamen mevsimsel çalışıyoruz. Çok lokal çalışıyoruz ve çok geleneksel çalışıyoruz. Yani benim buradaki korumaya çalıştığım en büyük unsur şu. Füzyon deniliyorsa füzyon neyse, yani yenilikçi olan ben hiçbir şeyi buraya sokmuyorum. İşte burada bir pilaki hala kömür ateşinde pişiyor. Balıklar genelde kömür ızgarasında, misafir farklı talebi olmadıktan sonra çok geleneksel pişirme teknikleriyle ilerliyoruz. Şefimiz benim yardımcım, buradaki yardımcım çok balık alanında sadece tecrübesi olan ve çok bu konuda da gerçekten bizlere de birçok şey öğreten bir şef. O yüzden bu mutfağın bütün mezesi, tatlısı, işte sıcakları, balıkları sadece bu mutfağın kendi ekibinden çıkıyor. Ve bunların hepsi geleneksel. Bir kabak tatlısı hala geleneksel teknikle pişiyor. Dediğim gibi birçok şeyi akşamdan işte kömür ateşine gömüyorlar, sabah gelip alıyorlar. Yani çok teknik anlamında bu şekilde biz de bunu bozmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer bir restoranım ise Akdeniz ve Orta Doğu'nun birleşiminden doğan yeni bir restoran açtık otelde.

ürünlerimiz yine lokal teşvikli, sürdürülebilir. Oradaki amaç da çok kafa karıştırıcı ürün olmuyor. Yani ürünleri çok temel lezzetiyle kullanmak. Mesela ben baharat kullanımını seviyorum ama yeri ve ürününe göre seviyorum. Bazı ürünlerin de lezzetinin çok fazla oynanmadan, tabii ki belki bir tuz çok basit baharatlarla böyle lezzetlendirilip servis edilmesi taraftarıyım. Bir de bilinmez ürünleri artık çok sevmiyorum. Yani tabaktaki artık biraz böyle görüntüyü görüp hani içeriğini anlayabileceğiniz, tabakta neyin olduğunu gözünüzle görebileceğiniz şekilde orada da ilerlemeye çalışıyorum.

Şimdi mutfağımıza geçtik. Bugün sizler için vegan bir yemek hazırlayacağız. Bu veganın içeriğinde kabak spagetti diyoruz. Bunu zaten %100 normal taze kabaktan elde edeceğiz. Bunun yanına da lezzet vermesi için güzel bir yazın yine kavanoz olarak hazırladığımız, stokladığımız domates soslarımız var. Ve burada da kaju peynirinden bir, kaju fıstığından bir krem peynir yapacağız. İlk başta yemeğimize kaju krem peynirinden başlayalım. Bunun için benim ihtiyacım olan en önemli şeylerden bir tanesi iyi bir mutfak robotu. Kaju peynirlerimi robota koyuyorum. Bunların buradaki şöyle bir dipnot var burada. Bu kaju peynirleri şu anda çok yumuşaklar. Çünkü dün gece bunları ben biraz sirkeli suyla, çok az sirkeli suyla hem ıslatıp yumuşattım hem de birazcık da fermente olmalarını sağladım. Bu yemeğin hikayesi aslında günümüz ihtiyaçlarında özellikle et ya da balık tüketemeyen belli başlı sağlık problemleri yaşayan bazı misafirlerimizin alternatif olarak %100 vegan içerikli tabaklara olan ihtiyaçlarından yola çıkarak biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Onların tamamen kişisel sağlık ve herhangi bir sebepten dolayı olan ihtiyaçları bizi farklı birkaç üründe hem vejeteryan anlamında hem de vegan anlamında bir takım şeyleri geliştirmemize sebep oldu. Şimdi ben bu kaju peynirimi robota koyduktan sonra aslında bunlar ıslandıktan sonra zaten aşamaları çok kolaylaşıyor. Ondan sonra ben buna sıcak su veriyorum. Sadece su. Suyunu çekerken bakacağım. Onu biraz daha sonra ihtiyacım varsa eğer ilave edebilirim. Burada tuz ilave ediyorum. Yine bir alternatif olarak eğer bu peynirimizi biz farklı seçeneklerde de üretmek istersek örnek vereyim. Bunun içerisine zeytinle beraber işte farklı aromatik trüf gibi yağlarla beraber de yine farklı alternatifleri olarak biz bu peyniri yapabiliyoruz. Burada ben şu an sadece en temel olanı yapıyorum. Ben birazcık da burada beyaz biber ekleyeceğim. Robota koyacağım. Bunda yine ilave olarak da rahat rahat kullanabileceğimiz bir üründe bolca zeytinyağı. Bu kajudan bu olan bir şey. Kaju veganlarla alakalı çok kullanılan bir ürün. Bizim de araştırmalarımız sonucu bu üründen birkaç farklı alternatif ürünler ortaya çıkarabileceğimizi keşfettik. Örnek olarak bu ürünle şu anda en çok yaptığım ürünlerden bir tanesi de kaju peyniriyle cheesecake versiyonları yani tatlı versiyonları. Kaju peynirinin içerisine tuz katarsanız çok güzel bir tuzlu bir krem elde ediyorsunuz. Keza maple şurup gibi tatlı ürün verdiğiniz zaman da çok güzel bir tatlı krema elde etmiş oluyorsunuz. Robotumuzu çalıştıralım.

Şu anda vegan krem peynirimizi elde ettik. Bunun için sade kaju olması lazım. Tuzlu ya da tuzsuz, yani o tuzsuz çok sade çiğ kaju meyvesi çerezi gerekiyor. Yani tuzlu kajuyla bunu ya da kavrulmuş kajuyla elde edemiyoruz. Ben burada sade kaju peynirimi hazırladım. Dinlendiği zaman da çok güzel oluyor. Dediğim gibi bunun içerisine zeytin ezmesiyle, böyle mantar ezmesiyle, çörek otuyla çok lezzetli kahvaltı sofralarında da alternatif, hem glutensiz hem de vegan alternatifleri olarak misafirlerimize servis ediyoruz. Şimdi kabak spagettimizi yapacağız. Tüm sebzelerle olabiliyor. Kök sebzeler de çok lezzetli oluyor. Kök sebzeler de bunun için çok uygun. Ama kabağın dış kabuğunu ben özellikle kullanıyorum. Çok içini kullanmıyorum. Çok içini çorbalarda değerlendirmek üzere kenara alacağım. Burada benim bir tırtıklı bir soyacağım var. O soyacaktan destek alacağız. Gösteriyorum. Bunu bu şekilde çektiğim zaman bu çok böyle... Restoranda çok, son dönemde çok tercih ediliyor. Bir de gerçekten çok doyurucu ve lezzetli bir porsiyonu var. Genelde bunun en güzel tarafı yeşilinin bol olduğu taraf. Bunu kullanmak üzere ayırıyorum. Kesinlikle sebze yemeyen çocuklar için evde de çok güzel bir alternatif. Dediğim gibi ama kabak bu olayda yazın. Yani kabak da, çünkü mesela ben şu anda domates soslu yapacağım. Kabağı çok az soteledikten sonra kenara alırsanız, bu yoğurt bazlı da, yani o vegan olmuyor tabii ki o zaman, ama özellikle çocuk tüketiminde yoğurtla da bunu çocuğunuza çok şık ve lezzetli servis edebilirsiniz. Kabaklarımı soydum. Böyle. Bunları yine tuz, zeytinyağı ve beyaz biberle soteleyeceğim. Zeytinyağını kullanmaktan çekinmiyoruz. Bu yemeği belki ilk yapmış olmayabilirim ya da olabilirim ama genelde toplamda 5 yıldır falan kullanıyorum, yapıyorum da. Kabaklarımızı zeytinyağında soteleyeceğiz. Bir yandan da yine zeytinyağında ben bununla beraber haşlanmış bezelye servis ediyorum. Onu da şöyle az zeytinyağıyla servis ediyorum. Domates sosumu da ısınması için tavaya alıyorum. Evde yemek yapmasını da çok seviyorum. Evde yapıyorum. Ben de kızıma bu reçeteyi uyguluyorum. Çünkü onun da yeme düzeninde dönem dönem sıkıntılar oluyor.

Bezelyesini haşladıktan sonra kenara alıyorsunuz. Bezelye biraz haşlanmış bir şekilde olunca sadece bizim için zeytinyağında sotelemek kalıyor. Kabak için zaten herhangi bir ön hazırlık gerekmiyor aslında. Kabağı dolabınızdan alıp bıçakla ya da soyacakla ya da daha profesyonel mutfaklarda mandolinle spagetti formuna getiriyorsunuz. Bunun uzunluğunu ya da kısalığını ayarlayabilirsiniz tabii ki. Tamamen zevkinize bağlı bir durum. Genel evde bulunanlar tuz ve biberdir. Bunları çok rahat kullanabilirsiniz. Buna ilave olarak sarımsak, soğan gibi lezzetlendirme anlamında biraz daha farklı bir tat isterseniz kendi vegan reçetenizi de kendiniz çok farklı metotlarla, farklı sunumlarla oluşturabilirsiniz. Ben buna sotelediğim bezelyemi de ilave ediyorum. Bezelye zaten toplum için çok kullanılan, özellikle yazın derin dondurucularda çok rahat bir şekilde stoklanabilen bir sebze. Otelde benim de bu anlamda çalıştığım otelde imkanlarım mevcut. Ben mümkün olduğunca ben de konserve olsun, tazeden alıp şokladığımız olsun bir takım

yazlık sebzeleri stoklayabiliyorum. Bu da kışın bazı dönemlerde rahat bir şekilde de çıkarıp pişirebilmeme sebep oluyor. Kabak spagettimiz hazır. Şimdi bunun biz tabaklamasını uygulayacağız. Domates sosa gelirsek, domates sosun daha eğer stok bir domates sos yapacaksak daha uzun ömürlü olması için ben genelde mümkün olduğunca içerisine çok fazla ekstra sebze kullanmıyorum. Ya da soğan mesela örnek olarak genelde sebzelerin ömrünü kısaltır. Yani soğanlı bir stok yapacaksanız eğer normal sade bir domates sosuna göre ömrü yarıdan daha az olacaktır. Bunun için genelde lezzet anlamında domatesin mevsiminde çok fazla da bir şeye ihtiyacı olmuyor. Domatesin içerisine biraz tuz atıp çok rahat uzun süre saklayabiliyorsunuz. Şimdi tabağımızı yapabiliriz. Bir maşa yardımı alacağım buradan. Rahat tabaklayabilmem için. Böyle spagetti gibi güzelce. Bezelyelerinden biraz kullanacağım. Önce biraz domates sosu.

%100 sebzeler olan, çok hafif, light bir tabak. Şimdi koşu peynirini biraz kenarlarından kullanıyorum. Şöyle biraz da filizle beraber servisini yapabiliriz. Burada yeşil bir yağımız var. Bu yeşil yağda da biz bunu klorofil yağı diyoruz. Mutfakta değerlendirmemiz gereken bütün nane, maydanoz, fesleğen ömrü yavaş yavaş kısalmış ama çürüme ya da bozulma ya da kararma olmaması lazım ki yağın maksimum yeşilliğini alabilelim. Bu konuda da günlük gelen yeşil otları kullanmaktansa yine okullarda öğrenilen first in first out dediğimiz, yani önce eskileri zeytinyağla beraber çekip yeşil bir yağ elde ediyoruz. Burada bir çay kaşığı da ben çok az bir alıç sirkesi kullanıyorum. Aromasını biraz farklılaştırıyor. Tabağımız hazır. Şimdi masamıza diğer yemeklerimizin yanına geçebiliriz.

Bu meslek bana dedemden yadigar. Bu meslek benim çocukluk hayalim. 12 yaşında girdiğim mutfak, bugün hayallerimin merkezi. Tutkuyla hazırladığım tabaklar, beni yansıtan sunumlar ve misafirlerin gülümsemesiyle sona eren bir gün. İşte hayatımın belki de en güzel özeti.

0: Berkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak'la Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün sizler için yine çok güzel iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar Ela'cığım?
0: Son balıklı sandviç.
1: Evet, sandviç ekmeği. Bir
0: sandviç
1: de...
0: Tarım pekmezli atıştırmalık.
1: Evet, ikisi de birbirinden güzel, çok lezzetli tarifler olacak. O zaman biz hemen Ela'yla önlüklerimizi giyelim ve tariflerde burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Bu çok güzel, çok doyurucu, çok besleyici bir tarifti. Önce Ela sizlere o halde malzemeleri saysın. Ne kullanacağız bu ton balıklı sandviç ekmeğinde?
0: Ton balığı.
1: Evet, ton balığı vardı.
0: Yumurta,
1: evet.
0: Kabartma tozu, susam, çörek otu.
1: Evet, içine kullanmak isterseniz de biz burada ne tercih ettik Ela'cığım?
0: Domates, marul, avokado, peynir.
1: Evet, biz bunları tercih ettik. İçine isterseniz farklı malzemeler de olur. O zaman ne yapalım? Önce bu ton balıklı ekmek için bir başlangıç yapalım. Özellikle ton balığı deyince belki farklı düşünebilirsiniz ama artık saklama civa içeriği düşük olan, hatta yüksek olmayan çok güzel kapların içerisinde onları saklayabiliyorlar. O yüzden ton balığını kullanabiliyoruz. Omega 3'lerde
0: evet.
1: Zengin bir balık, değil mi Ela'cığım?
0: Evet.
1: Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ton balığını ekliyoruz. Aşağı yukarı 80 gram kadar yağı birazcık süzülmüş bir ton balığı düşünelim. İçine ekledik. Proteinler çok zengin bir şey. Özellikle sporcu çocuklarda, spor yapanlarda çok etkisi olan bir şey değil mi Ela? Çünkü
0: evet.
1: Neden? Omega 3 yüksek, protein yüksek balıkta ve ne vardı?
0: Yumurta.
1: Yumurtanın neyi yüksekti? Neyi yüksekti? Proteini yüksekti. Şimdi biraz içine kabarma tozu ekler misin sen de?
0: Ben ekleyeceğim.
1: Ekle bakalım.
0: Çünkü sen de yumurtayı ekledin.
1: Evet, onu ben eklemiştim. İçerisine birazcık kabartma tozu da koyuyoruz. Bir çay kaşığının çok fazla da geçmesin. Burada şimdi şöyle yapacağız. Bütün karışımı blenderdan geçireceğiz. Sonra ise hemen pişirmeye bırakacağız. Çok da kolay olacak bizim için. Ne yapalım o halde?
0: Tamam.
1: Blenderımıza başlayalım. Şöyle biraz yakınımıza tamam. Çekelim. Takılmasın. Şöyle yapalım ya da. Alalım. O zaman başlıyoruz.

0: karışımımız hazır. Böyle bir harç elde etmiş olacaksınız siz de. Şimdi bunları bir pişirme kabına, şöyle bir sufle kabı da olabilir. Farklı bir güveç kabı varsa onlar da olur. İçerisine bu karışımı dökeceğiz. Şöyle yerleştirelim. Güzelce bir ekmek kıvamına geliyor gerçekten. Özellikle protein ihtiyacı artan kişilerde, bazen yaşlı bireylerde de çok önemli aslında. Böyle hem balığı içerisine yedirmiş de oluyorsunuz. Balık sevmeyen çocukların da seveceği bir alternatif oluyor. Ela'cığım üzerinde biraz süsleyebilir misin?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım ekleyelim.
1: Susam ve çörek otu.
0: Evet, susam ve çörek otu da ekleyelim. Güzelce gezdirelim bakalım. Sonra bunu mikrodalga da olabilir bu arada. Aşağı yukarı 2-3 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Yumurta pişecek kadar olması yeterli. Yardım edeyim ister misin? Şöyle birazcık ekleyelim. Nasıl görünüyor sence Ela'cığım?
1: Güzel.
0: Evet.
1: İkisini ekleyelim aynı anda.
0: Hadi ekle bakalım ikisini de.
1: Çünkü şöyle yaparsak daha güzel olur.
0: Evet. O zaman şimdi iç malzemelerimizi de piştikten sonra ekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeyim mi? Zaten pişerken bu üst malzeme içine doğru birazcık gidiyor. Arasında yiyormuşsunuz gibi olacak. Alayım mı? Tamam, ellerine sağlık bir tane.
1: Bir tane.
0: Hadi ekle.
1: Şunu da koyacağım. Tamam.

0: tamam, koy bakalım.
1: Tamam, şeylerin üstüne en çok susamlar.
0: Tamamdır. O halde ben şimdi bu ekmeği gönderiyorum pişirmek için. Sonra ikinci tarif için de burada buluşacağız.
1: Haydi anneciğim, tatlı tarifimize başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım. Sadece 4 malzemeli, çok lezzetli, çok da sağlıklı bir atıştırmalık geliyor. Tahin pekmezli atıştırmalık diye adlandırdık biz bunu. Ela o zaman önce bir malzemeleri saysın. Bakalım neler kullanacağız.
1: Tahin, fındık.
0: Evet.
1: Pekmez. Pekmez. Hindistan cevizi.
0: Evet, sadece 4 malzemeyle yaptığımız bir tarif gerçekten de. Tahin pekmezi bilmiyorum sevmeyen var mı ama genel olarak çok sevilen bir aslında tatlıdır. Alternatiftir zaten. Ve çocuklarda çikolata yerine kullanacağımız çok güzel bir şey. Sen sever misin tahin pekmez Ela?
1: Evet.
0: Evet, senin çok sevdiğini biliyordum zaten. Şimdi burada bunları önce malzemeleri karıştırmamız lazım. Sen istersen benim yerime bunları karıştırabilirsin. Ben ekleyeyim, olur mu?
1: Tahin kullanacağımızı biliyorum.
0: Evet, burada 6 yemek kaşığı kadar tahinimiz var. Onu ekleyelim. İstersen bir kaşığını da alayım. Şu içini tamamen boşaltalım. Çünkü birazcık şey ya, yumuşak bir yapısı da var. Şimdi bunu aldık. Sen karıştırabilirsin birazcık. İçine pekmezi ekleyelim. 4 yemek kaşığı kadar pekmez var. Bunun tadını hani biraz daha farklı olsun, daha tatlı olsun istersek daha doğrusu pekmezi arttırabilirsiniz. Pişmeyen bir tarif zaten. Koyduk güzelce. Evet Ela'cığım, karıştıralım. Tahin ve pekmezi şöyle güzel bir harmanlayalım bakalım.
1: Pişmeyen bir tarif.
0: Efendim, evet pişmeyecek. Bunu direkt böyle kalıplara dökeceğiz ve buzlukta bunu donduracağız. Çikolata gibi
1: anne,
0: sonra biz, kahve yanına da eklenebilir.
1: Anne biz şimdi... Tahin pekmez mi yapıyoruz?
0: Evet, şu an tahin pekmezi karıştırıyoruz. İçerisine de ben kontrollü bir şekilde Hindistan cevizimizi ekleyeceğim. Şöyle bir ekleyelim. Sen karıştırırken ben de kıvamına bakarım. Karıştır bakalım birazcık. Oo, güzel oldu. Çünkü bazen tahinin kıvamına göre malzeme ölçüleri değişebiliyor ama aşağı yukarı 6 yemek kaşığına yakın, yani silme şekilde olabilir. Bir alabilir miyim, ister misin?
1: Yok anne.
0: Aa, tamam, hadi karıştır bakalım.
1: İçine doğru yapmam gerekiyor.
0: Tamam, çok iyi oldu. Biraz daha bence ekleyebiliriz.
1: Hep sen öyle yaptığın için ben de yapacağım.
0: Evet, sen de yapabilirsin, karıştıralım. Burada biz Ela'nın böyle şekilli şeyleri var, kalıpları var. Onları kullanacağız. Ela'nın sevdiği bir kalıptı.
1: Hani şu çikolatalı aldığını
0: evet, kullanmış. Çikolatayı da burada yapmıştık. Hatırlıyor musun bu kalıplarda?
1: Ama renkli renkli üzüm, böyle. Ama yeter, üzümlü en güzeli olsun.
0: Tamam, üzümlüye en güzeli. O zaman sen bunlara fındık ekle bakalım.
1: Peki.
0: Her bir şeyin altına fındıklarımızı ekleyelim.
1: Tamam, sen de o sırada karıştırma.
0: Ben de o sırada bunu birazcık daha karıştırayım. Ne dersin?
1: Biraz İçine daha. Koy...
0: İçine sana şöyle uzatayım, rahat ekle.
1: Anne, ve sonra da şu ona yapışınca altında fındık görünecek.
0: Tamam. Aa, evet, aynen öyle. Doğru düşünüyorsun. Hemen anladın sen benim tarifimi zaten.
1: Çünkü sen bana göstermiştin.
0: Evet, biz evde bunu beraber Ela'yla yapıyoruz. Ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Alt malzeme, ben fındık seviyorum. Ceviz olur, Antep fıstığı olur, farklı malzemeler de olabilir. Ela, üzüme torpil geçebilirsin birazcık. Ekleyebiliriz biraz daha. Sen seviyorsun üzüm desenlerini çok. Diğerlerini de ekleyelim. Ona da koyalım. Çok güzel oldu.
1: Koyalım.
0: Şimdi ben bunlara şey yapacağım. Bu harcı yavaş yavaş dökeceğim. Yeter Ela'cığım bence.
1: Odandaya dök.
0: Şimdi ben bunları oldu. Dökerken sen bugün bana bir şarkı söyleyeceğim demiştin. Şarkı tamam. Söyler misin bana?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Sen başla, ben de bunları dökeyim o sırada, olur mu?
1: Ne giysem ben acaba, kısa kollu eşitti beni. Ne giysem ben acaba, uzun kollu yaktı beni. Ne giysem ben acaba, kısa kollu üşüttü beni. Ne giysem ben acaba, uzun kollu yaktı beni. İlk bahar, yüzümde güller açan. İlk bahar, elleğimde papatyalar. İlk bahar, göbeğimde güneş doğar. İlk bahar, kafamda çimen saçlar. Bu kadar.
0: Ya çok güzel oldu. Seni alkışlamak istedim. Harika söyledin bir tanem
1: anne,
0: ya.
1: Anne, sen nasıl söylüyordun? Duydum.
0: Evet, ben de.

0: içinden sana eşlik ettim. Biraz dışından da söyledim galiba. Tam da sen onu yaparken bak gördüğün gibi ben de tam tamına bütün harcımızı buraya paylaştırmış oldum.
1: Anne üzüme çok az koymuş.
0: Hiç az koymadım Eloş. Gerçekten çok güzel. Az mı geldi? Tamam onu arttırayım birazcık.
1: Şöyle birazcık süzsene şöyle. Tamam. Çok fındık gözüktü de.
0: Tamamdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu kalıba bütün harcımızı güzelce döktük. Altında fındıkları da yerleştirmiş olduk. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Aşağı yukarı bir 2 saat kadar orada beklemesini istiyoruz.
1: Anne şey, bekledikten şu sonra... birazcık şunu yapmamışız.
0: Yapmamış mıyım? Hadi bak onu da yapayım o zaman. Birazcık şu bekledikten
1: birazcık
0: sonra...
1: Sört birazcık.
0: Sörteyim tamam.
1: Bir de şunu sört.
0: Aa, sen yap o zaman. Hadi bakalım.
1: Ben sörteyim.
0: Birazcık bekledikten sonra da kalıptan çıkartıp yani böyle kahve yanından çocuklara sağlıklı bir alternatif, enerji arttıran bir alternatif olarak da sunabilirsiniz. O halde Ela'cığım ben artık bunu götüreyim mi dolabımıza?
1: Bekle şunu da
0: hadi bakalım. Ela beğenmedi tam yaptığım şekli. Üzerinden biraz daha düzenlemeler yapıyor. Bence
1: geçmem
0: oldu.
1: Geçmem lazım üzerinden.
0: Teşekkür ederim. O halde ben gidiyorum bu dolaba doğru.
1: Tamam.
0: O sırada büyük ihtimalle zaten bizim sandviç ekmeğimiz de pişmiştir. Onun daha içine süslemelerimizi yaparız o sırada olur mu?
1: Tamam.
0: Tamamdır. O zaman ben dolaba götürüyorum ve sunumlarda burada buluşalım.
2: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
3: Tamam yeğenim
4: gelin. Yoksul nerede kaldı?
3: Hiç merak etmeyin.
5: Tamam.
6: Burada ekspres yok anında yetişecek.
5: Hadi hadi Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
6: O başka.
2: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
7: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
2: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
8: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
9: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
2: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
6: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
6: Daha söylemedin mi bunlara kız?
5: Vakit mi var çocuk? Yoksul benimle nişanlanır mısın?
6: Git kız işine.
5: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
2: Yoksul birazdan TV4'te.

0: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
1: Utanç nereden çıktı?
0: Çıkamıyorum buradan.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
0: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
0: Bebeğim ne olur kurtar beni.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Ay. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
12: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Sadece durulan.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece durulan.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4.200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
7: Probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Probis.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
15: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
17: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
18: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
17: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.

0: Com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çocuklar!
5: Şoka gidelim!
4: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku 1 kilogram tost peyniri 409 lira.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Burada çok güzel donmuş bir şekilde nelerimiz vardı? Tahin pekmez atıştırmalığımız vardı.
0: Evet.
1: Ekmeğimiz de pişti ama ekmeğin içerisinde Ela'cığım ne istedi benden? Güzel bir böyle
0: peynirli. Anne gerçekten
1: peynirli.
0: Üstünden ayılmışız ama evet, bir evet. Kalmış.
1: Evet, içine doğru iniyor demiştim ya. Şimdi bu ekmeğin
0: evet,
1: ortasından keseceğiz.
0: Evet ama bir ayarını
1: inmemiş. İnmemiş mi ya? Şöyle bir keseceğiz şimdi.
0: Öyle keseceğiz ve sonra sandviç gibi olacak.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Şimdi arasına da çok güzel bir şekilde yerleştireceğiz.
0: İlk önce domates. Ay mayuldan başlayalım.
1: Tamam, sen marulu koy o zaman. Biraz büyükse şöyle kesebiliriz
0: çok
1: istersen.
0: Çok büyük oldu.
1: Şöyle yapalım, kopartabiliriz. Şöyle biraz daha küçültelim. Oldu mu?
0: Evet, şimdi oldu. Bakayım.
1: Tamam.
0: Evet, oldu.
1: Domates ekliyorum.
0: Domatesi de ekle üzerine.
1: Sen de peynir ekle.
0: Peynir değil, avokado.
1: Avokado mu ekleyeyim? Dur, peyniri ekleyeyim, avokadoyu da ekleyeyim. Peynir iki dilim olsun bence şöyle. Ne dersin?
0: Evet.
1: Avokadoları da koyalım. Gördüğünüz gibi proteini peynirle biraz daha arttırdık. Avokadoyla kaliteli bir yağ elde ettik. Folik asitten de zengin bir yiyecek zaten. Ton balığı zaten hem protein hem omega 3 kaynağı.
0: Tamam, şimdi şurada da içerisine sandviç gibi koyacağız.
1: Evet, bunu da Ela içerisine sandviç gibi koydu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bence çocuklarda özellikle eksik enerji alanlarda, yetersiz protein alanlarda, spor yapanlarda gerçekten çok güzel bir alternatif. Folik asitten zengin, lif içeriği yüksek, omega 3'ten zengin, proteini yüksek daha ne olsun. O yüzden bu tarifi mutlaka deneyin diyelim. Ela'cığım şu an bende sabırsızlanıyor değil mi? Hangisini
0: evet.
1: Denemek istediğini çok iyi biliyorum senin çünkü. Hangisinin tadına bakmak istersin?
0: Bu.
1: Evet, hemen tabağını getir bakalım.
0: Tabağımı getirdim.
1: İçerisinde Ela'nın sevdiği biliyorsunuz meyve neydi? Herkes artık bunu çok
0: ne
1: iyi öğrendi.
0: Neye çatal bıçak koyduk?
1: Şunu da koyayım.
0: Neye çatal
1: bıçak? Çatal bıçak belki ihtiyacın olabilir diye. Olmaz mı? Şöyle sana
0: olmaz.
1: Buradan şey
0: i̇htiyacım
1: ekledim.
0: Olmaz.
1: Bak bakalım beğenecek misin? İstersen çatalla da yiyebilirsin. Nasıl arzu edersen.
0: Ay çok elim kirleniyor böyle.
1: Şöyle çatalla bence birazcık dilelim mi? Ne dersin?
0: Yok.
1: Bıçağını da ver. Getir bana bıçağını da. Biz çocuk bıçağı kullanıyoruz zaten
0: anne,
1: bu süreçlerde.
0: Anne birazcık pislendi de.
1: Dur şöyle kestim sana.
0: Elim pislendi onu silebilir
1: misin? Dur vereyim
0: misin?
1: Sana. Tabii ki.
0: Ama ben sileceğim.
1: Al bakalım. Şimdi Ela'cığımın nasıl tüketeceğini çok merak ediyoruz. Ben alırım. At sen şey yapabilirsin.
0: Ben de atacağım.
1: At bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Tadını merak ediyorum beğenecek misin çok diye.
0: Ben de beğeneyim.
1: Bakalım evdeyken beğenmiştim. Bakalım buradayken de çok büyük mü oldu?
0: Güzel.
1: Güzel değil mi? Çok lezzetli. Fındıklar nasıl? Harika. Evet Ela'dan tam ama geçer notta aldık gibi görünüyor. Özellikle böyle canı çok tatlı isteyen... Tatlı atıştırmalık arayan ama çikolata gibi şekerli şeyler tüketmek istemeyenler için çok enerji veren, yüksek enerjili, gerçekten de çok sağlıklı alternatiflerimizden bir tanesiydi. Ela da beğendi. Eminim sizler de bunu beğenirsiniz. O zaman ne diyorduk Ela'cığım? Sen biliyorsun nasıl kapatıyorduk programımızı?
0: Bugünlük bizden bu kadar.
1: Bir sonraki programımızda
0: görüşünceye
1: dek.
0: Kendinize çok çok iyi bakın.
1: Sevgiyle kalın.
0: Sevgiyle kalın.
1: Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Melisa Aydın. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Aslen Zonguldaklıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Yüzmeyi, kitap okumayı, mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'nın sesi diyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Begüm Duman. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Ayrıca judo oyunu ilgileniyorum. Ailemle kelime yarışmalarını izlemeyi çok sevdiğimiz için Süper Kumbara'yı keşfettiğimizden beri hızla takip ediyoruz. Görüşmek üzere.
3: Ben Emir Akra. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kitap okumak, müzik dinlemek, hikaye yazmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarı diliyorum. Süper Kumbara. Ben geliyorum.
4: Merhaba. Ben Kaan Bayrak Tutan. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. İlerideki hayalim basketbolcu olmak ve basketbol kursuna gidiyorum. Ayrıca sizin kanalınızda televizyondan izledim. Ben de katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Kaan'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Emir var. Üçüncü masamızda Belis ve dördüncü masamızda da Begüm. Nasılsınız?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Kaan'la başlayalım. Kaan'cığım seni merhaba. Yüz yüze tekrar tanıyalım.
6: Merhaba, ben Kaan Bayrak Tutan. İleride basketbolcu olmak istiyorum. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Yemek yapmayı da çok seviyorum.
0: Yemek yapmayı çok seviyorsun. Evet. Neler yaparsın Kaan'cığım?
6: Ya bilmiyorum. Kıymalı yumurta yapmayı seviyorum.
0: Çok güzeldir. Ben de çok severim.
6: Yumurta yaparım.
0: Harikasın.
6: Tost yaparım.
0: Harikasın. Ama her zaman söylüyoruz arkadaşlar, mutfakta özellikle o araç gereçleri kullanırken mutfak aletlerine dikkat ediyoruz, değil mi? Ailemizden yardım almayı unutmuyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Kaan'cığım tekrar. Başarılar. Emir'cim hoş geldin.
7: Merhaba, ben Emir Akkaya. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim hikaye yazmak, kitap okumak, resim çizmek. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum.
0: Hikaye yazmak nasıl hikayeler?
7: Yani her türden hikaye yazabilirim.
0: Harikasın. Hayal gücün o zaman çok gelişmiştir diye düşünüyorum, değil mi? Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum Emir'cim. Belis'cim hoş geldin.
8: Merhaba, ben Belis Maya Aydın. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Zonguldaklıyım. Yüzmeyi çok seviyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Aynı zamanda çok güzel de resim yapıyorsun diye düşünüyorum. Çünkü sevgili izleyenler, Belis bugün beni peri kızı olarak çizmiş ve kuliste bunu getirdi. Sana çok teşekkür ediyorum Belis'cim. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Hemen gidip dolabımı asacağım. Çok teşekkürler tekrar. Başarılar diliyorum sana da. Begüm'cüm hoş geldin.
9: Merhaba, ben Begüm Duman. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. İleride mimar olmak istiyorum.
0: Harikasınız. Şimdi arkadaşlar artık hazırsak başlayalım mı? Gelsin mi sorular, ne dersiniz?
5: Gelsin.
0: Şahanesiniz. Kaan için geliyor harf tablomuz.
6: Annem Dilek'in D'si.
0: Dilek Hanım'ın D'si 50 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Bir ürünün özelliklerini ve fiyatını belirten elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etikettir. Süremiz başladı.
6: Neydi ya?
0: Acaba neydi? Belis.
8: Barkod.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Emir'le devam ediyoruz.
7: Osman'ın olsu.
0: Osman'ın olsu 70 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Yapılarda düşme tehlikesi olan yerlerde bulunan duvar veya parmaklık şeklindeki kısımdır. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi bir kutu açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Yapılarda düşme tehlikesi olan yerlerde bulunan duvar veya parmaklık şeklindeki kısım.

0: Açalım bir kutu daha. Beliz.
1: Korkuluk.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Korkuluğun görseli de geldi ve Beliz'le devam ediyoruz.
2: Yeliz'in yeğesi.
0: Yeliz'in yeğesi. Teşekkür ediyorum Beliz'cim. 60 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. En üst düzeye ulaşmaktır. Nokta nokta çıkmak. Süremiz başladı.
2: Zirveye çıkmak. Zirveye çıkmak.
0: Doğruysa eğer cevabımız, kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Bravo Beliz'ciğim. Begüm'cüm senin için geliyor tablomuz.
2: Babam Ahmet'in ağası.
0: Ahmet Bey'in ağası 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden geliyor sorumuz. Fetheden, zafer kazanan anlamlarına gelen isimdir. Süremiz başladı.

0: Beliz.
1: Fatih.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı bile. Kaan'la devam ediyoruz.
1: Kaan'ın K'si.
0: Kaan'ın K'si 70 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Tartışma kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Tartışma kelimesinin eş anlamlısı. Ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz. Tartışma. Ne derler? Bir şey etme derler. Bir kutu daha açalım derken Begüm.
1: Münakaşa.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Emir için geliyor harf tablomuz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Hoşa gitmeyen durumu başka bir etkiyle yok etme anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım ekip. Ne olabilir? Hoşa gitmeyen durumu başka bir etkiyle yok etme. Açalım bir kutu. Son 60 saniye. Bir kutu daha açalım. Hoşa gitmeyen durumu başka bir etki diyor ya arkadaşlar. Aslında bu iyi bir etki.
1: Telafi.
0: Doğru mu görelim? Daha cevabı görmeden ailelerimizden alkış geldi. Bu hep böyle oluyor arkadaşlar. Ailelerimiz de hoş geldiniz sizler de. İyi ki buradasınız. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar önden geldi. Destek alkışı. Ne diyorsunuz? Kutluyorum Belis'cim seni de.
1: Teşekkür ederim.
0: Belis'le devam ediyoruz.
1: Kuzenim Ediz'in E'si.
0: Ediz'in E'si 60 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Acil durumlara müdahale etmek için özel donanımlı bir araçtır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.

0: Acil durumları düşünün. Acil durumlara müdahale etmek için özel donanımlı bir araç. Bir de bunu düşünelim. Açalım bir kutu.
1: İtfaiye.
0: Doğru mu görelim? Bravo Kaan. Begüm için geliyor tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Genellikle karın kaslarının güçlendirilmesi için yapılan beden hareketidir. Süremiz başladı.
2: Mekik.
0: Düşündü, taşındı, Begüm cevabını verdi. Doğruysa kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu için sadece kaldı 4 sorumuz. Bir kumbaraya gidelim mi? Bakalım kaç puan birikmiş kumbarada? Kumbarada 370 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 2130. Harikasınız. Kaan için geliyor harf tablosu.
1: Ray'ın R'si.
0: Ray'ın R'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Denizlerimizde bulunan, sürü halinde dolaşan göçmen bir balık türüdür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ekip burada. Hadi ekip çalışması yapalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bir düşünelim balık türlerini. Sanki Kaan bir şey söyledin.
1: Yok yok, düşünüyordum.
0: Tamam. Açalım bir kutu. Sürü halinde dolaşan göçmen bir balık türü. Bir kutu daha açalım.

0: Son 32 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Açabileceğimiz son kutu arkadaşlar. Var mı fikriniz? Ne olabilir? Bir tahmin edin.
1: Lüfür.
0: Lüfür mü doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Beliz.
2: Lüfer.
0: Doğru mu görelim? Beliz'ciğim, sen de şaşırdın bir anda doğru cevap gelince. Evet, lüferi de görüyoruz zaten. Ama... Sesli harfleri öyle koyup devam edecektiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Tahmin edip bazen öyle yapıyor arkadaşlarımız. Lüferi de gördük ve Emir'le devam ediyoruz.
2: Nanenin N'si.
0: Nanenin N'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yolun kaygan olması nedeniyle tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesidir. Süremiz başladı.

0: Cevap yok ama ekip burada, değil mi?
1: Evet.
0: Hadi ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Ne olabilir? Tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Patinaj.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Kumbaramıza 40 puan daha ekledik arkadaşlar ve Belis için geliyor harf tablomuz. Kaldı iki harfimiz.
1: Şırnağın Ş'si.
0: Şırnağın Ş'si 60 puan değerinde ve matematikten gelecek soru.

0: Matematikte payı paydasına eşit veya paydasından büyük olan kesirlere verilen addır. Nokta nokta kesir. Süremiz başladı.
1: Bileşik kesir.
0: Bu cevapla kumbaramız 60 puan daha ekler miyiz? Bravo. Ve arkadaşlar geldik ısınma turumuzun son sorusuna ve son harfine Begüm için geliyor.
1: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 70 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Sucuk, pastırma gibi yiyeceklerin üretiminde kullanılan, kendine has lezzeti ve kokusu olan bitkidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip. Bulalım bu cevabı da. Gidelim ikinci turumuza. Ne dersiniz? Açalım bir kutu. Sucuk pastırma.
1: Sarımsak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Nasıldı arkadaşlar bu tur?
1: Çok iyi.
2: Çok güzeldi.
0: Harikaydı değil mi? Evet. Sarımsağı da gördük görselimizde. Şimdi ben kumbaramıza gitmek istiyorum ama önce bir tahmin alalım. Kaan'cığım sence kumbaramızda kaç puan?
1: 425.
0: 425. Emir?
3: 550.
0: 550. Belis?
4: 450.
0: 450. Begüm?
5: 500.
0: 500. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puanımız var. Çok yaklaştın Emir'cim. 500 kaç demiştin?
3: 50.
0: 550 demiştin değil mi? Ve hedefimiz için kalan puansa 1960. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Gidelim.
4: Evet, gidelim.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip ikinci tura hazır değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. Kaan için geliyor harf tablomuz.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 110 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Göz çukurlarının altında yer alan hafif çıkıntılı bölümdür. Süremiz başladı.

0: Melis.
1: Solucan deliği.
0: Solucan deliği mi? Görelim. Göz çukurlarının hafif altında.
2: Elmacık kemiği.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ama mesela şimdi Melis'im sen solucan deliği dedin ya. Bu bence çok güzel. Hayal gücünü orada kullanmış oldun değil mi? Aklına o geldi ve söyledin. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Emir'le devam ediyoruz.
3: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 80 puan değerinde ve oyunlardan gelecek sorumuz. En az iki kişiyle oynanan, sözcükleri ses çıkarmadan anlatmaya dayalı oyundur. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Emir? Hadi evet. Bir ekip çalışması yapalım. En az iki kişiyle oynanan, sözcükleri ses çıkarmadan anlatmaya dayalı oyun. Sözcükleri ses çıkarmadan anlatmaya dayalı. Sözcükler nereden çıkar?
1: Ağızdan.
0: Hadi bir kutu açalım. Beliz?
2: Dudak okuma.
0: Bir emin söylesene.
2: Dudak okuma.
0: Arkadaşların da sana katılıyorlar mı?
3: Evet. Evet.
0: Doğru
3: evet.
0: Mu görelim? Güzel bir ekip çalışmasıyla devam ettik. Teşekkür ederiz Beliz'cim ve senin için geliyor harf tablomuz.
2: Kuzenim Sıla'nın S'si.
0: Sıla'nın S'si 120 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Genellikle çocukların bir şey paylaşırken...

0: kullandığı ifadedir. Süremiz başladı.
1: Bir sana, bir bana.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Begüm için geliyor tablomuz.
2: Halam Rümeysa'nın R'si.
0: Rümeysa Hanım'ın R'si 90 puan değerinde ve tatlılardan gelecek sorumuz. Adını içindeki bir malzemeden alan fındık, şeker ve unla yapılan baklavaya benzer bir hamur tatlısıdır. Süremiz başladı.

0: tatlıları düşünelim. Tatlılarla aranız iyiydi, konuştuk içeride. Tatlı yapmayı sevenlerimiz de var. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Beliz bir şey diyor. Ne dedim Beliz'cim?
1: Yok, düşündüm yanlış. İlk kısmı sanki ballı ama bilmiyorum. Yani ilk kısmı ballı olarak düşündüm ama ikinci kısmını bulamadım henüz.
0: 80 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Bakın diyor ki adını içindeki bir malzemeden alan. Yani adını içindeki bir malzemeden alıyor. O içindeki malzemeler ne olabilir?
2: Sütlü.
1: Tereyağı.
0: Kaan ne dedi?
2: Sütlü.
1: Sütlü Nuriye.
0: Sütlü Kaan'dan geldi. Nuriye de Belis'ten geldi. Doğru mu görelim? Güzel bir ekip çalışması arkadaşlar. Kutluyorum sizi ama hiç birbirinizi kutlamadınız. İkinci tura geldik, onu fark ettim. Bir hadi kutlasın herkes birbirini. Şahanesiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sütlü Nuriye'yi de gördük ve Kaan'la devam ediyoruz. Kaldı 8 soru.
1: Annem Dilek'in D'si.
0: Dilek Hanım'ın D'si 120 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Çok özlemek anlamına gelen deyimdir. Süremiz başladı.

0: Burnunda tütmek.
1: Doğru mu görelim? Emir'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ali'nin ağası.
1: Ali'nin ağası 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Aralıksız, sürekli manalarındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

Hadi ekip çalışması. Aralıksız, sürekli. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım, düşünmeye devam edelim.

Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Aralıksız. Sürekli. Bir kutu daha açalım. Son 61 saniyemiz.

Bir kutu daha açalım. Bütün vadiye. Bütün vadiye.

0: Mütemadiyen.
1: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Mütemadiyen.
1: Doğru mu görelim? Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Belis'le devam ediyoruz.
0: Zonguldak Z'si.
1: Zonguldak Z'si 150 puan değerinde ve trafikten gelecek sorumuz. Trafikte hiçbir sebeple soldaki şeride geçilemeyeceğini ifade eden işaretlemedir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması ne olabilir? Trafikte hiçbir sebeple soldaki şeride geçilemeyeceğini ifade eden işaretleme. Bir kutu açalım. Bir kutu daha.

0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Defter kullanıyoruz hepimiz, değil mi?
1: Devamlı sol çizgiden.
0: Devamlı sol çizgiden mi doğru cevabımız, görelim.
1: Devamlı sol çizgide.
0: Devamlı sol çizgide mi görelim? Olmadı. Açalım bir kutu daha.
2: Devamlı sağ, sağ olmuyor.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Devamlı yol çiz... Yok.
0: Devamlı devam yol... et.
1: Devamlı yol çizgisi. Devamlı yol çizgisi.
0: Doğru mu görelim? Güzel bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 90 puanı attık arkadaşlar. Harikasınız. Görmüş olduğunuz gibi görselimiz de geldi ve Begüm'le devam ediyoruz.
3: Annem Hediye'nin H'si.
0: Hediye Hanım'ın H'si 90 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Hadi gel gidelim pazara komşu sözlerinin geçtiği çocuk şarkısının devamıdır. Alalım nokta nokta, kuralım nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi ekip. Biliyor musunuz, duydunuz mu hiç bunu? Hadi gel gidelim evet. Pazara komşu.
1: Yok, duymadım.
0: Duyan var mı?
2: Evet, ikincisi turşu, ilkini bulamadım. İkincisi.
0: Ekip çalışması başlattı Beliz. Emir'cim, var mı bir fikrin? Beliz?
2: Yok. Alalım lahana, kuralım turşu.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu yönetmenimiz Yusuf abinizin en sevdiği şarkı. Çünkü onun küçük bir oğlu var. Buradan sevgilerimizi iletelim ona da. Onun oğlu var ve o çok söylüyormuş. Bana da öğretti aslında, biliyor musunuz? Siz bilmiyor musunuz? Hmm. Şöyleymiş: komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu diye böyle gidiyormuş arkadaşlar. Bence gittiğinizde siz de bir dinleyin, olur mu? Sizden böyle ufaklara belki söylemek istersiniz. Kaan'la devam ediyoruz.
2: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 130 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Gıdaların tazeliğini koruyan, diğer besinlerle tat ve kokularının karışmasını önleyen gereçtir. Süremiz başladı.

0: arkadaşlar. Harikasınız ama hiç kumbaraya gitmedik. Hadi bir kumbaraya gidelim bakalım. Kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1370 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1130. Harikasınız. Emir'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Oruç'un olsun.
0: Oruç. Oğuç'un olsu 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bu işi senden önce yaptım anlamındaki bir sözdür. Sen giderken nokta nokta nokta nokta süremiz başladı. Biri giderken öbürü ne olur?
1: Ben ama devamını...
0: Ne yaparsın? Biri gidiyorsa öbürü...
1: Ben dönüyorum.
0: Bir dakika, bir dakika, biz bunu Emir'le yapacağız. Şimdi, bu işi senden önce yaptım anlamındaki bir sözdür. Sen giderken...
1: Ben dönüyordum.
0: Doğru mu görelim?
2: Sen giderken ben dönüyordum.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Sen giderken ben...
1: Ben dönüyordum.
0: Doğru mu görelim? Sırayla gidiyoruz. Hadi Emir, bir daha. Sen giderken ben, biri giderken öbürü bas.
1: Geliyordum, geliyordum. Sen giderken ben geliyordum.
0: Doğru mu görelim? 110 puanı kumbaramıza ekledin. Tebrik ediyoruz seni de Emir'cim ve Belis'le devam ediyoruz. Kaldı sadece iki sorumuz arkadaşlar.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle gece dinlenirken bilinç dışı kalkıp yer değiştirmeye neden olan durumdur. Süremiz başladı.
3: Uyur gezerlik.
0: Doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar kaldı sadece bu tur için bir sorumuz ve bir harfimiz. Begüm için geliyor harf tablomuz.
2: Işığın ısı.
0: Işığın ısı 100 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir imtihan öncesi öğrencilerin bilgisini ve konuları ne kadar öğrendiğini ölçmek amaçlı çalışmadır. Süremiz başladı.
2: Deneme sınavı.
0: Bu cevapta doğruysa eğer finale gider miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
4: İyiydi.
3: Güzeldi.
0: Finale yaklaştık artık. Finale doğru gidiyoruz. Peki Kaan'cığım kumbaramızda kaç puan var?
4: En son 500 ise 720 olmuş.
0: 720. Emir?
1: 900. 900.
0: 900. Belis?
2: 1250.
0: 1250. Begüm?
2: 1420.
0: 1420. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1680 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 820. Harikasınız. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde ödül bizim. 820. Bir fazla sanki.
2: 5.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. Hızlıca finale gidelim mi, ne dersiniz?
4: Evet.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından artık geldik final turumuza ve ben inanıyorum ki bu ekip final için çok hazır, değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Kaan için geliyor kategorilerimiz. Araç gereçler, doğru yazım, yerleşim birimleri, bilmeceler. Hangisi olsun?
2: Araç gereçler, babamın canın C'si.
0: Araç gereçler, Can Bey'in C'si. Sorumuzu görelim. Sıvıları taşımaya yarayan dar ağızlı ve şişkin şişedir. Süremiz başladı.
2: Damacana.
0: Doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Emir için geliyor kategorileri.

0: Doğru yazım Ömer'in Ö'sü.
1: Doğru yazım Ömer'in Ö'sü. Sorumuzu görelim. Çalıştırıcı anlamındaki spor teriminin doğru yazımıdır. Antrenör, antrenör, antrenör, antrenör. Süremiz başladı.
0: Antrenör. Ay antrenör.
1: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
0: İki.
1: Doğru mu görelim? Bravo, kumbaramıza 200 puan daha ekledik. Harikasınız. Belis'le devam ediyoruz.
2: Bilmeceler Tolga'nın T'si.
1: Bilmeceler Tolga'nın T'si. Sorumuzu görelim. İncecik beli, elimin eli bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? İncecik beli, elimin eli.
1: Çatal.
0: Bir emin söylesene Beliz.
1: Çatal.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Arkadaşlar 3 soruyu da bildik. 5 soru bilmemiz gerekiyordu biliyorsunuz değil mi? Hadi evet. Bir kumbaraya gidelim. 2280 puanımız var arkadaşlar ve 220 puan da ihtiyacımız var. 2 soru bilirsek ödül bizim. Begüm için gelsin kategoriler.
2: Yerleşim birimleri ablam Beril'in B'si.
0: Yerleşim birimleri Beril'in B'si. Sorumuzu görelim. İlçeden küçük, köyden büyük yerleşim merkezlerine verilmiş isimdir. Süremiz başladı.

0: Bildin?
1: Kasaba.
0: Cevap doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo. Kaan için geliyor kategorilerimiz.
2: Ozan'ın O'su.
0: Araç gereçler, Ozan'ın O'su sorumuzu görelim. Sesin şiddetini arttırmak ve uzağa iletmek için kullanılan alettir. Süremiz başladı.
2: Hoparlör.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Beliz.
1: Megafon.
0: Herkes Beliz'e katılıyor mu arkadaşlar?
1: Evet.
0: Begüm?
1: Evet.
0: Emir?
3: Evet.
0: Kaan?
4: Evet.
0: Peki bu cevapla biz ödüle gider miyiz görelim? Bravo! Ödül bizim. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kaan. Bravo Kaan. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Beliz. Bravo Beliz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Begüm. Bravo Begüm. Arkadaşlar sizi kutluyorum. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız değil mi? Finalde de böyle ekip çalışmasıyla doğru cevabı bulduk ve ödül artık bizim. Peki ben merak ediyorum. Ödül nerede? Nerede?
2: Duygu ablanın.
1: Duygu abla.
0: Duygu abla da mı?
2: Evet.
0: Ödül ablamız geldi her zamanki yerinde. Hoş geldin Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ne kadar hızlı geçti değil mi bugün?
1: Evet.
0: Nasıldı?
1: Güzeldi. Çok güzeldi.
0: Güzel miydi?
1: Evet.
0: Hem eğlendik hem öğrendik değil mi? Begüm'cüm iyi ki geldin, teşekkür ediyoruz. Beliz'cim iyi ki geldin. Emir'cim iyi ki geldin. Kaan'cım iyi ki geldin.

If you want me, tell me,

0: Yoksun! Ulan yoksun!
1: Yoksun!
2: Ulan yoksun!
1: Yoksun!
3: Yoksun!
2: Neredesin lan?
4: İkinci ay yoksun!
1: Yoksun!
3: Yoksun!
4: Yoksun!
2: Ne var be?
4: Nerede kahve?
0: Üç çay!
1: Bize iki kola! Bardak da getir!
2: Çabuk bir soda lan!
3: İki orta, bir şekerli, usta da aspirin getir!
4: Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım?
5: Gene geç kaldın.
6: Ah, başıma geleni bir bilsen.
5: Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun.
6: İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi.
5: Geçmiş olsun.
7: Oo, günaydın hanımefendi.
6: Günaydın Orhan abi, ama küsüm. Ne oldu benim saat?
7: Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım.
5: Tamam, tamam yahu, alacağız.
7: Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha?
5: Ne labali oluyorsun bu yılışık herifle?
6: Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama.
5: Karışacağım tabii, ne demek, sözdüm değil misin?
6: Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz?
5: Çekeceğim seni bu hayatta.
6: Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın.
5: Bir aya kalmaz takacağım söz.
6: Paranın gözü kör olsun. Para lazım, para.
5: Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var.
6: Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla.
5: Bak nasıl konuşacağım.
6: Aman iyi.
8: Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor.
5: Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta.
8: Bu kaçıncı be?
5: Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz.
6: Boş ver. Hadi bay bay.
5: Bay bay canım.
6: Bana bir çay getir.
5: Büyük bardakta, 5 şekerli.
6: 2 de tost.
5: Çift kaşarlı.
7: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma?
0: Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar?
1: Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar?
2: Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının!
3: Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul!
9: Tamam canım! Tamam yeğenim,
0: yoksul,
9: geliyor!
0: Çaylar nerede kaldı?
9: Hiç merak
1: yoksul,
9: etmeyin!
1: Tamam!
9: Yoksul! Tamam, geliyor, geliyor!
5: Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter, ne aspirinleri!
9: Bırak lan numarayı! Neredesin lan p***li saattir? Yavuklundan kırıştırıyorsun değil mi?
5: Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızına söz kestik, 6 aydır bekliyor.
9: Beklesin, acelesi ne? Ne o, b***ydın lan yoksa?
5: Yok be ağam, nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor, bize bir babalık yapsan da, hı?
9: Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyorsun lan sen?
5: Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha?
9: Ateşin çıktı değil mi? Ey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı?
5: Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu?
9: Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin.
5: Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyorum ya Süleyman Bey. Kendi paramla evleniyorum.
9: Kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında?
5: Birkaç yüz olacak.
9: Git lan başımdan. Eğlenme sabah sabah.
5: Benim hesabım öyle.
9: Bu ne bolluk? Lan ben sana bir tane koy demedim mi? Hadi bilemedim 1,5. Batıracaksın bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Ne bir ekonomi devri.
5: Hesabımı çıkaracaksın mı?
9: Gel lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki.
10: Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be. Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum. Bir dakika. Hani ulan sigara?
11: Unuttum vallahi Rami Bey. İnsanda kafa bırakmıyorlar ki.
10: Hay ben senin kafana. Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir.
11: Süleyman Bey var aşağıda, işler çok sıkışık.
10: Sana ne söylüyorsam onu yap lan, çabuk! Ha, vallahi bak karışmam abi. Herkesin bir sabrı var.
12: Karın beni ayırmasın tanrım bizi. Budur inan tek dileğim.
13: Niye lan tek şeker?
11: Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış.
12: Gülüm benim.
10: Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim.
14: Ne dersen haklısın abi. Borcumuz da atla deve olsa neyse.
11: Şekerli.
14: Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun?
11: Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber veriyor.
10: Çok iyi olur.
11: Ne kadar bir şey lazımdı?
10: 500 falan.
11: Ayıp et, lafı mı olur?
14: Görüyorsun değil mi Ertan abi?
10: Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz.

0: Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama...
1: Çok şükür gelebildiniz beyefendi.
0: Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek.
1: Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin.
0: O başka.
2: Bir çay da bize bırak be yoklu.
0: Kalmadı, bir dahaki sefere.
3: 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabri'cim.
4: Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler.
3: Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın.
5: Yoktu bir çay be.
0: Tamam. Bir emriniz var mı Levent Bey?
3: Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer içelim, hadi anam.
0: Derhal, ne demek? Emrin olur.

0: Çık dışarı!
1: Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle.
2: Yes, sir. The weak dollar has increased demand for Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. The reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow.
1: En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi?
2: Çapraz kur.
1: He, çapraz kur.
2: Şu sigaranı bitir hele.
1: Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor.
2: Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi.
1: Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi.
2: Süleyman çıkardı mı senin hesabını?
1: Yo, nerede? Hamum şarolop gidiyor. Ağız kalabalığı.
2: Darılma ama. Sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun?
1: Kaç?
2: 25.000.
1: Çüş.
2: Ya ne sandın ulan? Senin patronun buhanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni.
1: Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha.
2: Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını. Sermayesi benden, işletmesi senden.
1: Bilmem ki. Ekmek yediğim yere...
2: Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi.
3: Yoksul, iki çay.
4: Bak, durdurma beni. Ben şimdi fiyatı koyayım. Bu ne hesabı değil mi? Bak, ne kadar geliyor? Ben işine kadar geliyor.
1: Cevdet Bey seni soruyor.
5: Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle yağma yok kısa vadede.
1: Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır.
5: Geri koşulları biliyor musun?
1: Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır.
5: Ne kadar?
1: 500.
5: Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem C bir ıhlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay bir orta. Çabuk!
1: Ya bunlara da arazözle çay da yasan içecekler be.
5: Tabii içecekler. Fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım. Gözünü aç.
1: Biliyorum. Liberalizm var.
5: Onlar içecek ki sen kazanasın. Sıkışınca para diye iniyorsun ama.
1: Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de.
5: Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım. Bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik.
6: Yoksul, hani bir çay getirecektin?
5: Dışarıya servisimiz yok. Burada hiç, giden gelmiyor.
6: Süleyman abi görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki.
5: Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağa gelmez. Yok, dışarı servis yok.
6: İyi be, sizin de burnunuz büyüdü.
5: Hep sen alıştırıyorsun bunları.
7: Yoksul!
1: He?
7: 3 çay!
1: Oldu.
7: Duydun mu?
1: Anladık be.
5: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle?
8: Yoksul! Yoksul! 5 çay! Duydun mu?
1: Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise.
5: Ne diyorsun lan sen? Daha bundan 5 değil, 25 çay çıkar.

0: Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.
1: Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba.
2: Böyle hikaye.
1: İnsana piyango çıkacak ki.
3: O maç beraber olmaz oğlum.
4: Konuşma be.
5: Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım.
4: Beygirlerle uğraşamam.
6: 15.000 haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim valla.
1: Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın.
7: Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım.
3: Domuza döndün lan. Biraz saunaya git. Spor yap.
5: Ulan sen de amma pissen parasın ha.
2: Öküz gibi bakıyor.
1: Çevir sen de kafanı.
2: Bunda bir araba var. Çüş!
1: İğrençlik etme lan.
8: Sade kimin?
5: Sade Arda Bey'in.
8: Afiyet olsun.
5: Yoksulu evlendiriyoruz.
8: Sayenizde inşallah.
7: Asıl çalışıyor mu?
8: Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı.
5: Al bir muzya, iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul.
8: Gece mi?
5: Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara.
8: Süleyman Bey'e bir söyle.
5: Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor.
8: Bakarız canım bir kolayına.
2: Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan?
8: Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum.
2: Hadi yoksul, çay ver de içelim.
9: Bu hafta maça gidelim lan.
10: Ben gidemem, Almanya'dan eniştem geliyor.
8: Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı.
9: Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor.
8: Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi?
2: Bana taze getir.
8: Olur, haftaya içersin.
1: Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya?
8: Ben de bıktım vallahi.
1: Konuştun mu Süleyman Bey'le?
8: He, konuştum, tamam.
1: Ne tamam? Veriyor mu paranı?
8: Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay.
1: Laf.
8: Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde 0,1 bilmem kaç ortağım.
1: Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı?
8: Tamam, söz. Bir ayak almaz nişanı takacağım.
1: Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğurar.
8: Allah korusun.
1: Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın.
8: Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere.
1: Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam.
8: Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım.
1: Bir müzik seti bile almadın bana.
8: Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le.
1: Eve götüreceğim ama.
8: Götür. Kız iste benden canımı al.
11: Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
8: Bayana. Servisteyim Süleyman Bey.
0: Dalga mı geçiyorum demiyorsun da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada laklak yapıyorsun.
8: Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada.
0: Konuşma lan, yürü.
1: Pisi, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa.
5: Sallanmayın ulan, de haydi.
0: Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar?
5: Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var.
0: Anlaşıldı. Yine zeferberlik başlıyor. Hayali, abanak, hayali.
8: Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da.
0: Hesabına s**k şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak?
8: Yoksul! Geliyor! Alacağın olsun da bak, kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı.

0: Ha aslanım, geliyor. Kaçırma, vur. Ha, vursana lan. Aa bak, geliyor, tekrar geliyor. Vur, kaçırma bu sefer. Tamam mı?
1: Akşam 8'de sendeyim.
2: Sen yine de gelmeden önce bir telefon et.
1: Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be. Ha, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum. Bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be. Al bakayım şunu.
3: Afiyet olsun.
4: Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı o kadar?
5: Dayı mısın sen bu anda lan? Kırarım bacağını senin vallahi.
4: Şunu yine baba bulasın, kıysan kır! Kır hadi, kır! Pis herif, pis herif!
5: Bırakın beni! Ulan git başımdan! Tatil etsem ben ediyorum sana!
4: Bak söyledim, bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha?
6: Adam doğru söylüyor şimdi!
5: Bırakın lan!
4: Çekil lan!
5: Sen ne karışıyorsun lan? Yürüyün!
7: Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin.
8: Bilmez miyim? Eksik olma Selami.
7: Ne oluyor dışarıda yahu?
9: Kavga var yine. KDV'yi bu ayda gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey?
7: Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada.
6: Bir arzunuz var mı?
7: Bir şey içer miydin Tevfikciğim?
10: Sağ ol.
6: Marka parası rica edeceğim.
7: Daha dün verdik ya.
6: İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? 6'da marka rica edeceğim.
7: Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz.
6: Allah ziyade etsin.
11: Kına neredeydi Hacı amca?
10: Allah
11: Allah. Ha öyle ya.
6: Kavga var. Şevket Bey'in ile Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı, içiyor. Yanacak tabii. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen, öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur, ikindiden sonra bir tane daha getiririm.
11: Hiç düşünmeyin hanımefendi, buzdolabının kralını alıyorsunuz.
12: 2 ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız.
13: İyi.
6: Buyurun beyler, çaylar.
12: Buyurun, çay için.
13: Ah, çok teşekkür ederim efendim.
6: Kaç ayak bu?
11: Senin nene gerek lan.
6: Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım.
10: İçin olasızlar. Biraz da bizden için. Eşek yükünen para kaldırıyorsunuz. İçin.
6: Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi.
10: Gel lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa?
6: He. Binde 0, bilmem kaç.
10: Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'edir. Şunu cebine alan. Koşulları biliyor. 2. ayın 11'inde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembe.
6: Geliyor. Çay geliyor. Aman.
10: Ne
3: Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri yapıyoruz.
14: Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan.
3: Yapma be. Ben yokum, tamam mı?
12: Şevket yok mu?
15: Gelmedi efendim.
14: Hastaymış. Böğün hiç gelmedi.
12: Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin, kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak.
14: Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun.
3: Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi?
14: Yo.
3: Bırak numarayı şimdi lan, ben Süleyman'la konuştum.
14: Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez.
3: Seni de göreceğiz lan, söyleme işte.
14: Ha, o başka. Olmuyor ki böyle.
10: Niye? Aldın ya avantanı.
14: Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim.
10: Bir olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, atarlar, Allah korusun. Yukarıda kimyevi madde var.
14: Hiç merak etme. İyi akşamlar.
9: Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyor.
7: İyi akşamlar.
2: Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre.
14: Hadi, hadi çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha!
7: 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün?
14: Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun?
7: Hadi eyvallah.
14: Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Evet, yavaş ol aslanım, ağır mı lan burası?
16: 500 liram var mı yoksul abi?
14: Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya abi. Top oynarsınız, ya tuvalete girersiniz.
16: Sağ ol. Bekleseniz hop!
14: Hadi hop! Han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride!
7: Dur lan, dur!
14: Kusura bakmayın Rahmi Bey, sizi çıktı sandım de.
7: Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız?
14: Ne demek efendim, olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz.
7: Ha, bir daha sormadan kaparsam patlatırım gözünü.
14: Çattık be, çattık!

0: Kenan, şunların altını besleyiver oğlum.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Nereye gidiyor o çay?
1: Konfeksiyona.
2: Oraya götürürsün tabii. Leyla var.
1: Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi?
0: Getir, kuruduk.
1: Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı.

0: Kız köçekliğe mi başladı?
1: Doldur bakalım.
2: Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor.
3: Bu çaylar patronda.
2: O zaman başka.
3: Bizde yok mu?
4: Sana olmaz mı canım?
3: Çok fazla konuşuyorsunlar.
5: Dikkatli konuş oğlum.
2: Gece vakti işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma anam. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarıda.

0: Moi, rico.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses'in L'Oréal Paris'ten.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: İşte Çetmen, işte hayat.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır bitirdi. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: A101'de piliç but ızgaranın kilosu 287 lira 50 kuruş.
14: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
15: Beylikbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
16: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
17: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
18: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
19: Dayanın Cafer'in yedi!
20: Estergon Kalesi... Bugün 18'de TV4'te.
21: Niye bunların önünde bozuyorsun beni?
22: Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında?
21: Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki.
22: Kıyamam sana kız.
21: Gelme üstüme, istemiyorum.
22: Buzdolabı alacağım sana. 10,5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum.
21: Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı.
22: Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım.
21: Yapma, görecekler.
22: Görsünler. Onların yemediği da bizimkisi mi ayıp? Olmuyor ki. Hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye.
23: Yoksul, yoksul!
24: Nerede bu be?
21: Yoksul! Bak duruyorum eşek herif.
23: Yoksul!
24: Evet.
23: 3 çay.
21: Bir kahve.
24: Patladınız mı?
22: Ha. 2 dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte.
25: Topla gel bu halikarı. Öyle para yok. Yerine veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı?
22: Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya.
26: Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bize.
22: Bana kızma Rahmi Bey, ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim.
26: Söyle o uyanık patronuna, kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem.
22: Söylerim.
25: Alo.
27: Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun?
22: Nereden bileceğim?
27: Ayda 2 milyon.
22: Yapma be Kerim abi.
27: Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak.
22: Beni karıştırma ama sen duyur.
27: Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın.
22: Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım.
27: Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum.
22: Daha nasıl isteyeceğim?
27: Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı.
22: Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim.
25: Hepsi bu kadar mı?
22: Bilmiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum.
25: Ne parasıymış o?
22: Müzik seti alacağım.
25: Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti.
22: Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre.
25: Neymiş şikayetleri?
22: Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş.
25: Sen ne dedin?
22: Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim.
25: Aferin. Kim söylüyor bunları?
22: Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey.
25: Asıl çıban başı o. Bak ben de nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu?
22: Yok valla. Duysam sana söylemem mi?
25: Aferin. Get Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle. Müzik seti sağ ol.
22: Allah razı olsun.
25: Aslanım, sen benim yanımda ol. Benim sözümden çıkma, istediğini alırım.
22: Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım.
25: Hadi işine. Konfeksiyona 10 çay. Mahmut Bey'e 2 kola. Necmi Beylere 2 orta. Çabuk ol.
27: Eminönü garantide 300 bin markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa Şefik, bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
22: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
27: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
22: Bunu bir düşüneyim.
27: Düşün, düşün.
22: 50-50. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
0: Müzik seti mi abi? Hani nerede?
22: Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın, bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
27: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
22: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bye.
0: Açmıyorlar değil mi? İçeriden almasın. İçeride. Bastıracağım ikisini de. Mahmut, aç kapıyı. Aç diyorum sana. Aç, aç, aç. Kır şu kapıyı. Kır, kır. İçeride namussuz yapıyorlar.
22: Yapma hanımefendi. İçeride olsa açmaz mı?
0: Açmaz. Değil yüzde açacak. Mahmut. Mahmut. Verdiceğim seni. Hapse attıracağım seni.
22: Ben çağırdım hanımefendi. Hesap yapıyorlardı.
0: Allah hepinizi kahretsin. Erkek değil misiniz? Yetti be. Çık. Çık dışarı. Çık.
1: İyi akşamlar yoksa.
22: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
2: Canım, beni mi bekliyordun?
22: He, ağaç oldum burada.
2: Ver şunu gideyim hadi.
22: Ben de seninle geleceğim.
2: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
22: Biraz hava alsak yürüsek ne olur?
2: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun. Ben yedim. Sen doldur bakalım bir Avanta, çay da içelim.
1: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var. Yukarı gel.
1: Hemen geliyorum.
0: No. The dollar showed little change yesterday. Today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars. Yes. Yes, okay. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun?
1: Bilmem ki.
0: 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi?
1: Yo, vallahi ondan değil. Bir düşüneyim.
0: Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın, istemez misin?
1: İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'den?
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam. Daha dur la, sallanma. Sallanma la.
2: Nerede bu it?
3: Az önce buradaydı.
2: Gene ihracat mı var?
3: He, bir daha gideyim.
2: Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttuğu neye diyor. Neredesin lan sen?
1: Kerim Bey'in çayını götürmüştüm.
2: Beleşçi. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa?
4: Yoksun!
2: Evet!
4: 3 çay 200 lir!
2: Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı.
1: Getirir. Borcuna sadıktır o.
2: İnşallah.
5: Yoksun! Neredesin lan? Çabuk bir de soda! Duydun mu lan?
1: Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor.
2: Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu?
1: Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek.
6: Teşekkür ederiz efendim.
2: Sağ ol.
6: İyi günlere, güle güle.

0: İyi işler.
1: Buyurun Orhan Bey, çayınız.
2: Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım?
1: Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da müzik seti aldım.
2: Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez.
1: Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem.
3: Kız sen giyer misin böyle bir şey?
4: Kocam isterse giyerim valla.
3: Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş.
1: Çay. Günaydın.
3: Günaydın canım.
1: Sana anlatacaklarım var.
3: Şimdi olmaz ama.
1: Yakında zengin olacağım.
3: Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları.
1: İnanma sen.
5: Vallahi Cevdet Bey, bu deri yaramaz. Bak, söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur.
6: Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki.
5: Ben söyleyeyim de.
1: Hayırlı işler.
5: Eyvallah.
6: Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be.
1: Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey.
5: Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki.
1: Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.
6: Süleyman beni sordu mu?
1: Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu.
5: Ulan olsa konuşturur mu?
1: Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i?
7: Tüh, Allah kahretsin sizi be! Evet! Aa, evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet, dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim! Olur mu öyle şey ya?
1: Gazı kaçmasın.
7: Olmaz! Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya!
1: Gazı kaçacak.
7: Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim be insanı!
1: Gazı kaçacak Rahmi Bey.
7: Çıldırtmayın be insanı!
1: Gazı kaçacak dedim.
7: Sen ne diyorsun lan ha? Sen ne diyorsun lan? Sen ha?
1: Amanın dur! Ne oluyor Rahmi Bey?
8: Alo.
1: Fenalık
8: Rahmi
1: mı geldi?
8: Rahmi Bey, beni duyuyor musun?
1: Konuşamıyor.
8: Alo. Alo,
1: aman
8: Rahmi
1: konuşma.
8: Alo.
1: Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey?
8: Alo. Rahmi Bey. Alo.
1: Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman, Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici. Kalk Rahmi Bey, kalk! Mal geldi! Müşteriyle kapışacak. Şu ölümlü dünyada paranın... Bak gidiyor. Aman ölme! Ölme, benden bilirler. Yahu, kimse yok mu bu anda? Yetişin, Rahmi Bey ölüyor! Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim, kusura bakma, başka çare kalmadı.

0: Yavaş abi.
1: Sıkı tutun. Yavaş ol. Kaldırın be.
2: Sarsmayın oğlum.
1: Sıkı tutun şunu. Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır.
3: Geliyor.
0: Çık lan dışarı. İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet?
3: İshal olmuşum Süleyman Bey.
0: Kim bilir neydin? Boğazın durmuyor ki.
3: Dün kokoreç yemiştim ama.
0: Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan.
3: Olur.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Deyyus, vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım, 3 dakikada çıktın indin ne?

0: hala.
1: Ne?
0: İşine gelirse kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş.
1: Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz.
0: Ha, fırtına gibi hepsi de.
1: İyi, dene o zaman.
0: Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Hoca odada 25.000'e oturuyor.
2: İşini biliyor.
0: Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı?
1: Tamam.
0: 1, 2, 3 fırla!
1: Çay! Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Aman çekilin, Süleyman Bey dronometre tutuyor. Peki.
3: Şahane Hanım'a bir Coca-Cola getir.
1: Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi.
4: Yoksul bir şey.
1: Hemen geliyor, anlaşıldı.
5: Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur, bir nefes al.
1: İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor.
5: Ne oldu benim yüz görümlüğü?
1: Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi.
0: Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor.
1: Savulun. Savulun, 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı?
0: Uçman lazım, uçman. 3 dakika 18 saniye.
1: Ne? Rekoru kıramadın mı?
0: Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Kalk! Kalk! Kalk! Bırak kumarayı!
1: Tamam, geliyor.

0: buradan 5 dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim.
1: Çay! Girebilir miyim efendim?
0: Gir!
1: Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey.

0: Sen iş adamısın da biz neciyiz lan burada?
1: Kurban olayım Şevket abi.
2: Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum namusunu.
0: Bırakın beni diyorum, bırakın.
3: Değmez, yapma.
2: Bırak ulan kurt ya lan, gel sıkışa gel.
1: Az müsaade edin.
0: Ulan müsaade edin.
1: Bırakın lan beni.
2: Ulan ben...
4: Bana ne vuruyorsun Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor ya.
0: Kaldırmayacağım onları oradan.
2: Kaldır dedim ulan sana
0: onları buradan. Kaldırmayacağım.
2: Başım belaya sokma lan. Ulan bu han senin babanın tabanı sorun lan.
5: Adam diyor bunlar ya.
2: Ulan bu hanım malı madden sorun var, anladın mı? Beyin değilim, Allah çarmasın.
0: Ebeme attırıyorum.
2: Geç ulan ya.
6: Aman işinize bakın, kudurmuşlar. Sakın karışmayın. Vallahi sizi de döverler. Gözleri dönmüş bunların.
7: Hayvan herifler.
6: Kız içeri gel. Bir şey vereceğim sana.
2: Konuşma lan! Konuşma!

0: Artık evlenelim yoksa?
1: Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi.
0: Çek beni bu hayattan.
1: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şaydanlığa haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?
2: Senin dilin çok uzadı.
3: Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine?
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Geç işinin başına.
3: Geçmiyor. Ben bu koşullar altında çalışamam.
2: Ne varmış koşullarda?
3: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
2: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
3: Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
2: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
3: Çalışmayacağım artık, sıkıldım.
2: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha! Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım!
3: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim.
4: Kovuldun mu?
3: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be?
4: Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
3: Ne?
4: Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz?
3: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
4: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
3: Biz necik?
4: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
3: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
4: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
3: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
4: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
3: Yok abi, deli misin?
4: Ver elini bakalım ortak.
3: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
5: Yoksun, yoksun! Yoksun!
3: Ne var?
5: Bize 5 çay!
3: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey.
6: Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul.
3: Ya, geçmiş olsun. Alayım mı?
6: Yok ulan, doktor yazık etti.
3: İçki de yok tabi.
6: O da yok.
3: Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey?
6: Bir ıhlamur.
3: Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar.
0: Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de.
3: Bu ne koku kız?
0: Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte.
3: Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı.
0: Fena mı olmuş?
3: Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim.
0: Anlamadım.
3: Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte.
0: Bu burada mı söylenir?
3: Nerede söyleyeceğim?
0: Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay.
3: Sana da.
2: Aha, altın gene fırlamış.
3: Tam nişan takacağım zamanı buldum.

0: Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi?
1: Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay.
0: Şekerler de bire miydi?
1: He, yarımlar boşuna. Ziyanlık.
0: Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun.
1: Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor.
2: Bu Murat'ın eti de acayip be abi.
3: Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün.
4: Müşteri geldi.
3: Bırakın onlar bakınırlar.
1: Müsaadenizle. Afiyet olsun.
4: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
5: Buyur, kaynana diyormuş.
1: Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var.
2: Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı?
5: Onda para var.
6: Bu dolap 240 bin lira değil mi?
4: Hayır efendim, 265 bin.
7: Aa, ne zaman 265 oldu?
2: Bugün.
7: Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık.
1: Tüh, ben de kaçırdım.
8: Eline sağlık Şinasi Bey.
4: Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı.
8: Ne zaman açıyorsun davayı?
4: Yarın, en geç öbür gün.
8: Mahkeme uzun sürmez değil mi?
4: Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış.
8: Güzel.
4: Bana müsaade, 14 adede olmam gerek.
8: Müsaade sizin.
4: Allah aşkına rahatsız olmayın.
8: Rica ederim, ne demek? İyi günler.
4: İyi günler.
8: Şimdi senin önden avukat gitti ortak.
9: Yapma be, ne diyor?
8: Akşama sabaha bu iş olur diyor.
9: Aman olsun, ayın 15'inde nişanlanacağım.

0: Yoksul koçum.
1: Nescafe mi içeceksin? Tabi patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyorum.
2: Çok dinledik.
1: Bu sefer hakikat.
2: Bir yerden para vurdun anlaşılan.
1: Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet.
3: Ya şöyle olmuş.
4: Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz.
1: Afiyet olsun çay.
5: Bir tane bana aç.
1: Derhal.
6: Su getirdin mi?
1: Bu önüne isterseniz anında gelecek.
5: Senden mi içiyoruz yoksa?
1: İçin fark etmez, benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
1: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk?
5: Ne zaman kız?
1: Ayın 15'inde.
7: Biz de davetli miyiz?
1: Başımla beraber.
6: Helal olsun yoksul, sen yırttın.
1: Darısı başınıza.
7: Amin!
5: Düğün salonu mu tutacaksınız?
4: Bilmem, daha konuşmadık.
1: Onu da tutarız.
6: Yoksul, bana biraz şekerli kahve.
4: Yoksul, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun?
1: Yapma be!
4: Paran var mı?
1: Ne kadar?
4: 150.000, bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar.
1: Bende o kadar yok. Ama bulurum.
4: Yaşa! Bugün verebilir misin?
1: Akşama ocağa gel.
8: Benim her yerde adamım var, ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi, tak, söyletmeden. Göreceksin, görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak.
9: Kes lan! Kaçma!

0: Bak gebertirim.
1: Dur abi, ne yapıyorsun? İndir şunu, kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi.
0: Çık lan dışarı erkek, sen geberteceğim seni.
2: Cafer'cim, hayatım, çocuk olma.
0: Senin Cafer'ciğinin de, ananın da.
1: Ah, kurban olayım, kıyma bana. Ayın 15'inde nişanlanıyorum vallahi.
2: Cafer'cim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp.
0: Ayıp ha, al ulan al.
1: Ah.
3: Dur, ne yapıyorsun? Dur,
0: bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu.
2: Gördünüz değil mi? Gördünüz. Öldürecekti beni. Hepiniz şahitsiniz değil mi?
1: Ben gördüm.
3: Sen karışma oğlum. Mahkemeyle mi uğraşacağız bir daha? Ocak ne olacak?

0: Sok şunu cebine, kimse görmesin.
1: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul.
0: Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırık.
1: Öyle tabii.
0: Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın.
1: Canım benim.
0: Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Al bakalım.
1: Allah bozmasın, maşallah var son günlerde, fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta.
2: Yoksun!
0: Buyur.
2: Üç çay bir orta.
0: Hemen geliyor.
1: Gayrı evlenmeyi hak etti canım.
0: Kahveniz.
3: Yoksun, niye gelmedi bu Leyla?
0: Vallahi ben de merak ettim.
3: Başka bir iş mi buldu acaba?
0: Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi.
3: Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini.
0: Ne vardı halinde?
3: Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz.
0: Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır.
3: Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı.
0: Benim nişanlım öyle şey yapmaz.
3: Bana inanmıyorsan onlara sor.
0: Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna diyorlar.
3: İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, 1000 kişi koşar.
0: Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun.
4: Moruk, kızıyorsun ama doğru söylüyor patron.
0: Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk.
4: Bir daha hayatta buraya gelmez o.
0: Nereden biliyor?
4: Dün kızlardan beşer onar götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş.
0: Yapma be.
5: Süleyman abi.
6: He.
5: Tebligatım var.
6: Hayırdır?
5: Mal sahibinden galiba. Eyvallah.
0: Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor.
1: Hepsinin Allah belasını versin.
0: Leyla kaçtı diyorlar.
1: Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni.
0: Versinler, ne olacak?
1: İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da.
5: Ha, şu mesele.
1: Ha ya, kafasız. Bunun ucu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim, tamam mı?
0: Tamam. Burayı hiç merak etme. Kerim abi, Kerim abi.
7: Ne oldu?
0: Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı.
7: Gözün aydın ortak, bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi?
0: Yo, avukata gitti.
7: Tutuştu tabii. Celbe alınca ne yaptı?
0: Mahvoldum dedi.
7: Mahvoldu tabii.
0: Kerim abi, bak sana ne diyeceğim.
7: Söyle ortak.
0: Leyla gelmedi.
7: E gelmesin ne olur?
0: Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150.000 borç almıştım ya. Ona vermiştim.
7: Gitti o para.
0: Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor musun?
7: Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları.
0: Baş üstüne.
7: Artık baş üstüne yok oğlum. Patronsun.
8: Öyle ya.
0: Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi?
9: Kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
10: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
11: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
12: Kumandanına haber et gelsin.
10: Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum. Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
2: Dayanın Cafer'in yedi!
11: Estergon Kalesi birazdan TV4'te.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun mu yürüm tükedimi?
0: Buradan işlerden çıktı.
1: Çıkamıyorum buradan.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Ay. Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap.
4: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadu.

0: Gaan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
6: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
7: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unuttuğunu.
8: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
9: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
6: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
8: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
9: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptı?
6: Ne değişir?
10: İhtiras Fırtınası yarın 16.15'te TV4'te.
11: Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
16: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
16: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
18: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
19: Her şeyine baktım. 20 kalori.
20: Frulao. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
21: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
0: ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
13: Ben Ömer Necati Albayrak.
0: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
13: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
0: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
23: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
24: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
23: Nasıl yakışıyor mu bana?
22: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
25: Ulan ne yapıyorsun?
22: Hava atacağız bu sırada.
23: Eyvah yakalandım.
16: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
26: Hazırsan seni cilt bakımının geleceği.

0: ile tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
3: Gel.
2: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Gelmedi mi?
1: Boşuna bekleme. Gelmeyecekmiş artık.
0: Kim söyledi?
2: Haber geldi. Bir herif de kaçmış.
0: Bir herif de mi?
3: Eniştemiz müteahhitmiş.
4: Kahveci! Hop, buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci!
5: Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu, ılamur istedik!
6: Çaycı! Bize beş çay! Şşt! Neydi senin adın? Çaycı!
5: Çaycı neredesin lan?
7: Çaycı! Duymuyorum aslanım. Müşteri tutuyor. Çık bir geliyor de.
8: Peki abi.
7: Öz, abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyecek.
8: Peki patron.
7: Ha şöyle. Müşteriye bak. Güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok.
8: Buyurun efendim.
5: Nerede lan bizim ulamur?
6: Bize beş çay.
8: Baş üstüne efendim hemen geliyor.
7: Aferin. Hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne emriniz olur derhal. Müşteri veli nimetin seni. Hadi sallanma acele et.
1: Ne haber patron?
7: İş sırasında labale olmak.
1: Ay yerim şimdi seni vallahi. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
7: Git kız işine.
1: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
7: O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be?
1: Canım.
7: Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle?
8: Müşteri öyle istiyor patron.
7: Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç.
8: Bağış üstüne patron.
7: Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde sıfır virgül bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı?
8: Tamam patron.
7: Bir, iki, üç. Fırla!
8: Çaylar geliyor!
7: Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa

0: gaziler, yarın gaza vardır.
1: İnşallah! İnşallah!
0: Ya Rabbim, bir bölük ümmeti Muhammed fıkarasını yerindirme! Düşman!

0: namazı sevindirme.
1: Amin. Amin.
0: İlahi kudret, kuvvet senden, imdat ve himaye senden, ümmeti Muhammed'e yardım et.
1: Amin. Amin.
2: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Avrupa topraklarında at koşturup Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini Hristiyanlık dünyasına bir kere daha duyurmak, zaferlerine zaferler katmak için gereken hazırlığını yaptıktan sonra 26 Mayıs 1529'da Edirne'den hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, orduyu Hümayun Budin önüne gelmeden önce Serhat beylerine Müstevli Ferdinando'nun, Papa 3. Pol'den müzaheret görerek kurduğu Haçlı ordusunun işgal ettiği Macar toprak ve kalelerinin zapt edilmesini ferman etti. Şevketli padişahın uğruna baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Türk akıncıları, kulluklarını ispat eylemek için kelle koltukta Allah Allah nidalarıyla Tuna'ya, Macar toprak ve kalelerine doğru kılıç sallayarak, kalelerin açılmaz kapılarını açarak, Ferdinando'nun çelik ordularını delip geçerek, Şevketli Padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'a birçok toprak ve kale hediye ederek dalga dalga ilerliyorlardı. Diğer taraftan Moğaç'a giden Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Ferdinando'nun elinde bulunan asıl kuvvetlerinin toplandığı müstahkem bir kale olan Estergon Kalesi'ni kan dökülmeden imparatorluğunun topraklarına bağlamak için bir Türk heyetini Estergon Kale Kumandanı ve valisi Pol Varda ile görüşmek üzere Estergon Kalesi'ne doğru yola çıkardı. Estergon Kale Kumandan ve valisi Pol Varda'yın zalim bir kişi olduğunu bilen Türk Hakanı'nın cesur kullarından Çalasan, Bölükbaşı Cafer, Türk heyeti peşi sıra Estergon Kalesi'ne doğru Avrupa topraklarında kulluklarını ispat etmek için at koşturmaya başladılar. Hedefleri, Pol Varda'yı Türk heyetinin tekliflerini kabul etmezse Estergon Kalesi'ne kurban olmadan kaleye Türk sancağını dikmektir.

0: Sergon Kale Komandanı ve valisi Şevketli Padişahımızın fermanındaki buyrukları kabul etmezse Türk sancaklarını Sergon Kalesi'nin burçlarında dalgalandıracağız.
1: Başım sancağımın yoluna kurban olsun.
2: Hedefimiz Sergon Kalesi.

0: Esselgon Kalesi Kumandanı ve Valisi Palvarday adına Türk heyetini dostça selamlarım.
1: Estergon'a Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın emri, şefketli padişahımızın fermanıyla geldik. Evvelce bildirilen tekliflerimizin kabul edilip edilmediğini bilmek isteriz. Eğer kabul edildiyse, bir yıllık verginin tahsiline memur edildik.
0: Estergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Palvarday, Türk padişahının buyruklarını aynen kabul etti. Şu anda prensimiz, Türk padişahının istediği vergiyi toplamakla meşguller. Bu yüzden sizi karşılamaya bizzat gelemediler. Asil prensimiz gelinceye kadar, dostlarımızın konuklaması için Budin Krallığı hududundaki bir Türk kervansarayını tahsis etti.

0: Yaver, Sinan Paşa ile buluşacağımız yere iki ayrı yoldan varmalıyız.
1: Doğru düşünüyorsun. Bu kefenelere inanılmaz.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de çalasan. Yeah!
2: Allahu Ekber. Semiyallahu hümel hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Düzenbazlar, kalleşler!

0: Allah hepinize şehitlik mertebesi ihsan etti.
1: Çal Hasan, yiğidim.
0: Ağam, beyzadem, sizlerin hangi melun kafirler canınıza kıydılar?
1: Evlat, bizleri kalleşçe pusuya düşüren Papa Pol'ün üzzetli askerlerine armağan ettiği altın haçlı madalyonu göğsünde taşıyan Estergon Kalesi zabitlerinden biri ve muhafızlarıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ağam, ağam!
2: Demek Türkleri hayvan sürüsü gibi bir araya toplayıp öldürdün.
3: Evet asil kumandanım, Türklere karşı ilk zaferimizi böylece kazanmış olduk.
4: Asil kumandanım!
5: Türk heyetini öldürdüğüm sana bir Türk akıncısı geldi. Öldü sandığımız paşalardan biri, ona Türk heyetini Estergon muhafızlarının tuzağa düşürüp öldürdüğünü anlattı.
1: Bu kötü oldu. Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han bu haberi duyarsa bütün ordusunu Estergon'a yığar. Bu bizlerin felaketidir. Onun için Estergon'a girecek yabancıları yakalayıp öldüreceksiniz.

Beyzadelerim, ağalarım, iyice yaşadınız. Ulusumuz için iyice öldünüz. Yarım kalan görevinizi ben tamamlayacağım. Yattığınız bu toprakları vatanımın topraklarına katacağım. Bölükbaşı Cafer, doğru Esergon Kalesi'ne gidiyoruz. İlk işimiz Sinan Paşa ve heyetini öldüren kefereleri bulmak.

0: Kızım, bugünkü ortamda dışarıya çıkman doğru değil. Ne yapayım anne? Ruhumun derinliklerinden gelen acayip, tuhaf bir his beni kalenin tenha yerlerine doğru itti. Oralarda birini arayıp durdum. Kızım, hislerini anlıyorum. Ama her taraf muhafızlarla dolu. Gizli yoldan da olsa çıkıp Estergon'da dolaşman doğru değil. Ya hain Palvardai senin bu dinden buraya geldiğini görürse, beni ve senelerdir zindan köşelerinde Zapolya Yanoş için yaşama mücadelesi yapan zavallı babanı öldürür. Seni de yıllardır beslediği korkunç emellerine alet eder.
1: O hiçbir zaman beni korkunç arzularına boyun eğdiremeyecektir. Yalnız elinde esir olan babamı düşünüyorum. Onun ıstırabıyla kıvranıyorum.
2: Leopold Burcu Kumandanı Vitelli'ye hürmetle selamlarım. Emirleriniz üzerine Kral Ferdinando'nun düşmanı hain köpek Verben'i getirdim.
3: Dişe köpek diş! Tank! Tank! Tank! Tank!
4: Sabık kumandanım Verben, mağlup kralınız Zapolyo Yanoş'un Budin'deki gizli hazinesinin yerini söyle de sen bu azaptan kurtul, ben de sana işkence etmekten.
5: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
4: Demek hala inat ediyorsun. Hazinenin yerini senden başka kimse bilemez. Zapolyo Yanoş'un itimat ettiği kumandanı sendin. Bu hazineyi kralınız tekrar Macaristan'a ele geçirip Arpatların tahtına oturması için saklıyorsun değil mi? Cevap versene köpek! Cevap ver diyorum sana!

0: Senden Hristiyanlık namına utanç duyuyorum. Alın götürün onu! Bu hain köpeğin hazinenin yerini söyleyene kadar yaşaması lazım. Ölmemesine dikkat edin. Kurbaçladıktan sonra hücreye kapatın. Estergon Kalesi'nin içine girme yollarını araştırmalıyız. Ben de onu düşünüyorum. Yalnız karnım çok acıktı. Şuradaki anda karnımızı bir doyuralım. Allah büyüktür. Kul darda kalmazsa yetişmez.
1: Han yaratanda şafak sökenler. Hala babam sökende. Düşmanın üstüne hırlanmayın.

0: efendilerimiz ne emir buyururlar. Bize güzel kızarmış iki tane kuzu vurdu. Emredersiniz.
1: Hey, sakın domuz eti getireyim deme. Pantolonundan çengel asarım ha.
0: Merak etmeyin efendiler. İster misiniz?
1: Hayır. Masadakileri temizle.
0: Emredersiniz.
2: Ufaklı kes bu zımbırtıyı! Kafamı şişirdin! Unutma burası Türk toprakları değil! Büyük kralımız Arşidük Ferdinand'ın topraklarıdır!
1: Aşık! Türküne devam et! Dinledikçe gurur duydum, zevk aldım.
2: Kale kumandanının baş yelledeyim! Bana bak bacaksız! Sana emrediyorum bu manasız Türkiye'ye devam etmeyeceksin!
1: Aşık kardeş! Ben ne diyorsam onu yap! Bu insan kasabının sözüne bakma! Onun kafasının 18 tahtası noksan!
2: Hadi! Oku da büyüsünük de canını alayım!
3: Hey ağalar kızım, kanın renginden, oyla hele renginden, kırat altımızda kınalanmalı.
2: Al da başına çal!
1: Estergon, kale kumandanının sayın başcelladı. Bir iki laf etmeme emir buyurur musunuz?
2: İnsan bozuntusu! Canını kurtarmak için yalvaracaksan, boşuna dil dökme!
1: Seni karşımda bostan korkuluğu gibi dikilmiş görünce, aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
1: Tanrı'dan saman dolu koca bir kafa, kazık gibi bir boy siyeceğine biraz akıl isteseydin, daha iyi olacaktı.
2: Ne? Ne dedin?
1: Hiç! Ayı dedim! Öküz kadar aptalsın dedim! Ay! Ay acıktım! Bizim butlar nerede kaldı be? Zayıftır! Eşek gibi alırım ha! Bizim butlar nerede kaldı be birader?

0: Nari, saldırsana. Seni şimdi parça parça doğrayıp arkadaşına yedireceğim.
1: Hadi.
0: Hey hancı, gel buraya! Şu bostanın korkuluğunu biz gidinceye kadar hanım bir odasına kapat!
2: Beyzadem, benim yüzümden başın derde girdi!
0: Kuruntu etme aşık! Ben canımı şefketli padişahıma, sonra da bu gibi kefereleri dize getirmek için adamışım! Buyur aşık, Allah ne verdiyse yiyelim!
2: Sağ ol ağam, buyurun sizler afiyetle yiyin! İyi! Sonra sizlere diyeceklerim var!
0: Yemene bak, yoksa açlıktan gebereceğiz! Hadi bismillah!
1: Bismillah!

0: Hoş geldiniz kumandanım.
1: Misafirlerimiz var.
0: Buyurun oturun.
2: Kim bunlar?
0: İki yabancı. Buraya ilk defa geliyorlar.
2: Anlaşıldı. Hey, buraya bakın!
3: Bir hayli kalabalık. Bu kefelerin karınlarını nasıl doyuracağız?
1: Allah büyüktür.
2: Hey, yabancılar! Size söylüyorum, duymadınız mı? Buraya bakın!
1: Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz?
2: Kumandan Palvar Bey'in emri. Estergon'da ne kadar yabancı varsa toplayıp ona götürmek emrini aldım. Derhal kılıçlarınızı teslim edip benimle geleceksiniz.
3: Bu kefere ne diye kişniyor?
1: Herhalde tımar edilmek için.
3: Öyleyse ne duruyoruz? Hemen tımara başlayalım.
1: Dur, zamanı var.
2: Ağzını uzattınız. Muhafızlarım, şu iki yabancı hemen saldırın. İkisinin de kellesini istiyorum.

Muhafızlar, hanın kapısından kim çıkarsa öldürün.

0: tasarım. Dikkat! Bir ve iki numaralı tüfekler ateşe hazır olsun.
1: Ey muhafızlar, kapıyı açın. Ben girdikten sonra hemen kapatın.

0: Türk heyetini öldürdüğümüz yerde gördüğüm Türk akıncısı.
1: Hey! Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
2: Kumandanınızla görüşmek istiyorum.
1: Ne hakkında?
2: Onun görülecek bir hesabım var. Derhal haber edin gelsin. Aşağı gelsin.
1: Türk akıncısı! Ecelini mi susadın sen? Defol git Avrupa topraklarından!
2: Avrupa'nın bütün Hristiyan orduları bir araya gelse... ...beni kararımdan asla döndüremezler. Sana emrediyorum. Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
0: Türk akıncısı! Kumandana haber vermeye gidiyorum. Olduğunuz yerde bekleyin!
3: İki Türk akıncısı kale önüne kadar gelmiş de... ...işlerinden biri beni dövüşe davet ediyor ha!
4: Evet. Evet efendimiz öyle. Hem de Sinan Paşa ve heyetini... ...Estergon muhafızlarının öldürdüğünü bilen... ...Türk akıncıları.
3: Şimdi ben onlara gösteririm!
5: Durun asil kumandanım! Her ihtimale karşı onunla hemen karşılaşmak doğru değil. Biliyorsunuz ki Türkler tekin değildir. Canını düşün. Bırak da bu işte saray nazırı Tristan Vitelli ilgilensin.
3: Dinle Torbielli, şimdi doğru saray nazırı Tristan Vitelli'ye gideceksin ve ona diyeceksin ki...
6: Ne olur, İsa hakkı için onu affedin, evine dönsün.
7: Madame Isabel... ...Kocanız Kral Yanoş'un gizli hazinesinin yerini söylesin... ...hemen evine dönebilir.
6: Ya Berbe'nin böyle bir hazineden haberi yoksa ne söyleyebilir? Ne yapabilir, size yalan mı söylesin?
7: Berbe'nin böyle bir hazineden haberi var. Bunu iyice biliyorum. Fakat... ...Zapolyo Yanoş'a olan bağlılığı yüzünden söylemiyor. Ama bir gün söyleteceğim.
2: Kont Tristan Vitelli'yi hürmetle selamlarım.
4: Ne var?
2: Kale kumandanı Pal Varday'ın emri. Kale önüne gelen iki Türk akıncısının bu gece burada misafir olarak kalmasını istiyorlar.
7: Evet. O Türk akıncısını canlı yakalamak için davetini kabul edeceğim. Bütün muhafızlar silah başı edilsin. Mazgallar iyice tutulsun. Michel, sen atlı muhafızlarınla kalenin arkasından dolanıp kaçmasını önlemek için çevirme yapacaksın. Sen Torbielli, hiçbir şey hissettirmeden onu buraya davet edeceksin.
2: Emredersiniz.
7: Madame Isabel, şimdilik gidebilirsiniz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğim.

0: Antonio. Her şeyi bilen sağdaki Türk akıncısı.
1: Bu Türk akıncısının bu gece vücudu dünya yüzünden kalkmalıdır.

0: altın haçlı madalyon. Sakın bir delilik yapayım deme.
1: Martini, dostlarımızı saray nazırının yanına götür.
2: Dostlarımızın tekliflerini kale kumandanı adına görüşecek olan saray nazırı sizi bekliyor. Beni takip ediniz.
3: Muhafızlarım, bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
0: Hasan, muhafızların tipleri hiç hoşuma gitmedi. Hepsi bizi öldürecekmiş gibi bakıyor. Allah'ını seversen boş kuruntulara bırak. Onların bir şey edecek halleri yok. Hep öyle söylersin, sonra da başımız belaya girer.

0: Türk Akıncılarını selamlarım.
1: Ben Büyük Türk Hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Akıncı kullarından Çalasan.
2: Ben de şefketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadık kulu Bölükbaşı Cafer.
0: Ben de Arşidük Ferdinand'ın Estergom Kalesi Leopold Burcu kumandanı, saray nazırı Viteli.
1: Kumandan, Cihan Padişah...

Ağamız Kanuni Sultan Süleyman Han, bu sefer Hümayun'da Macaristan'ı baştan başa fethetmemizi ferman etti. Tanrı'nın büyük sevgisini kazanan Türk akıncıları, Kral Ferdinand'ın işgal ettiği Macar toprak ve kasabalarını fethederek, Avusturya bayrakları yerine Türk sancaklarını şerefle dalgalandırdılar.

0: kanını akmasını istemiyorsanız, örf adetlerinize göre kale kumandanı Palvarda'yı bir dövüşe davet ediyorum. O kaybederse kalenin anahtarını teslim alırım. Ben kaybedersem, Türkler Esergon'u muhasara etmeyecektir. Kale kumandanımızla dövüşecek kadar kılıcın ve bilek kuvvetli mi?
1: Bu, her meydanında belli olur.
0: Seni susturmak için, kumandanım adına davetini kabul ediyorum. Yarın güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Bu gece, Estergon'un bir misafiri olarak sizleri ağırlamak isterim.
2: Bu gece, bu iki Türk akıncısı öldürülecek.
3: Anne, babamı kalenin zindanlarında çektiği işkencelerden kurtaracağıma inanabilsem, her şeyi göze alıp kaleye gideceğim. İşte geldim, babamı serbest bırakın. Vücudum size ait diyeceğim.
4: Sakın ha bunu yapma! Böyle bir delilik edeyim deme!
3: Bir anda seni de baban gibi kaybetmek istemiyorum. Beni, her ikinizin acısı ölümden beter eder. Anneciğim, kızım!
4: Yavrum, ben kiliseye gidiyorum. İrsek'le beraber Tanrı'ya babanın kurtulması için dua edeceğiz.
3: Peki anne! Benim için de dua et! Beklediğim yiğit tez gelsin diye!
1: Hasan, ne düşünürsün? Sinan Paşa'nın katili olan o haini bulup, kellesini kesmeyi!
5: Acele etme! Önce Erce verdiğimiz sözü yerine getirelim! Hadi biraz uzan, uyumaya çalışalım! Yarın bizi büyük bir uğraş bekliyor!

0: sen. Yiğidim, seni sevdiğim kadar kimseyi sevemem. Bugüne kadar hiç kimseye gönlümü kaptırmadım. Seni seviyorum, hem de her şeyden çok. Senden ayrılmamak, her an beraber olmak istiyorum.
1: O halde İstanbul'a gel benimle.
0: Ne kadar isterdim, fakat şu anda imkansız. Beni annem babam Estergon'da bekleyip dururlar.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Şevketli padişahım Kanuni Sultan Süleyman Han ve ordu Hümayun İstanbul'a hareket ediyor.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Nadezya, ben de ordu Hümayun'a hemen iltihak etmeliyim. Şevketli padişahıma söz verdim.
2: Çok yaşa!
0: Şimdi kalbimi, benliğimi beraber alıp da gideceksin. Ne olur gitme, beni yalnız bırakma. Yardımına muhtacım. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Estergon'a gider, yeni bir hayata başlarız.
1: Nadezya, ben bir Türk akıncısıyım. Şevketli padişahım uğruna baş alıp, baş vermek için kılıç kuşanmışım. Ona kulluğumu ispat etmeliyim. Vazifem, Avrupa topraklarında at koşturup, Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini, Hristiyanlık dünyasına duyurmaktır. Bugün buradaysam, yarın başka bir diyardayım.
0: Yiğidim! Senden uzak yaşamak ne kadar acı olacak!
1: Bir gün gelip seni Estergon'da bulacağım.
0: Ben de seni 100 sene, 1000 sene de geçse Estergon'da bekleyeceğim.

0: Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtulsa bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Hayırlıs kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız. Türkiye etinin özünü alacağım sizlerden. Bayağı sağ, son bir kayak gösteriyor. Hadi! Hasan, sen çalını kurtar! Olmaz! Ölürsek beraber ölelim! Daha yapacak işlerim var! Ben ölürsem şehit olurum, yakalırsam gelip beni kurtarır, hücum alırsın! Hani tam sırası! Savunun bırak şeferler, savunun!
1: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
4: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
5: İyiyim babacığım.
4: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
0: Murat nerede?
6: Murat kaçtı patron.
4: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.
5: Baba!
7: Kanlı Para yarın 18'de TV4'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
15: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
14: Bugün

0: kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
11: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
12: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
10: Ben Ömer Necati Albayrak.
11: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
10: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
11: Gün ilk dakikada başlar.
12: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Ne var ya bu?
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Şoka gidelim.
18: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
19: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
20: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
25: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
24: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
25: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
26: Probis.
27: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
28: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
29: Anlıyor, yapamıyor.
28: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
30: Probis.
31: Bari kötü ayrılmayalım.
28: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
32: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
33: Probis.
20: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
13: Ne var ya bu?
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
31: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
31: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
31: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
31: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Allah'ım, koluna küfar neyine can verdiniz be yarabbim.
1: Lan şöyle dur. Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon kalesini muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
2: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
1: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
2: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
1: Türk Akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağını söylersin.
2: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
1: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek huma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
2: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır.
1: Estergon Türklerin olacak ha? Başelat! Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki deriye yüz.
2: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
1: Onu illete illete öldüreceksiniz.
3: Asil kont!
4: Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
2: Tanrım, güç ver, kuvvet ver, kulunu küffarın zebunu etme yarabbim!
5: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim. Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, Yiğit Hasan'ım.
6: Yiğit birine benziyor.
5: Yaralı mı?
6: Evet.
5: Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak. Demek yiğidimi o hainin muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
6: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
2: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yaptığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beç Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han orduyu Humayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşa Zade Mehmet Bey Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
7: Baş cellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
2: Ah!
3: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk'e yedireceğiz!
8: Ulan hain kefereler! Bir gün burasını sizin mezarınız yapacağım!
3: Kalk ayağa! Yürü!
2: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
5: Yedim. Emin bir yerdesin. Eskargon'da, sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
2: Nadezya!
5: Hasan'ım, yedim!
2: Nadezya'm, çiçeğim!
5: Yiğidim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
2: Asla! Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben, gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
5: Geçmiş olsun Türk!
2: Sağ ol!
5: Annem Isabel!
2: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı kurtardınız.
5: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
2: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
5: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
9: Madam Isabel! Madam Isabel!
5: Ah, kale muhafızlarından Michel bu! Anne, şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
2: Hayır, buna lüzum yok. Evelallah ben kendimi korumasını bilirim. Nadezya, kılıcım, hurbalarım nerede?
5: Burada, masanın üzerinde. Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
2: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsa sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi. Madam Isabel, kapıyı açabilirsiniz.

0: Madame Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa Kojandelben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madam, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: Zavallı anneciğim!
1: Nadezya! Ana kız perişan haldesiniz. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım! Bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: Isabel! Bana hazinenin yerini hala söylemeyecek misin?
0: Bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim?
1: Biliyorsun! Hem de domuz gibi!
0: Ver ben! Ver ben!
2: Isabel!
1: Şimdi ikinizi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz!
2: Sevgili karıcığım, benim yüzümden çekmediğin ıstırap kalmadı. Sen bunlara layık bir prenses değildin.
0: Ne ziyanı var? Yeter ki... kralımız Sapolyo Yanoş sağ olsun.
2: Sağ ol!
1: Sapolyo'nun canı cehenneme! İnatçı köpekler! Hazinenin yerini söylemeyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz?
2: Önceden de söylediğim gibi bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Güzel! Ben şimdi seni söyletmesini bilirim! Baş ellat! Şu inatçı herifin karısının kolunu gözlerinin önünde kes!
3: Baş üstüne!
2: Tristan Vitelli! Zavallı bir kadından ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın, beni öldürün!
1: Sen hazinenin yerini söyleyene kadar... işkence çekerek yaşayacaksın!
0: Hakkı için merhamet ediniz!
3: Merhamet mi?
0: Merhamet!
2: Ona bu kötülüğü yapamazsın!
1: Ver ben, hazinenin yerini söyleyecek misin? Baş yalat! Baltanın hünerini göster!
2: Dur, dur! Söyleyeceğim!
0: Ver ben! Kralımıza ihanet edemezsin! Ne pahasına olursa olsun hazinenin yerini söyleme!
1: Cellat! Vazifeni yap! Yap!
2: Hain kudurmuş köpek! Seni şu ellerimle boğmak isterim!
1: Zindana atın! Hazinenin yerini söyletmeye bakın! Söylememekte inat ederse... karısını gözlerinin önünde öldürteceğim!
2: Hain köpek!
4: Kaç gündür ağlamaktan bir hal oldun. Ağlama! Yeter artık! Anneni, babanı, bölükbaşı Cafer'i de kurtaracağım!
0: Bana ümit veriyorsun!

0: Beyzadem, kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bilhassa kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden geçiriyorlar. En ufak bir şüphede kaza vuruyorlar.
1: Biliyorum. Hayatım bağısına da olsa kaleye gireceğim. Cafer Ağa yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa öcümü alacağım.
0: Beyzadem, kaleye girmek için kolay bir yol buldum.

0: Önce Cafer'i kapadıkları zindanın nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Gel şuraya bir girelim.
1: Asil madam, hizmetinize teşekkür ederim.
2: Bir Türk sipahisine hizmet etmek büyük bir şereftir.
1: Beni tanıdığınıza göre, arkadaşım Cafer'in de ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
2: Evet, zindanda yaşamakla ölmek arasında mücadele etmektedir.
1: Hangi zindanda? Ne kadar güzelsin! Saçların sümbül gibi kokuyor, gözlerin göller gibi durgun.
3: Seni düelloya davet ediyorum!
1: Kargaların kartal eti yedikleri nerede görülmüş? Midene otururum sonra!
4: Hadi karga olmadığını göster ona!
3: Şimdi seni kılıcımla dilim dilim doğrayacağım!
1: Ha bak bunu iyi düşündün! Etinden iyi kavurma olur!
3: Çek kılıcını!
5: Hadi abi elli!
1: Bu düelloyu başka bir zamana bıraksak?
3: Hayır! Şimdi kozlarımızı paylaşacağız!
1: Yaşa!
3: Çek kılıcını! Yoksa tahammülüm kalmadı!
6: Hadi Konya'yı bitirsin işini!
5: Hadi! Hadi abi elli! Hadi aslan!
1: Bu seferlik seni affediyorum.
2: Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Burada bizi rahat bırakmazlar.
7: Demek Türk akıncısı Çal Hasan zannettiğiniz zabiti hiçbir yerde bulamadınız. Michel, yanına baş celleti al. Zindandaki Türk akıncısını saray meydanında kaza vurun.
8: Emredersiniz Kont Antonio.
9: Su.
7: Asil prensesimizi hürmetle selamlarım.
2: Hocam asil kumandan Vitelli Emri. Arşidük Ferdinando'nun baş elçisi Tranquillus cenaplarını Türk casusu Bölükbaşı Cafer'le hususi bir şekilde görüşmek için gönderdi.
7: Tranquillus cenapları Türk casusunu ziyaret edebilir.

0: Türk casusu bu Yiğit mi?
1: Evet, Frank Pürüz cenapları!
0: Beyzadem, al iç, su!
2: Asar, sen misin?
0: Evet Cafer, benim.
2: Yaşıyorsun. Hayal görmüyorum ya.
0: Hayır, işte karşımdayım. Seni kurtarmak için geldim.
2: Yiğit Hasan'ım, karındaşım!
3: Keferler senin aldığın yaralar yüzünden öldüğünü söylediler. Ama ben bir türlü inanmak istemedim.
0: Al, biraz daha su iç. Kendine gelir gelmez hemen buradan uzaklaşalım.

0: Madam Isabel, sizi kurtarmaya geldim.
1: Yoksa sen Türk Akıncısı Hasan mısın?
0: Evet.
2: Asil prens bu yaptığın hesabını sana soracaktır.
0: Cafer, hadi kalk gidelim. Evet.
3: Ah!

0: Mahkumlar nerede? Hemen çözün şu sersemleri! Prensesim, sizi kim bağladı?
1: Türk Akıncısı Çal Hasan. İşte deponun kapısı. Vaktiyle Kocander benim kuleden bir tehlike anında kaçmak için gösterdiği gizli geçtiği yol burası.
0: Hadi davranın.

0: Hadi çabuk gizli geçitten kaçın.
1: Ömer,
0: Cafer Han'a yardım et. Sen bizimle gelmeyecek misin? Hayır. Antonya denilen kefereden Sinan Paşa ve heyetin öcünü almadan kaleyi terk etmem. Hadi davranın.
2: Gayret senden, dua benden.
3: İşte oradalar, kaçıyorlar! Yakalayın!
4: Buradan gireceğiz içeri. Hadi.

0: Muhafız hanım, hücum edin! Öldürüş asyafaresi! Sizler de durmayın! Kaçanların peşinden gidin!
1: Yürüyün!
0: Öldürün Türk'ü! Kesin köpeği kellesini!
2: Nerede? Nerede bunlar?
3: Gayret! Gayret!
0: Muhafızlar koşun, yakalayın şu! Susun! Yakalayın şunu, hadi!
4: Biz kurtulduk sayılır. Acaba Çal Hasan ne yaptı? Allah'ım ona yardım et. Küffara zebun etme ya Rabbi.
5: Amin.
6: Türk akıncısı şeytan gibi. Avucumuzun içinden birdenbire kayboldu. Kaçtı gitti.
4: Hayır, kaçmadı. Türk kovalayandan kaçmaz, kaçanı da kovalamaz. Antonio, Türk her zaman sözünde durur. Sana geleceğim demiştim. İşte kalleşçe öldürdüğün o masum insanların öcü için kelleni almaya geldim.
7: Ne duruyorsunuz? Hücum edin, öldürün şu Türk'ü!

Yes.

0: Yapma, yapma! Öldürme!
1: Balvarday, Türk iyi niyetli, masum insanların dostu, zalimlerin düşmanıdır. Türk heyetini öldüren kefelerin hali budur. Hain köpek, şimdi gidiyorum. 3 gün içinde kalenin anahtarını Şevketli Padişah'ın kanunu Sultan Süleyman'a verilmek üzere hazneder ver benle birlikte teslim etmezsen gene geleceğim. Kelleni kesip kalenin burcuna dikmek için. Çabuk şu Türk'ü yakalayın, öldürün!

0: Adı Tuna Nehri'ne atladı.
1: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
2: Tamam yeğenim,
3: gelin. Kaldı.
2: Hiç merak etmeyin.
4: Tamam.
5: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
6: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
5: O başta.
1: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
7: Değmesin. Kavulun uçan çaycı geliyor.
1: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
5: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Hadi hop. Han kapanıyor ha.
1: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
5: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
6: Öyle mi?
5: Daha söylemedin mi bunlara kız?
6: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
5: Git kız işine.
6: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
1: Yoksul birazdan TV4'te.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %10.

30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
5: milli takım için oynayacağız.
6: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
7: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
11: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
12: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
13: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
12: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
11: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
13: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
12: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptı?
11: Ne değişir?
14: İhtiras Fırtınası yarın 16.15'te TV4'te.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
20: Hesap.
19: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
21: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
22: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
21: Üzüm.
22: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
21: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
22: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
21: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
22: Ceviz de buna çok yakışır bence.
21: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
22: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
14: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç.

0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suyra çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Stay diyor.
14: Ay, dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
17: Kasa.
16: Marul.
12: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Ama ne otel?
20: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
20: Gerçekten mi? Kanıtla.
21: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
19: Favori sitendekini bile.
21: Aynı otel. Yarı fiyatına.
19: Trivago'ya bakmamış.
20: Trivago'ya bakmadım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Şoka gidelim.
25: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
27: Siparişiniz
28: ve Pepsi'niz.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
30: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Ama ne otel?
20: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
31: Gerçekten onlara gülerdim.
32: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
33: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
34: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
33: Atlarla çalışıyorum.
32: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
35: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
23: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz Ketçap 109 lira, Heinz Mayonez 129 lira.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Gene geç kaldın.
1: Ah, başıma geleni bir bilsen.
0: Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun.
1: İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi.
0: Geçmiş olsun.
2: Oo, günaydın hanımefendi.
1: Günaydın Orhan abi, ama küsüm. Ne oldu benim saat?
2: Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım.
0: Tamam, tamam yahu, alacağız.
2: Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha?
0: Ne labali oluyorsun bu yılışık heriflen?
1: Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama.
0: Karışacağım tabii, ne demek, sözlüm değil misin?
1: Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz?
0: Çekeceğim seni bu hayattan.
1: Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın.
0: Bir aya kalmaz takacağım söz.
1: Paranın gözü kör olsun, para lazım, para.
0: Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün, çok alacağım var.
1: Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla.
0: Bak nasıl konuşacağım.
1: Aman iyi.
3: Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor.
0: Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta.
3: Bu kaçıncı be?
0: Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz.
1: Boş ver. Hadi bay bay.
0: Bay bay canım.
1: Bana bir çay getir.
0: Büyük bardakta, 5 şekerli.
1: 2 de tost.
0: Çift kaşarlı.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma?
4: Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar?
5: Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar?
6: Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının!
5: Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul!
7: Tamam canım! Tamam,
8: yoksul, çaylar nerede kaldı?
7: Hiç merak
5: yoksul,
7: etmeyin!
5: Tamam.
7: Yoksul! Tamam, geliyor!
0: Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter, ne aspirinleri!
7: Bırak lan numarayı! Neredesin lan, p***li saattir? Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi?
0: Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınan söz kestik, 6 aydır bekliyor.
7: Beklesin, acelesi ne? Ne o, bir ***dun lan yoksa?
0: Yok be ağam, nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyorum, bize bir babalık yapsan da, hı?
7: Tutturdun evleneceğim diye, neyine güveniyorsun lan sen?
0: Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha?
7: Ateşin çıktı değil mi? Ey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı?
0: Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu?
7: Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin.
0: Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyor mu ya Süleyman Bey? Kendi paramla evleniyor.
7: Kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında?
0: Birkaç yüz olacak.
7: Git lan başımdan, eğlenme sabah sabah.
0: Benim hesabım öyle.
7: Bu ne bolluk? Lan ben sana bir dene koy demedim mi? Hadi bilemedin 1,5. Batıracaksın bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir, ekonomi devri.
0: Hesabımı çıkaracaksın mı?
7: Get lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki.
9: Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be! Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim.

0: Cem namussuzum. Bir dakika, bir dakika. Hani ulan sigara?
1: Unuttum vallahi Rahmi Bey. İnsanda kafa bırakmıyorlar ki.
0: Hay ben senin kafana. Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir.
1: Süleyman Bey var aşağıda, işler çok sıkışık.
0: Sana ne söylüyorsam onu yap lan, çabuk! Ha, vallahi bak karışmam ha. Herkesin bir sabrı var.
2: Sen beni ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dilek.
3: Niye lan tek şeker?
4: Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış.
2: Gülüm benim, gülüm benim, canım benim.
1: Gülüm benim, canım benim.
0: Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim.
4: Ne dersin haklısın abi? Borcumuz da atla deve olsa neyse.
1: Şekerli.
4: Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun?
1: Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim.
5: Çok iyi olur.
1: Ne kadar bir şey lazımdı?
5: 500 falan.
1: Ayıp et, lafı mı olur?
4: Görüyorsun değil mi Ertan abi?
6: Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz.

0: Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama.
1: Çok şükür gelebildiniz beyefendi.
0: Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek.
1: Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin.
0: O başka.
2: Bir çay da bize bırak be yoksul.
0: Kalmadı, bir dahaki sefere.
3: 170 milyona koca yalıyı kaptık ha Sabri'cim.
4: Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler.
3: Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın.
5: Yoksul bir çay be.
0: Tamam. Bir emriniz var mı Levent Bey?
3: Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer içelim, hadi anam.
0: Derhal, ne demek? Emrin olur.
6: Evet efendim.
7: Ben yokum.
6: Mahmut Bey şu anda günlükteler efendim.
7: Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz lan herif.
0: Çaldım Mahmut Bey, çaldım. Duymadınız.
7: Çık dışarı.

0: Çık dışarı!
1: Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle.
2: Yes, sir. The weak dollar has increased demand for Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow.
1: En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi?
2: Çapraz kur.
1: He, çapraz kur.
2: Şu sigaranı bitir hele.
1: Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor.
2: Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi.
1: Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi.
2: Süleyman çıkardı mı senin hesabını?
1: Yo, nerede? Hamum şarolop gidiyor. Ağız kalabalığı.
2: Darılma ama. Sende hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun?
1: Kaç?
2: 25.000.
1: Çüş.
2: Ya ne sandın ulan? Senin patronun bu hanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni.
1: Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha.
2: Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden.
1: Bilmem ki, ekmek yediğim yere...
2: Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi.
3: Yoksul, iki çay.
1: Cevdet Bey seni soruyor.
4: Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle yağma yok, kısa vadede.
1: Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır.
4: Geri koşulları biliyor musun?
1: Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır.
4: Ne kadar?
1: 500.
4: Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem C bir ıhlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay bir orta. Çabuk!
1: Ya bunlara da arazözle çay da yasan içecekler be.
4: Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım, gözünü aç.
1: Biliyorum, liberalizm var.
4: Onlar içecek ki sen kazanasın. Sıkışınca para diye inliyorsun ama.
1: Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de.
4: Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım. Bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik.
5: Yoksul, hani bir çay getirecektin?
4: Dışarıya servisimiz yok. Burada hiç, giden gelmiyor.
5: Süleyman abi görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki.
4: Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağı gelmez. Yok, dışarı servis yok.
5: İyi be, sizin de burnunuz büyüdü.
4: Hep sen alıştırıyorsun bunları.
6: Yoksul!
1: He?
6: 3 çay!
1: Oldu!
6: Duydun mu?
1: Anladık be!
4: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle?
7: Yoksul! Yoksul! 5 çay! Duydun mu?
1: Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise.
4: Ne diyorsun lan sen? Daha bundan 5 değil, 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.
8: Şu imar
0: Her hafta çıkarsa seni evlendiririz diyor baba.
8: Böyle hikaye.
9: İnsana piyango çıkacak ki.
10: O maç beraber olmaz oğlum.
11: Konuşma be.
12: Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım.
11: Beygirlerle uğraşamam.
13: 15.000 haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim vallahi.
0: Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın.
14: Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım.
10: Domuza döndün lan. Biraz saunaya git. Spor yap. Ulan sen de amma pissen parasın ha.
13: Öküz gibi bakıyor.
0: Çevir sen de kafanı.
8: Bunda bir araba var. Çüş!
13: Yine aşık etme lan.
15: Sade kimin?
10: Sade Arda Bey'in.
15: Afiyet olsun.
10: Yoksulu evlendiriyoruz.
15: Sayenizde inşallah.
14: Asıl çalışıyor mu?
15: Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı.
10: Al bir muzya, iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul.
15: Gece mi?
10: Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara.
15: Süleyman Bey'e bir söyle.
10: Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor.
15: Bakarız canım bir kolayına.
13: Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan?
15: Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum.
13: Hadi yoksul, çay ver de içelim.

0: Bu hafta maça gidelim lan.
1: Ben gidemem. Almanya'dan eniştem geliyor.
2: Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı.
0: Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor.
2: Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi?
1: Bana taze getir.
2: Olur, haftaya içersin.
3: Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya?
2: Ben de bıktım vallahi.
3: Konuştun mu Süleyman Bey'le?
2: He, konuştum, tamam.
3: Ne tamam? Veriyor mu paranı?
2: Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay.
3: Laf.
2: Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde sıfır virgül bilmem kaç ortağım.
3: Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı?
2: Tamam, söz. Bir aya kalmaz nişanı takacağım.
3: Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğrar.
2: Allah korusun.
3: Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın.
2: Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere.
3: Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam.
2: Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım.
3: Bir müzik seti bile almadın bana.
2: Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le.
3: Eve götüreceğim ama.
2: Götür. Kız iste benden canımı al.
4: Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
5: Vay ana.
2: Servisteyim Süleyman Bey.
6: Dalga mı geçiyorum demiyorsun da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada laklak yapıyorsun.
2: Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada.
6: Konuşma lan, yürü. Pis
3: herif, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa.
7: Sallanmayın ulan, de haydi.
6: Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar?
7: Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var.
6: Anlaşıldı. Yine zeferberlik başlıyor. Hayali abanak, hayali.
2: Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da.
6: Hesabına s*** şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak?
0: Yoksul!
2: Geliyor! Alacağın olsun da bak, kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı.

0: Oh, dünya varmış be. Şekerli kimin de efendim?
1: Benim efendim.
0: Buyurun.
2: Delikanlının kolasını getirdin mi?
0: Hiç getirmem mi Necmi Bey?
2: Tam zamanında aldınız. Ay sonunda fiyatlara %15 zam geliyor.
0: Hayırlı olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.

0: Aslanım geliyor. Kaçırma. Vur. Ha, vursana lan. Aa bak. Geliyor, tekrar geliyor. Vur. Kaçırma bu sefer. Tamam mı?
1: Akşam 8'de sendeyim.
2: Sen yine de gelmeden önce bir telefon et.
1: Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be. Ha, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum. Bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be. Al bakayım şunu.
3: Afiyet olsun.
4: Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı, o kadar!
5: Dayı mısın sen bu anda ulan? Kırarım bacağını senin valla!
4: Şunu yine baba kulası kıysa kır! Kır hadi kır! Pis herif! Pis herif!
5: Bırakın beni! Ulan git başımdan! Tatil etme beni diyorum sana!
4: Bak şöyle de bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha?
6: Adam doğru söylüyor şimdi!
5: Bırakın lan!
4: Çekil lan!
5: Sen ne karışıyorsun ulan?
7: Yürüyün! Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin.
8: Bilmez miyim? Eksik olma Selami.
7: Ne oluyor dışarıda yahu?
3: Kavga var yine. Kademeyi bu halde gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey?
7: Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir yüzüne bile kalem satamadık şurada.

0: Bir arzunuz var mı?
1: Bir şey içer miydin Tevfikciğim?
2: Sağ ol.
0: Marka parası rica edeceğim.
1: Daha dün verdik ya.
0: İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? Altıda marka rica edeceğim.
1: Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz.
0: Allah ziyade etsin.
3: Kına neredeydi hacı amca?
2: Allah
3: Allah. Ha öyle ya.
0: Kavga var. Şevket Bey ile Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı, içiyor. Yanacak tabii. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur. İkindiden sonra bir tane daha getiririm.
4: Hiç düşünmeyin hanımefendi. Buzdolabının kralını alıyorsunuz.
5: İki ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız.
6: İyi.
0: Buyurun beyler, çaylar.
5: Buyurun, çay için.
6: Ah, çok teşekkür ederim efendim.
0: Kaç ayak bu?
4: Senin nene gerek lan.
0: Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım.
2: İçin olasızlar. Biraz da bizden için. Eşek yüküne para kaldırıyorsunuz. İçin.
0: Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi.
2: Yet lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa?
0: Binde 0, bilmem kaç.
2: Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'edir. Şunu cebine alın. Koşulları biliyor. 2. ayın 11'inde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembih et.
0: Geliyor. Çay geliyor. Aman.
7: Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri yapıyoruz.
0: Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan.
7: Yapma be. Ben yokum, tamam mı?
8: Şevket yok mu?
9: Gelmedi efendim.
0: Hastaymış. Böğün hiç gelmedi.
8: Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak.
0: Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun.
7: Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi?
0: Yoo.
7: Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum.
0: Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez.
7: Seni de göreceğiz lan, söyleme işte.
0: Ha, o başka. Olmuyor ki böyle.
2: Niye? Aldın ya avantanı.
0: Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim.
2: Bir bak olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, anlatırlar. Allah korusun, yukarıda kimyevi madde var.
0: Hiç merak etme.
3: İyi akşamlar.
9: Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyorum.
10: İyi akşamlar.
11: Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre.
0: Hadi, hadi çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha!
10: 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün?
0: Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun?
10: Hadi eyvallah.
0: Hadi güle güle canım.
3: İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be.
0: Evet, yavaş ol aslanım, ağır mı lan burası?
12: 500 gram var mı yoksul abi?
0: Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya top abi. Oynarsınız, ya tuvalete girersiniz.
12: Sağ ol. Beklesenize lan!
0: Hadi hop, han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride!
10: Dur lan, dur!
0: Kusura bakmayın Rahmi Bey, sizi çıktı sandımdı.
10: Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız?
0: Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz.
10: Bir daha sormadan kaparsam patlatırım gözünü.
0: Çattık be, çattık!

0: Kenan, şunların altını besleyiver oğlum.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Nereye gidiyor o çay?
1: Konfeksiyona.
2: Oraya götürürsün tabii. Leyla var.
1: Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi?
0: Getir, kuruduk.
1: Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı.

0: Kız köçekliğe mi başladı?
1: Doldur bakalım.
2: Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor.
3: Bu çaylar patrondan.
2: O zaman başka.
3: Bize yok mu?
4: Sana olmaz mı canım?
3: Çok fazla konuşuyorsunlar.
5: Dikkatli konuş oğlum.
2: Karşıdakiler. Gece vakti işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma anam. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarıda.

0: Muah muah iyi kupon.
1: Niye bunların önünde bozuyorsun beni?
0: Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında?
1: Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki.
0: Kıyamam sana kız.
1: Gelme üstüme, istemiyorum.
0: Buzdolabı alacağım sana. 10,5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum.
1: Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı.
0: Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım.
1: Yapma, görecekler.
0: Görsünler. Onların yemediği olmuyor da bizimkisi mi ayıp? Olmuyor ki. Hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye.
2: Yoksul, yoksul! Nerede bu be?
3: Yoksul! Bak duyuyor mu eşek herif?
2: Yoksul!
4: Evet.
2: 3 çay.
3: Bir kahve.
5: Patladınız mı?
2: Ha, 2 dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte.
6: Topla gel bu halükarı. Öyle para yok. Yarına veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı?
2: Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya.
7: Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik.

0: Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bize.
1: Bana kızma Rahmi Bey, ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim.
0: Söyle o uyanık patronuna, kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem.
1: Söylerim.
2: Alo.
3: Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun?
1: Nereden bileceğim?
3: Ayda 2 milyon.
1: Yapma be Kerim abi.
3: Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak.
1: Beni karıştırma ama sen duyur.
3: Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın.
1: Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım.
3: Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum.
1: Daha nasıl isteyeceğim?
3: Sen şimdi git Süleyman'a, kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam, hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı.
1: Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim.
4: Hepsi bu kadar mı?
1: Vermiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum.
4: Ne parasıymış o?
1: Müzik seti alacağım.
4: Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti.
1: Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre.
4: Neymiş şikayetleri?
1: Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş.
4: Sen ne dedin?
1: Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim.
4: Aferin. Kim söylüyor bunları?
1: Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey.
4: Asıl çıban başı o. Bak benden nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu?
1: Yo valla. Duysam sana söylemem mi?
4: Aferin. Get Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle, müzik seti sağ ol.
1: Allah razı olsun.
4: Aslanım, sen benim yanımda ol, benim sözümden çıkma, istediğini alırım.
1: Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım.
4: Hadi işine, konfeksiyon oğlum çay. Mahmut Bey'e 2 kola, Necmi Beylere 2 orta, çabuk ol.
3: Eminönü garantide 300 bin markımız var ya. Tamam, çekin onu, altına yatırın. Aa, Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
1: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
3: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
1: Bunu bir düşüneyim.
3: Düşün, düşün.
1: 50-50. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
5: Müzik seti mi abi? Hani nerede?
1: Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın, bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
3: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
1: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bay.
6: Açmıyorlar değil mi? İçeride namus. İçeride! Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı, aç diyorum sana, aç, aç! Aç! Kır kapıyı, kır! Kır! İçeride namussuz yapıyorlar.
1: Yapma hanımefendi, içeride olsa açmaz mı?
6: Açmaz, değil yüzde açacak. Mahmut! Mahmut! Gerçeceğim seni. Ay! Kaçma!
1: Kaçma,
6: buraya gelme! Gel buraya, kaçma! Kaçma!

0: öldüreceğim seni.
1: Ben Cahit hanımefendi, hesap yapıyorlardı.
0: Allah hepinizi kahretsin, erkek oh. değil misiniz? Tibe, çık, çık dışarı, çık!
2: İyi akşamlar yoksun.
3: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
0: Ah canım, beni mi bekliyordun?
3: He, ağaç oldum burada.
0: Ver şunu gideyim, hadi.
3: Ben de seninle geleceğim.
0: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
3: Biraz hava alsak, yürüsek ne olur?
0: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Donc cela a fait tout aussi.
1: Oh.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun. Ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta çay da içelim.
1: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var. Yukarı gel.
1: Hemen geliyorum.
2: Dilin yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
3: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
4: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
5: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
6: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
7: İyiyim babacığım.
6: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
5: Ha şöyle, yola gel bakalım.
8: Bize çok çektirdin.
0: Murat nerede?
9: Murat kaçtı patron.
6: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeler için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
10: Kanlı Para yarın 18'de TV4'te.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi, dimes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı nugget.

0: iki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Şoka gidelim.
6: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Çocuklar,
9: şoka gidelim.
8: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun o büyüğünüm tükeni.
9: Nereden çıktı?
10: Çıkamıyorum buradan.
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
10: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
11: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
12: Ay.
13: Eminönü Garanti'de 300 bin markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa, Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
14: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
13: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
14: Bunu bir düşüneyim.
13: Düşün, düşün.
14: 50-50. Çay. Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
9: Müzik satın abi. Hani nerede?
14: Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
13: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
14: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bye.
15: Açmıyorlar değil mi? İçeriden almış. İçeride. Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı. Aç diyorum sana. Aç, aç, aç. Kır kapıyı. Kır, kır. İçeride namussuz yapıyorlar.
16: Yapma hanımefendi, içeride olsa açmaz mı?
15: Açmaz. Değil yüzde açacak. Mut. Mut. Verdiçeğim seni. Ha? Kaçma, buraya gelme! İzadım, ah! Gel buraya, ah! Kaçma! Kaçma! Seni seni hapse attıracağım seni!
16: Kaçma! Ben cahildim hanımefendi, hesap yapıyorlardı!
15: Allah hepinizi kahretsin, erkek ah! Değil misiniz? Yatçı be! Çık, çık dışarı, çık!
17: İyi akşamlar yoksa.
2: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
15: Ay canım. Beni mi?

0: aç oldum burada.
1: Ver şunu gideyim hadi.
0: Ben de seninle geleceğim.
1: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
0: Biraz hava alsak yürüsek ne olur?
1: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Kurşun afiyet olsun.
1: Sağ ol.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun. Ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta, çay da içelim.
2: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var. Yukarı gel.
2: Hemen geliyorum.
0: No. The dollar showed little change yesterday. Today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars. Yes. Yes, okay. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun?
2: Bilmem ki.
0: 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi?
2: Yok. Vallahi ondan değil. Bir düşüneyim.
0: Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın. İstemez misin?
2: İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'den?
3: Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam. Daha dur la, sallanma. Sallanma la.
3: Nerede bu it?
4: Az önce buradaydı.
3: Yine ihracat mı var?
4: He, bir daha gideyim.
3: Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttu neye diyor. Neredesin lan sen?
2: Kerim Bey'in çayını götürmüştüm.
3: Beleşçi. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa?
5: Yoksun!
3: Evet!
5: 3 çay 200 lir!
3: Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı.
2: Getirir. Borcuna sadıktır o.
3: İnşallah.
6: Yoksun, neredesin lan? Çabuk bir de soda. Duydun mu lan?
2: Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor.
3: Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu?
2: Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek.
7: Teşekkür ederiz efendim.
8: Sağ ol.
7: İyi günlere, güle güle.
8: İyi işler.
2: Buyurun Orhan Bey, çayınız.
7: Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım?
2: Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da müzik seti aldım.
7: Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez.
2: Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem.
9: Kız sen giyer misin böyle bir şey?
10: Kocam isterse giyerim valla.
9: Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş.
2: Çay. Günaydın.
9: Günaydın canım.
2: Sana anlatacaklarım var.
9: Şimdi olmaz ama.
2: Yakında zengin olacağım.
9: Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları.
2: İnanma sen.
6: Vallahi Cevdet Bey bu deri yaramaz. Bak söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur.
11: Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki.
6: Ben söyleyeyim de.
2: Hayırlı işler.
6: Eyvallah.
11: Ulan yoksun, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be.
2: Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey.
6: Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki.
2: Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.
11: Süleyman beni sordu mu?
2: Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu.
6: Ulan olsa konuşturur mu?
2: Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i.
6: Tüh, Allah kahretsin sizi be! Evet! Aa, evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet, dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim! Olur mu öyle şey ya?
2: Gazı kaçmasın.
6: Olmaz!
1: Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya!
5: Gazı kaçacak.
1: Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim ben insanı!
5: Gazı kaçacak Rahmi Bey.
1: Çıldırtmayın be insanı!
5: Gazı kaçacak dedim.
1: Sen ne diyorsun lan? Ha? Hiç, sen ne diyorsun lan? Sen... Ha?
5: Amanın dur! Ne oluyor Rahmi Bey?
8: Alo.
5: Fenalık
8: Rahmi
5: mı geldi?
8: Rahmi Bey beni duyuyor musun?
5: Konuşamıyor.
8: Alo. Alo,
5: aman
8: Rahmi
5: konuşma.
8: Alo.
5: Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey?
8: Alo. Rahmi Bey. Alo.
5: Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici. Kalk Rahmi Bey kalk. Mal geldi. Müşteriyle kapışacak. Şu ölümlü dünyada paranın... Bak gidiyorsun. Aman ölme. Ölme benden bilirler. Yahu kimse yok mu bu anda? Yetişin Rahmi Bey ölüyor. Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim kusura bakma başka çare kalmadı.

0: Ama yavaş ha.
1: Sıkı tutun, yavaş ol. Kaldırın be.
2: Sarsmayın,
1: sarsmayın ne olur. Sıkı tutun şunu, adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır. Geliyor.
3: Çık lan dışarı. İçine mi düştün, bu kaçıncı tuvalet?
1: İshal olmuşum Süleyman Bey.
3: Kim bilir neydin, boğazın durmuyor ki.
1: Dün kokoreç yemiştim ama.
3: Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan.
1: Olur.
4: Selam aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Deyyus, vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, 1 ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım, 3 dakikada çıktın indin ne ala?
5: Ne?
4: İşine gelirse, kronometreyle, bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş.
1: Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz.
4: Ha, fırtına gibi hepsi de.
1: İyi, dene o zaman.
4: Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Hoca odada 25.000'e oturuyor.
5: İşini biliyor.
4: Bu avanağı da dolduruşa getiriyor.
3: Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı?
1: Tamam.
3: 1, 2, 3 fırla!
1: Çay! Değmesin! Savulun, uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Aman çekilin, Süleyman Bey kronometre tutuyor. Çekil.
5: Cihale Hanım'a bir Coca-Cola getir.
1: Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi.
6: Yoksul bir şey.
1: Hemen geliyor, anlaşıldı.
2: Ne koşturuyorsun çocuk? Acıktı, bir nefes al.
1: İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor.
2: Ne oldu benim yüz görümlüğü?
1: Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi.
3: Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor.
1: Savulun. Savulun, 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı?
3: Uçman lazım, uçman. 3 dakika 18 saniye.
1: Ne? Rekoru kıramadın mı?
3: Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Kalk! Kalk! Kalk! Kalk! Bırak numarayı!
1: Tamam, geliyor.

0: Buradan 5 dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim.
1: Çay! Girebilir miyim efendim?
0: Gir!
1: Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey.

0: Sen iş adamısın da biz ne ciz lan burada?
1: Kurban olayım Şevket abi.
2: Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum lan.
0: Bırakın beni diyorum, bırakın.
3: Değmez, yapma.
2: Bırak ulan kurt gel ulan, gel sıkıysa gel.
1: Az müsaade edin.
0: Ulan müsaade edin.
1: Bırakın lan ulan beni.
2: Sen ulan. Ben...
1: Bana ne vuruyorsun Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor ya.
0: Kaldırmayacağım onları oradan.
2: Kaldır dedim ulan sana.
0: Kaldırmayacağım.
2: Başım belaya sokma lan. Ulan bu han senin babanın tabanı mı ulan?
4: Adam diye bunlar ya.
2: Ulan bu hanı bulmadı madden soru var, anladın mı? Beynine inerim, Allah canımı atsın.
0: Tepeme attırıyorum.
2: Geç ulan ya.
5: Aman işinize bakın, kudurmuşlar. Sakın karışmayın. Vallahi sizi de döverler. Gözleri dönmüş bunların.
6: Hayvan herifler.
5: Kız içeri gel. Bir şey vereceğim sana.
2: Konuşma lan!

0: Artık evlenelim yoksa.
1: Kız ben istemiyor mu sanıyorsun? Vallahi şorama tak dedi.
0: Çek beni bu hayattan.
1: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şeytanlığı haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?
2: Senin dilin çok uzadı.
3: Uzar, uzattırıyorsun. Ne var lan? Çay yok.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine?
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Geç işinin başına.
3: Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam.
2: Ne varmış koşullarda?
3: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
2: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
3: Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
2: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
3: Çalışmayacağım artık, sıkıldım.
2: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha? Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım.
3: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim.
4: Kovuldun mu?
3: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be?
4: Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
3: Ne?
4: Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz?
3: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
4: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
3: Biz necik?
4: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
3: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
4: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
3: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
4: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
3: Yok abi, deli misin?
4: Ver elini bakalım ortak.
3: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
5: Yoksun, yoksun! Yoksun!
3: Ne var?
5: Bize 5 çay!
3: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey.
6: Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul.
3: Ya, geçmiş olsun. Alayım mı?
6: Yok ulan, doktor yasak etti.
3: İçki de yok tabi.
6: O da yok.
3: Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey?
6: Bir ıhlamur.
3: Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar.
0: Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de.
3: Bu ne koku kız?
0: Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte.
3: Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı.
0: Fena mı olmuş?
3: Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim.
0: Anlamadım.
3: Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte.
0: Bu burada mı söylenir?
3: Nerede söyleyeceğim?
0: Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay.
3: Sana da.
2: Aha, altın gene fırlamış.
3: Tam nişan takacağım zamanı buldu.
2: Sen onu düşünüyorsun oğlum. Parayı furan furdu.
7: Yoksul bir çay getir de içelim.
3: Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor.
7: Dün Kamil'e vermişsin ama.
3: Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı. Hiç kimseye yok.
7: İyi lan, anladım.
2: Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi?
3: Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay.
2: Şekerler de bire miyindi?
3: He, yarımlar boşuna. Ziyanlık.
2: Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun.
3: Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor.
4: Bu Murat'ın eti de acayip be abi.
6: Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün.
8: Müşteri geldi.
6: Bırakın onlar bakınırlar.
3: Müsaadenizle.

0: Afiyet olsun.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
2: Buyur, kaynana diyormuş.
0: Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var.
3: Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı?
2: Onda para var. Bu dolap 240.000 lira değil mi?
1: Hayır efendim, 265.000.
4: Aa, ne zaman 265 oldu?
1: Bugün.
4: Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık.
0: Tüh, ben de kaçırdım.
5: Eline sağlık Şinasi Bey.
6: Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı.
5: Ne zaman açıyorsun davayı?
6: Yarın, en geç öbür gün.
5: Mahkeme uzun sürmez değil mi?
6: Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hmm. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış.
5: Güzel.
6: Bana müsaade. 14 adliyede olmam gerek.
5: Müsaade sizin.
6: Allah aşkına rahatsız olmayın.
5: Rica ederim. Ne demek? İyi günler.
6: İyi günler.
5: Şimdi senin önden avukat gitti ortak.
7: Yapma be. Ne diyor?
5: Akşama sabaha bu iş olur diyor.
7: Aman olsun. Ayın 15'inde nişanlanacağım.

0: Yoksul koçum.
1: Nescafe mi içeceksin? Tabii, patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyor.
2: Çok dinledik.
1: Bu sefer hakikat.
2: Bir yerden para vurdun anlaşılan.
1: Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet.
3: Ya şöyle olmuş.
4: Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz.
1: Afiyet olsun çay.
5: Bir tane bana aç.
1: Derhal.
6: Su getirdin mi?
1: Böğün ne isterseniz anında gelecek.
5: Senden mi içiyoruz yoksa?
1: İçin fark etmez, benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
1: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk?
5: Ne zaman kız?
1: Ayın 15'inde.
7: Biz de davetli miyiz?
1: Başımla beraber.
6: Helal olsun yoksul, sen yırttın.
1: Darısı başınıza.
7: Amin!
5: Düğün salonu mu tutacaksınız?
4: Bilmem, daha konuşmadık.
1: Onu da tutarız.
6: Yoksul, bana biraz şekerli kahve.
4: Yoksul, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun?
1: Yapma be!
4: Paran var mı?
1: Ne kadar?
4: 150.000, bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar.
1: Bende o kadar yok. Ama bulurum.
4: Yaşa! Bugün verebilir misin?
1: Akşama ocağa gel.
8: Benim her yerde adamım var. Ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi... ...tak, söyletmeden. Göreceksin. Görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak.
9: Kes lan! Kaçma! Kaçma gebertirim!
10: Dur abi, ne yapıyorsun? İndir şunu kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi.
9: Çık lan dışarı erkek, sen geberteceğim seni!
8: Caferciğim, hayatım, çocuk olma.
9: Senin Caferciğinin de, ananın da!
10: Ah! Oh. Kurban olayım, kıyma bana! Ayın 15'inde nişanlanıyorum vallahi.
8: Caferciğim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp.
9: Ayıp ha? Al ulan, al!
10: Oh!
9: Dur, ne yapıyorsun? Dur! Bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu!
8: Gördünüz değil mi? Gördünüz! Öldürecekti beni, hepiniz şahitsiniz değil mi?
10: Ben gördüm.
11: Sen karışma oğlum! Mahkemeyle mi uğraşacağız bir de? Ocak ne olacak?

0: Sok şunu cebine, kimse görmesin.
1: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul.
0: Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırık.
1: Öyle tabii.
0: Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın.
1: Canım benim.
0: Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Al bakalım.
1: Allah bozmasın, maşallah var son günlerde, fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta.
2: Yoksun!
0: Buyur.
2: Üç çay bir orta.
0: Hemen geliyor.
1: Gayrı evlenmeyi hak etti canım.
0: Kahveniz.
3: Yoksun, niye gelmedi bu Leyla?
0: Vallahi ben de merak ettim.
3: Başka bir iş mi buldu acaba?
0: Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi.
3: Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini.
0: Ne vardı halinde?
3: Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz.
0: Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır.
3: Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı.
0: Benim nişanlım öyle şey yapma.
3: Bana inanmıyorsan onlara sor.
0: Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna diyorlar.
3: İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, bin kişi koşar.
0: Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun.
3: Moruk, kızıyorsun ama doğru söylüyor patron.
0: Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk.
3: Bir daha hayatta buraya gelmez o.
0: Nereden biliyorsun?
3: Dün kızlardan beşer onar götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş.
0: Yapma be.
4: Süleyman abi.
5: He.
4: Tebligatım var.
5: Hayırdır?
4: Mal sahibinden galiba. Eyvallah.
0: Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor.
1: Hepsinin Allah belasını versin.
0: Leyla kaçtı diyorlar.
1: Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni.
0: Versinler, ne olacak?
1: İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da.
4: Ha, şu mesele.
1: Ha ya, kafasız. Bunun ucu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim, tamam mı?
0: Tamam. Burayı hiç merak etme. Kerim abi, Kerim abi.
6: Ne oldu?
0: Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı.
6: Gözün aydın ortak, bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi?
0: Yo, avukata gitti.
6: Tutuştu tabii. Celbe alınca ne yaptı?
0: Mahvoldum dedi.
6: Mahvoldu tabii.
0: Kerim abi, bak sana ne diyeceğim.
6: Söyle ortak.
0: Leyla gelmedi.
6: E gelmesin ne olur?
0: Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150 bin borç almıştım ya. Ona vermiştim.
6: Gitti o para.
0: Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor musun?
6: Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları.
0: Baş üstüne.
6: Artık baş üstüne yok oğlum. Patronsun.
4: Öyle ya.
0: Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi? Gelmedi mi?
7: Boşuna bekleme. Gelmeyecekmiş artık.
0: Kim söyledi?
8: Haber geldi.
2: Bir herif de kaçmış.
5: Bir herif de mi?
7: Eniştemiz müteahhitmiş. Kıkıştık.
8: Başkın darşatliyeler geliyor.
9: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
10: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
11: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
12: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
9: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
13: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
10: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
9: Ne değişir?
14: İhtiras Fırtınası yarın 16.15'te TV4'te.
15: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
19: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
20: Bu var ya bu.
21: Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
25: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
26: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
27: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
28: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
27: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
28: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
27: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
28: Ceviz de buna çok yakışır bence.
27: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
28: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
26: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
29: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
30: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
29: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Şoka gidelim.
1: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
3: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Şoka gidelim.
11: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
18: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
17: Botanik.
18: Abacus.
19: Kasa.
18: Marul. Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı?
5: Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Türkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
14: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Türkcell'lerin yanında...
10: Türkcell'in çözüm gücü var!
19: Go! Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
12: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
20: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
21: Siparişiniz.
22: Ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner, dürümle, pidem ve terra pizza lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik

0: Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Şoka gidelim.
9: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Dede ne yapıyorsun?
14: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım.
15: Durdun mu yürüm tükedimi?
7: Utançlardan çıktı.
15: Çıkamıyorum bundan.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
15: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
15: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
16: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
17: Ay.
18: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
19: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
1: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz? Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
19: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
1: Dayanız Cafer Yiğit'i!
0: Estergon Kalesi birazdan TV4'te.
11: Kahveci! Hop buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci!
9: Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu ılamur istedik?
12: Çaycı! Bize 5 çay! Neydi senin adın? Çaycı!
9: Çaycı neredesin lan?
4: Çaycı! Duymuyor mu aslanım? Müşteri tutuyor. Çık bir geliyor de.
7: Peki abi.
4: Öst, abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyecek.
7: Peki patron.
4: Ha şöyle. Müşteriye bak. Güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok.
7: Buyurun efendim.
9: Nerede lan bizim ulamur?
12: Bize 5 çay.
7: Baş üstüne efendim hemen geliyor.

0: Aferin. Hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne, emriniz olur, derhal. Müşteri veli nimetin senin. Hadi sallanma, acele et.
1: Ne haber patron?
0: İş sırasında labale olmak.
1: Ay yerim şimdi seni valla. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
0: Git kız işine.
1: Belki bana da saat, kolye falan alırsın.
0: O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be?
1: Canım.
2: Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle?
3: Müşteri öyle istiyor patron.
2: Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç.
3: Baş üstüne patron.
2: Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde sıfır virgül bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı?
3: Tamam patron.
2: Bir, iki, üç. Fırla!
4: Çaylar geliyor!
2: Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa

0: gaziler, yarın gaza vardır.
1: İnşallah! İnşallah!
0: Ya Rabbim, bir bölük ümmeti Muhammed fıkarasını yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme!
1: Amin! Amin!
0: İlahi kudret, kuvvet senden! İmdat ve himaye senden! Ümmeti Muhammed'e yardım et!
1: Amin! Amin!
2: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Avrupa topraklarında at koşturup Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini Hristiyanlık dünyasına bir kere daha duyurmak, zaferlerine zaferler katmak için gereken hazırlığını yaptıktan sonra 26 Mayıs 1529'da Edirne'den hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ordu-i Hümayun Budin önüne gelmeden önce Serhat beylerine Müstevli Ferdinando'nun Papa 3. Pol'den müzaharet görerek kurduğu Haçlı ordusunun işgal ettiği Macar toprak ve kalelerinin zapt edilmesini ferman etti. Şevketli padişahı uğruna baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Türk akıncıları, kulluklarını ispat eylemek için kelle koltukta Allah Allah nidalarıyla Tuna'ya, Macar toprak ve kalelerine doğru kılıç sallayarak, kalelerin açılmaz kapılarını açarak, Ferdinando'nun çelik ordularını delip geçerek, Şevketli padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'a birçok toprak ve kale hediye ederek dalga dalga ilerliyorlardı. Diğer taraftan Mohaç'a giden Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Ferdinando'nun elinde bulunan asıl kuvvetlerinin toplandığı müstahkem bir kale olan Estergon Kalesi'ni kan dökülmeden imparatorluğunun topraklarına bağlamak için bir Türk heyetini Estergon Kale Kumandanı ve valisi Pol Varda ile görüşmek üzere Estergon Kalesi'ne doğru yola çıkardı. Estergon Kale Kumandan ve valisi Pol Varda'yın zalim bir kişi olduğunu bilen Türk Hakanı'nın cesur kullarından Çalasan, Bölükbaşı Cafer, Türk heyeti peşi sıra Estergon Kalesi'ne doğru Avrupa topraklarında kulluklarını ispat etmek için at koşturmaya başladılar. Hedefleri, Pol Varda Türk heyetinin tekliflerini kabul etmezse Estergon Kalesi'ne kurban olmadan kaleye Türk sancağını dikmektir.

0: Sergon Kale Komandanı ve varisi Şevketli Padişahımızın fermanındaki buyrukları kabul etmezse Türk sancaklarını Sergon Kalesi'nin burçlarında dalgalandıracağız.
1: Başım sancağımın yoluna kurban olsun.
2: Hedefimiz Sergon Kalesi.

0: Esergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Pal Varday adına Türk heyetini dostça selamlarım.
1: Estergon'a Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın emri, şefketli padişahımızın fermanıyla geldik. Evvelce bildirilen tekliflerimizin kabul edilip edilmediğini bilmek isteriz. Eğer kabul edildiyse, bir yıllık verginin tahsiline memur edildik.
0: Estergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Pal Varday, Türk padişahının buyruklarını aynen kabul etti. Şu anda prensimiz, Türk padişahının istediği vergiyi toplamakla meşguller. Bu yüzden sizi karşılamaya bizzat gelemediler. Asil prensimiz gelinceye kadar, dostlarımızın konuklaması için Budin Krallığı hududundaki bir Türk kervansarayını tahsis etti.

0: Yaver, Sinan Paşa ile buluşacağımız yere iki ayrı yoldan varmalıyız.
1: Doğru düşünüyorsun. Bu kefenelere inanılmaz.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de çalasan. Yeah!
2: Allahu Ekber. Semiyallahu hümel hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Düzenbazlar, kalleşler!

0: Allah hepinize şehitlik mertebesi ihsan etti.
1: Çal Hasan, yiğidim.
0: Ağam, beyzadem, sizlerin hangi melun kafirler canınıza kıydılar?
1: Evlat, bizleri kalleşçe pusuya düşüren Papa Pol'ün ücretli askerlerine armağan ettiği altın haçlı madalyonu göğsünde taşıyan Estergon Kalesi zabitlerinden biri ve muhafızlarıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ağam, ağam!
2: Demek Türkleri hayvan sürüsü gibi bir araya toplayıp öldürdün.
3: Evet asil kumandanım, Türklere karşı ilk zaferimizi böylece kazanmış olduk.
4: Asil kumandanım!
5: Türk heyetini öldürdüğüm sana bir Türk akıncısı geldi. Öldü sandığımız paşalardan biri, ona Türk heyetini Estergon muhafızlarının tuzağa düşürüp öldürdüğünü anlattı.
1: Bu kötü oldu. Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han bu haberi duyarsa bütün ordusunu Estergon'a yığar. Bu bizlerin felaketidir. Onun için Estergon'a girecek yabancıları yakalayıp öldüreceksiniz.

beyzadelerim, ağalarım, iyice yaşadınız. Ulusumuz için iyice öldünüz. Yarım kalan görevinizi ben tamamlayacağım. Yattığınız bu toprakları vatanımın topraklarına katacağım. Bölükbaşı Cafer, doğru Esergon Kalesi'ne gidiyoruz. İlk işimiz Sinan Paşa ve heyetini öldüren kefereleri bulmak.

0: Kızım, bugünkü ortamda dışarıya çıkman doğru değil. Ne yapayım anne? Ruhumun derinliklerinden gelen acayip, tuhaf bir his beni kalenin tenha yerlerine doğru itti. Oralarda birini arayıp durdum. Kızım, hislerini anlıyorum. Ama her taraf muhafızlarla dolu. Gizli yoldan da olsa çıkıp Estergon'da dolaşman doğru değil. Ya hain Palvarday senin bu dinden buraya geldiğini görürse, beni ve senelerdir zindan köşelerinde Zapolya Yanoş için yaşama mücadelesi yapan zavallı, zavallı babanı öldürür. Seni de yıllardır beslediği korkunç emellerine alet eder. O hiçbir zaman beni korkunç arzularına boyun eğdiremeyecektir. Yalnız elinde esir olan babamı düşünüyorum. Onun ıstırabıyla kıvranıyorum.
1: Leopold Burcu Kumandanı Vitelli'ye hürmetle selamlarım. Emirleriniz üzerine Kral Ferdinando'nun düşmanı hain köpek Verben'i getirdim.
2: Dişe köpek diş! Tank! Tank! Tank! Tank!
3: Sabık kumandanım Verben. Mağlup kralınız Zapolyo Yanoş'un Budin'deki gizli

0: hazinesinin yerini söyle de, sen bu azaptan kurtul, ben de sana işkence etmekten.
1: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
0: Demek hala inat ediyorsun. Hazinenin yerini senden başka kimse bilemez. Zapolyo Janoş'un itimat ettiği kumandanı sendin. Bu hazineyi kralınız tekrar Macaristan'a ele geçirip Arpatların tahtına oturması için saklıyorsun, değil mi? Cevap versene köpek! Cevap ver diyorum sana!

0: Benden Hristiyanlık namına utanç duyuyorum. Alın götürün onu! Bu hain köpeğin hazinenin yerini söyleyene kadar yaşaması lazım. Ölmemesine dikkat edin. Kurbaçladıktan sonra hücreye kapatın. Estergon Kalesi'nin içine girme yollarını araştırmalıyız. Ben de onu düşünüyorum. Yalnız karnım çok acıktı. Şuradaki anda karnımızı bir doyuralım. Allah büyüktür. Kul darda kalmazsa yetişmez.
1: Düşmanın üstüne hareler mi?

0: efendilerimizine emir buyururlar.
1: Bize güzel kızarmış iki tane kuzu vurdu. Emredersiniz.
2: Hey, sakın domuz eti getireyim deme. Pantolonundan çengel asarım ha.
1: Merak etmeyin efendiler. İster misiniz?
2: Hayır. Masadakileri temizle.
1: Emredersiniz.
3: Ufaklı, kes bu zımbırtıyı! Kafamı şişirdin! Unutma, burası Türk toprakları değil! Büyük kralımız Arşmüdük Ferdinando'nun topraklarıdır!
2: Aşık! Türküne devam et! Dinledikçe gurur duydum, zevk aldım.
3: Kale kumandanının baş celladıyım! Bana bak bacaksız! Sana emrediyorum, bu manasız Türkiye'ye devam etmeyeceksin!
2: Aşık kardeş! Ben ne diyorsam onu yap! Bu insan kasabının sözüne bakma! Onun kafasının 18 tahtası noksan!
3: Hadi! Oku da büyük sürükte canını alayım!
4: Hey ağalar güldüm, anın renginden, oyda heller renginden, kırat altımızda gün alamalı.
3: Al da başına çal!
2: Estergon kale kumandanının sayın başcelladı, bir iki laf etmeme emir buyurur musunuz?
3: İnsan bozuntusu! Canını kurtarmak için yalvaracaksan, boşuna dil dökme!
2: Seni karşımda bostan korkuluğu gibi dikilmiş görünce, aklıma bir şey geldi.
3: Ne geldi?
2: Tanrı'dan saman dolu koca bir kafa, kazık gibi bir boy siyeceğine biraz akıl isteseydin, daha iyi olacaktı.
3: Ne? Ne dedin?
2: Hiç! Ayı dedim, öküz kadar aptalsın dedim. Ay! Ay acıktım, bizim butlar nerede kaldı be? Sus, ayıptır, eşek gibi alırma! Bizim butlar nerede kaldı be birader, af!

0: Hadi, saldırsana. Seni şimdi parça parça doğrayıp arkadaşına yedireceğim. Hadi. Hancı, gel buraya! Şu bostanın korkuluğunu biz gidinceye kadar hanım bir odasına kapat!
1: Beyzadem, benim yüzümden başın derde girdi!
0: Kuruntu etme aşık! Ben canımı şefketli padişahıma, sonra da bu gibi kefereleri dize getirmek için adamışım! Buyur aşık, Allah ne verdiyse yiyelim!
1: Sağ ol ağam, buyurun siz de afiyetle yiyin! İyi! Sonra sizlere diyeceklerim var!
0: Yemene bak, yoksa açlıktan gebereceğiz! Hadi bismillah!
1: Bismillah!

0: Hoş geldiniz kumandanım.
1: Misafirlerimiz var.
0: Buyurun oturun.
2: Kim bunlar?
0: İki yabancı. Buraya ilk defa geliyorlar.
3: Anlaşıldı. Hey, buraya bakın!
1: Bir hayli kalabalık. Bu kefenlerin karınlarını nasıl doyuracağız?
4: Allah büyüktür.
3: Hey, yabancılar! Size söylüyorum, duymadınız mı? Buraya bakın!
4: Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz?
2: Kumandan Palvar Bey'in emri. Estergon'da ne kadar yabancı varsa toplayıp ona götürmek emrini aldım.
3: Derhal kılıçlarınızı teslim edip benimle geleceksiniz.
1: Bu kefere ne diye kişniyor?
4: Herhalde tımar edilmek için.
1: Öyleyse ne duruyoruz? Hemen tımara başlayalım.
4: Dur, zamanı var.
5: Ağzını uzattınız. Muhafızlarım, şu iki yabancıya hemen saldırın. İkisinin de kellesini istiyorum.

0: Saldırın çabuk, saldırın! Öyle!
1: Muhafızlar, hanın kapısından kim çıkarsa öldürün.

0: Afoslarım, dikkat! Bir ve iki numaralı tüfekler ateşe hazır olsun!
1: Ey Afoslar!

0: Türk heyetini öldürdüğümüz yerde gördüğüm Türk akıncısı.
1: Hey! Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
2: Kumandanınızla görüşmek istiyorum.
1: Ne hakkında?
2: Ondan görülecek bir hesabım var. Derhal haber edin gelsin. Aşağı gelsin.
1: Türk akıncısı! Ecelini mi susadın sen? Defol git Avrupa topraklarından!
2: Avrupa'nın bütün Hristiyan orduları bir araya gelse... ...beni kararımdan asla döndüremezler. Sana emrediyorum. Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
3: Türk akıncısı! Kumandana haber vermeye gidiyorum. Olduğunuz yerde bekleyin!
4: İki Türk akıncısı kale önüne kadar gelmiş de... ...işlerinden biri beni dövüşe davet ediyor ha?
5: Evet. Evet efendimiz öyle. Hem de Sinan Paşa ve heyetini... ...Esergon muhafızlarının öldürdüğünü bilen... ...Türk akıncıları.
4: Şimdi ben onlara gösteririm!
6: Durun asir kumandanım! Her ihtimale karşı onunla hemen karşılaşmak doğru değil. Biliyorsunuz ki Türkler tekin değildir. Canını düşün. Bırak da bu işte saray nazırı Tristan Vitelli ilgilensin.
4: Dinle Torbielli, şimdi doğru saray nazırı Tristan Vitelli'ye gideceksin ve ona diyeceksin ki...
7: Ne olur, İsa hakkı için onu affedin, evine dönsün.
8: Madame Isabel... ...Kocanız Kral Yanoş'un gizli hazinesinin yerini söylesin... ...hemen evine dönebilir.
7: Ya Berbe'nin böyle bir hazineden haberi yoksa ne söyleyebilir? Ne yapabilir, size yalan mı söylesin?
8: Berbe'nin böyle bir hazineden haberi var. Bunu iyice biliyorum. Fakat... ...Zapolyo Yanoş'a olan bağlılığı yüzünden söylemiyor. Ama bir gün söyleteceğim.
2: Kont Tristan Vitelli'yi hürmetle selamlarım.
5: Ne var?
2: Kale kumandanı Pal Varda'yın emri. Kale önüne gelen iki Türk akıncısının bu gece burada misafir olarak kalmasını istiyorlar.
8: Evet. Bu Türk akıncısını canlı yakalamak için davetini kabul edeceğim. Bütün muhafızlar silah başı edilsin. Mazgallar iyice tutulsun. Michel, sen atlı muhafızlarınla kalenin arkasından dolanıp... ...kaçmasını önlemek için çevirme yapacaksın. Sen Torbielli, hiçbir şey hissettirmeden onu buraya davet edeceksin.
2: Emredersiniz!
8: Madame Isabel, şimdilik gidebilirsiniz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğim.

0: Antonio. Her şeyi bilen sağdaki Türk akıncısı.
1: Bu Türk akıncısının bu gece vücudu dünya yüzünden kalkmalıdır.

0: Bastın açtı madalyon. Sakın bir delilik yapayım deme.
1: Martini, dostlarımızı saray nazırının yanına götür.
2: Dostlarımızın tekliflerini kale kumandanı adına görüşecek olan saray nazırı sizi bekliyor. Beni takip ediniz.
0: Muhafızlarım, bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
3: Hasan, muhafızların tipleri hiç hoşuma gitmedi. Hepsi bizi öldürecekmiş gibi bakıyor.
4: Allah'ını seversen boş kuruntulara bırak. Onların bir şey edecek halleri yok.
3: Hep öyle söylersin, sonra da başımız belaya girer.

0: Türk Akıncılarını selamlarım.
1: Ben Büyük Türk Hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Akıncı kullarından Çalasan.
2: Ben de şefketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadık kulu Bölükbaşı Cafer.
0: Ben de Arşidük Ferdinand'ın Estergon Kalesi Leopold Burcu kumandanı Saray Nazırı Viteli.
1: Kumandan, Cihan Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han bu seferi Hümayun'da Macaristan'ı baştan başa fethetmemizi ferman etti. Tanrı'nın büyük sevgisini kazanan Türk akıncıları, Kral Ferdinand'ın işgal ettiği Macar toprak ve kasabalarını fethederek, Avusturya bayrakları yerine Türk sancaklarını şerefle dalgalandırdılar. Padişahımızın arzusu ile Türk heyetini şehit eden kalenizin zabit ve muhafızlarını, kalenin anahtarlarını teslim almaya geldik. Onları derhal teslim edin.
0: Kale, Arşidük Ferdinand'ın malıdır. Anahtarını teslim edemem. Gerekirse dövüşürüz.
3: İnsaf için dövüşeceğiz! Dövüşeceğiz!
1: Kumandan, muhafızlarınızın, halkınızın kanını akmasını istemiyorsanız, örf ve adetlerinize göre kale kumandanı Palvarda'yı bir dövüşe davet ediyorum. O kaybederse kalenin anahtarını teslim alırım. Ben kaybedersem, Türkler Estergon'u muhasara etmeyecektir.
0: Kale kumandanımızla dövüşecek kadar kılıcın ve bileğin kuvvetli mi?
1: Bu her meydanında belli olur.
0: Seni susturmak için kumandanım adına davetini kabul ediyorum. Yarın güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Bu gece Estergon'un bir misafiri olarak sizleri ağırlamak isterim.
4: Bu gece bu iki Türk akıncısı öldürülecek.
5: Anne, babamı kalenin zindanlarında çektiği işkencelerden kurtaracağıma inanabilsem, her şeyi göze alıp kaleye gideceğim. İşte geldim. Babamı serbest bırakın. Vücudum size ait diyeceğim.
6: Sakın ha bunu yapma. Böyle bir delilik edeyim deme.
5: Bir anda seni de baban gibi kaybetmek istemiyorum. Beni, her ikinizin acısı ölümden beter eder. Anneciğim, kızım!
6: Yavrum, ben kiliseye gidiyorum. İrsek'le beraber Tanrı'ya babanın kurtulması için dua edeceğiz.
5: Peki anne, benim için de dua et. Beklediğim yiğit tez gelsin diye.
1: Hasan, ne düşünürsün? Sinan Paşa'nın katili olan o haini bulup kellesini kesmeyi.
7: Acele etme. Önce Erce verdiğimiz sözü yerine getirelim. Hadi biraz uzan, uyumaya çalışalım. Yarın bizi büyük bir uğraş bekliyor.

0: olsan, yiğidim, seni sevdiğim kadar kimseyi sevemem. Bugüne kadar hiç kimseye gönlümü kaptırmadım. Seni seviyorum, hem de her şeyden çok. Senden ayrılmamak, her an beraber olmak istiyorum.
1: O halde İstanbul'a gel benimle.
0: Ne kadar isterdim, fakat şu anda imkansız. Beni annem babam Estergon'da bekleyip dururlar.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Şevkatli padişahım Kanuni Sultan Süleyman Han ve ordu Hümayun İstanbul'a hareket ediyor.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Nadezya, ben de ordu Hümayun'a hemen iltihak etmeliyim. Şevketli padişahıma söz verdim.
2: Çok yaşa!
0: Şimdi kalbimi, benliğimi beraber alıp da gideceksin. Ne olur gitme, beni yalnız bırakma. Yardımına muhtacım. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Estergon'a gider, yeni bir hayata başlarız.
1: Nadezya, ben bir Türk akıncısıyım. Şevketli padişahım uğruna baş alıp, baş vermek için kılıç kuşanmışım. Ona kulluğumu ispat etmeliyim. Vazifem, Avrupa topraklarında at koşturup, Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini, Hristiyanlık dünyasına duyurmaktır. Bugün buradaysam, yarın başka bir diyardayım.
0: Yiğidim! Senden uzak yaşamak ne kadar acı olacak!
1: Bir gün gelip seni Estergon'da bulacağım.
0: Ben de seni 100 sene, 1000 sene de geçse Estergon'da bekleyeceğim.

0: Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtulsa bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Hayret kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız. Türkiye etinin özünü alacağım sizlerden. Dayanasana, son bir gayret göster, biliyor musun? Hadi! Hasan, sen çalını kurtar! Olmaz! Ölürsek beraber ölelim! Daha yapacak işlerim var! Ben ölürsem şehit olurum, yakalanırsam gelip beni kurtarır, hoşuma alırsın! Hani tam sırası! Savunun be şeferler, savunun!
1: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

0: Allah'ım, kuluna küfar lehine can verdirtme ya Rabbim.
1: Maşallah, dur. Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon Kalesi'ni muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
0: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
1: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
0: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
1: Türk akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağını söylersin.
0: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
1: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek huma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
0: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır.
1: Estergon Türklerin olacak ha? Başelat! Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki dereyi yüz.
0: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
1: Onu illete illete öldüreceksiniz.
2: Asil kont!
3: Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
0: Tanrım, güç ver, kuvvet ver, kulunun küffarın zebun etme ya Rabbim.
4: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim.

0: Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, Yiğit Hasan'ım. Yiğit birine benziyor. Yaralı mı? Evet. Bu Yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak. Demek Yiğit'imi o hainin muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım, Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
1: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa, Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
2: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yaptığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beç Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han, orduyu Humayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel, önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey, Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
3: Başcellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
4: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk'e yedireceğiz!
5: Ulan hain kefereler! Bir gün bazını sizin mezarınız yapacağım!
4: Kalkın! Yürü!
2: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
0: Yedim. Emin bir yerdesin. Eskargon'da, sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
2: Nadezya!
0: Hasan'ım, yedim!
2: Nadezya'm, çiçeğim!
0: Yedim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
2: Asla! Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben, gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
0: Geçmiş olsun Türk!
2: Sağ ol!
0: Annem Isabel!
2: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı kurtardınız.
0: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
2: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
0: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
6: Madame Isabel! Madame Isabel!
0: Ah, kale muhafızlarından Michel bu! Anne! Şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
2: Hayır, buna lüzum yok. Evvel Allah ben kendimi korumasını bilirim. Nadezya, kılıcım, urbalarım nerede?
0: Burada, masanın üzerinde. Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
2: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsa sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi. Madame Isabel, kapıyı açabilirsiniz.

0: Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa kocan Derben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madem, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: vallahi niçin?
1: Nadezya, ana kız perişan halde. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım, bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: Isabel, bana hazinenin yerini...
2: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
3: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
4: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
5: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
3: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
0: İyiyim babacığım.
3: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
5: Ha şöyle, yola gel bakalım.
1: Bize çok çektirdin.
6: Murat nerede?
7: Murat kaçtı patron.
3: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
0: Baba!
8: Kanlı Para yarın 18'de TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassiskin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassiskin. L'Oréal Paris'ten.
13: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Abi motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
17: Hesap kur.
16: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
17: Hesap kurdu.
14: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
18: Şoka gidelim.
19: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durular.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı.
7: Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
11: Gerçekten onlara gülerdim.
12: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
13: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
14: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
14: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bakın,

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
17: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
18: Anlıyor, yapamıyor.
17: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
17: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
19: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
3: Probis, Probis.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
1: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
20: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
21: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
21: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
21: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
21: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Şoka gidelim.
2: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
12: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
23: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
24: İkisi birlikte çok iyi.
25: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
26: Ben.
6: Kral Şakir.
26: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
26: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
26: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
27: Ben.
28: Botanik.
27: Abacus.
26: Kasa.
27: Marul.
26: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
29: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Ne var ya bu?
12: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
30: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
22: Şoka gidelim.
2: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
31: Bravo.
1: Probis.
3: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
16: Probis, Probis.
17: Sadece durulan.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
24: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece Duru'la.
25: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Kenan! Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtuldun ama bu sefer elimden kurtulamayacaksın.
1: Hayret kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız. Türkiye yetinin özünü alacağım sizlerden.
0: Dayanasan son bir gayret gösteriyor. Hadi! Hasan, sen çalını kurtar!
1: Olmaz! Ölürsek beraber ölelim!
0: Daha yapacak işlerim var! Ben ölürsem şehit olurum, yakalanırsam gelip beni kurtarır, hücum alırsın! Hani tam sırası! Savunun be şefeler, savunun!
2: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

0: Allah'ım, koluna küfar neyine can verdirtme yarabbim.
1: Baş eyle, dur.
2: Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon kalesini muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
0: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
2: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
0: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
2: Türk akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağını söylersin.
0: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
2: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek huma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
0: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır.
2: Estergon Türklerin olacak ha? Baş ellat! Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki deriyi yüz.
0: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
2: Onu illete illete öldüreceksiniz.
3: Asil kont! Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
0: Tanrım, güç ver, kuvvet ver, kulunun, küffarın...

0: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim. Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, Yiğit Hasan'ım.
1: Yiğit birine benziyor. Yaralı mı?
0: Evet.
1: Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak.
0: Demek yiğidimi o hainin muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım, Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
1: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
2: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yaptığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beç Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han orduyu Humayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşa Zade Mehmet Bey Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
3: Baş cellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
4: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk'e yedireceğiz!
5: Ulan hain kefereler! Bir gün bazını sizin mezarınız yapacağım!
4: Kalk ayağa! Yürü!
2: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
0: Yedim. Emin bir yerdesin. Eskargon'da, sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
2: Nadezya!
0: Hasan'ım, yedim!
2: Nadezya'm, çiçeğim!
0: Yedim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
2: Asla! Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben, gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
0: Geçmiş olsun Türk!
2: Sağ ol!
0: Annem Isabel!
2: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı kurtardınız.
0: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
2: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
0: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
6: Madam Isabel! Madam Isabel!
0: Ah, kale muhafızlarından Michel bu! Anne! Şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
2: Hayır, buna lüzum yok. Evvel Allah ben kendimi korumasını bilirim. Nadezya, kılıcım, hurbalarım nerede?
0: Burada, masanın üzerinde. Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
2: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsa sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi.

0: Madame Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa Kojandelben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madam, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: Zavallı anneciğim!
1: Nadezya! Ana kız perişan haldesiniz. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım! Bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: Isabel! Bana hazinenin yerini hala söylemeyecek misin?
0: Bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim?
1: Biliyorsun! Hem de domuz gibi!
0: Ver ben! Ver ben!
2: Isabel!
1: Şimdi ikinizi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz!
2: Sevgili karıcığım, benim yüzümden çekmediğin ıstırap kalmadı. Sen bunlara layık bir prenses değildin.
0: Ne ziyanı var? Yeter ki... kralımız Zapolyo Yanoş sağ olsun.
2: Sağ ol!
1: Zapolyo'nun canı cehenneme! İnatçı köpekler! Hazinenin yerini söylemeyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz?
2: Önceden de söylediğim gibi bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Güzel! Ben şimdi seni söyletmesini bilirim! Baş ellat! Şu inatçı herifin karısının kolunu gözlerinin önünde kes!
3: Baş üstüne!
2: Tristan Vitelli! Zavallı bir kadından ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın, beni öldürün!
1: Sen hazinenin yerini söyleyene kadar... işkence çekerek yaşayacaksın!
0: Hakkı için merhamet ediniz!
3: Merhamet mi?
0: Merhamet!
2: Ona bu kötülüğü yapamazsın!
1: Ver ben, hazinenin yerini söyleyecek misin? Baş yellat! Baltanın hünerini göster!
2: Dur! Dur! Söyleyeceğim!
0: Ver ben! Kralımıza ihanet edemezsin! Ne pahasına olursa olsun hazinenin yerini söyleme!
1: Cellat! Vazifeni yap! Yap!
2: Hain kudurmuş köpek! Seni şu ellerimle boğmak isterim!
1: Zindana atın! Hazinenin yerini söyletmeye bakın! Söylememekte inat ederse... karısını gözlerinin önünde öldürteceğim!
2: Hain köpek!
4: Kaç gündür ağlamaktan bir hal oldun! Ağlama! Yeter artık! Anneni, babanı, bölük başı Cafer'i de kurtaracağım!
0: Bana ümit veriyorsun!

Beyzadem, kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bilhassa kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden geçiriyorlar. En ufak bir şüphede kaza...

0: vuruyorlar.
1: Biliyorum. Hayatım bağısına da olsa kaleye gireceğim. Cafer Ağa yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa öcümü alacağım.
0: Beyzadem, kaleye girmek için kolay bir yol buldum.

0: Tanıyamadım efendim.
1: Kalede yaralanıp öldü bildikleri Türk akıncısı değil mi? Dikkatle bak.
2: Önce Cafer'i kapadıkları zindanın nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Gel şuraya bir girelim.
3: Asil madam, hizmetinize teşekkür ederim.
1: Bir Türk sipahisine hizmet etmek büyük bir şereftir.
2: Beni tanıdığınıza göre arkadaşım Cafer'in de ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Evet, zindanda yaşamakla ölmek arasında mücadele etmektedir.
2: Hangi zindanda? Ne kadar güzelsin. Saçların sümbül gibi kokuyor. Gözlerin göller gibi durgun.
4: Seni düelloya davet ediyorum.
3: Kargaların kartal eti yedikleri nerede görülmüş? Midene otururum sonra.
5: Hadi karga olmadığını göster ona!
4: Şimdi seni kılıcımla dilim dilim doğrayacağım!
3: Ha bak bunu iyi düşündün! Etinden iyi kavurma olur!
4: Çek kılıcını!
6: Hadi abi elle!
3: Bu düelloyu başka bir zamana bıraksak!
4: Hayır! Şimdi kozlarımızı paylaşacağız!
3: Yaşa!
4: Çek kılıcını! Yoksa tahammülüm kalmadı!
6: Göster!
5: Hadi kolyeyi bitirsin işini!
6: Hadi! Hadi abi elle! Hadi aslan!
3: Bu seferlik seni affediyorum.
1: Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Burada bizi rahat bırakmazlar.
7: Demek Türk akıncısı Çal Hasan zannettiğiniz zabiti hiçbir yerde bulamadınız. Michel, yanına baş çelleti al. Zindandaki Türk akıncısını saray meydanında kaza vurun.
8: Emredersiniz Kont Antonio.
9: Su! Su! Su!
7: Asil prensesimizi hürmetle selamlarım.
1: Kocam asil kumandan Vitelli Emri. Arşidük Ferdinando'nun baş elçisi... Tranquillus cenaplarını... Türk casusu Bölükbaşı Cafer'le... hususi bir şekilde görüşmek için gönderdi.
7: Tranquillus cenapları, Türk casusunu ziyaret edebilir.

0: Türk casusu, bu Yiğit mi?
1: Evet, Frank Christian atladı!
0: Beyzadem, al iç, su!

0: Sen misin?
1: Evet Cafer, benim.
0: Yaşıyorsun. Hayal görmüyorum ya.
1: Hayır, işte karşımdayım. Seni kurtarmak için geldim.
0: Yiğit aslanım, kanımdaşım.
2: Keferler senin aldığın yaralar yüzünden öldüğünü söylediler. Ama ben bir türlü inanmak istemedim.
1: Al, biraz daha su iç. Kendine gelir gelmez hemen buradan uzaklaşalım.

0: yaptım. Madame Isabelle, sizi kurtarmaya geldim.
1: Yoksa sen Türk akıncısı Hasan mısın?
0: Evet.
2: Asil prens bu yaptığın hesabını sana soracaktır.
0: Cafer, hadi kalk gidelim. Evet.
3: Ah!

0: Mahkumlar nerede? Hemen çözün şu sersemleri! Prensesim, sizi kim bağladı?
1: Türk Akıncısı Çal Hasan. İşte deponun kapısı. Vaktiyle Kocan Derbe'nin kuleden bir tehlike anında kaçmak için gösterdiği gizli geçtiği yol burası.
0: Hadi davranın!

0: Hadi çabuk gizli geçitten kaçın.
1: Ömer,
0: Cafer Han'a yardım et. Sen bizimle gelmeyecek misin? Hayır. Antonya denilen kefereden, Sinan Paşa ve heyetin öcünü almadan kaleyi terk etmem. Hadi davranın.
2: Gayret senden, dua benden.
3: İşte oradalar, kaçıyorlar! Yakalayın!
4: Buradan gireceğiz içeri. Hadi.

0: Muhafızlarım, hücum edin! Öldürün şu seferisini! Sizler de durmayın! Kaçanların peşinden gidin!
1: Yürüyün!
0: Öldürün Türk'ü! Kesin köpeği kellesini!
1: Nerede? Nerede bunlar?
2: Gayret!
0: Muhafızlar,

0: 추천!
1: 막상 내쉬어!
0: 추천!
2: Biz kurtulduk sayılır. Acaba Çad Hasan ne yaptı? Allah'ım ona yardım et. Küffara zebun etme ya Rabbi.
3: Amin.
4: Türk akıncısı şeytan gibi. Avucumuzun içinden birdenbire kayboldu. Kaçtı gitti.
2: Hayır, kaçmadı. Türk kovalayandan kaçmaz, kaçanı da kovalamaz. Antonio, Türk her zaman sözünde durur. Sana geleceğim demiştim. İşte kalleşçe öldürdüğün o masum insanların öcü için kelleni almaya geldim.
5: Ne duruyorsunuz? Hücum edin, öldürün şu Türk'ü!

0: Yapma, yapma! Öldürme!
1: Balvarday, Türk iyi niyetli, masum insanların dostu, zalimlerin düşmanıdır. Türk heyetini öldüren kefelerin hali budur. Hain köpek! Şimdi gidiyorum. 3 gün içinde kalenin anahtarını Şevketli Padişah'ın Kanuni Sultan Süleyman'a verilmek üzere Haznedar ver benle birlikte teslim etmezsen gene geleceğim. Kelleni kesip kalenin burcuna dikmek için. Çabuk şu Türk'ü yakalayın! Öldürün!

0: Baskınlar, zaptiyeler geliyor!
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
2: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
3: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
4: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
5: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
2: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
1: Ne değişir?
6: İhtiras Fırtınası yarın 16.15'te TV4'te.

0: Parlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
2: Abi motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap!
3: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyen

0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Şoka gidelim.
7: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Hayatının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abaküs.
16: Kasa.
17: Marul.
16: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
13: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
17: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
17: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
13: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Metrobiz.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probiz.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
10: Tamam yeğenim,
11: gel. Nerede kaldı?
10: Hiç merak etmeyin.
12: Tamam.
13: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
14: Hadi. Leyla'ya olsa 30 saat getirirsin.
13: O başka.
9: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
15: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
9: Çalıştığı anda herkesin gözdesi.
16: Kavga var. Şevket Bey'le Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
17: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
9: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
18: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
14: Öyle mi?
18: Daha söylemedin mi bunlara kız?
14: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
18: Git kız işine.
14: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
9: Yoksul birazdan TV4'te.
19: Ne oldu? Tüm önerini atladı.

0: Yoksun! Ulan yoksun!
1: Yoksun!
0: Ulan yoksun!
1: Yoksun! Yoksun!
0: Neredesin lan?
2: İki çay yoksun!
1: Yoksun! Yoksun!
2: Yoksun!
3: Ne var be?
2: Nerede kahve?
0: Üç çay!
1: Bize iki kola! Bardak da getir!
0: Çabuk bir soda lan!
1: İki orta, bir şekerli, usta da aspirin getir.
3: Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım?
4: Gene geç kaldın.
5: Ah, başıma geleni bir bilsen.
4: Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun.
5: İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi.
4: Geçmiş olsun.
6: Ooo, günaydın hanımefendi.
5: Günaydın Orhan abi ama küsüm, ne oldu benim saat?
6: Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım.
4: Tamam, tamam yahu, alacağız.
6: Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha?
4: Ne labali oluyorsun bu yılışık herifle?
5: Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama.
4: Karışacağım tabii, ne demek, sözlüm değil misin?
5: Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz?
4: Çekeceğim seni bu hayatta.
5: Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın.
4: Bir aya kalmaz takacağım söz.
5: Paranın gözü kör olsun. Para lazım, para.
4: Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var.
5: Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla.
4: Bak nasıl konuşacağım.
5: Aman iyi.
7: Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor.
4: Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta.
7: Bu kaçıncı be?
4: Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz.
5: Boş ver. Hadi bay bay.
4: Babay canım.
5: Bana bir çay getir.
4: Büyük bardakta, 5 şekerli.
5: 2 de tost.
4: Çift kaşarlı.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma?
0: Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar?
1: Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar?
0: Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının!
1: Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul!
8: Tamam canım! Tamam yerim,
0: geliyor! Yoksul, çaylar nerede kaldı?
8: Hiç merak
1: yoksul,
8: etmeyin!
1: Tamam. Kaldı?
8: Yoksul! Tamam, geliyor, geliyor!
4: Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter, ne aspirinleri!
8: Bırak lan numarayı! Neredesin lan p***li saattir? Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi?
4: Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınla söz kestik, 6 aydır bekliyor.
8: Beklesin, acelesi ne? Ne o, b***dın lan yoksa?
4: Yok da, nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor, bize bir babalık yapsan da, hı?
8: Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyorsun lan sen?

0: Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha?
1: Ateşin çıktı değil mi? Hey aslanım, evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı?
0: Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu?
1: Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin.
0: Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyorum ya Süleyman Bey. Kendi paramla evleniyorum.
1: Kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında?
0: Birkaç yüz olacak.
1: Git lan başımdan. Eğlenme sabah sabah.
0: Benim hesabım öyle.
1: Bu ne bolluk? Lan ben sana bir dene koy demedim mi? Hadi bilemedim 1,5. Batıracağım bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Ne bir ekonomi devri.
0: Hesabımı çıkaracaksın mı?
1: Git lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki.
2: Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be. Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be. Bak mahkemeye vereceğim namussuzum. Bir dakika. Hani ulan sigara?
3: Unuttum vallahi Rami Bey. İnsanda kafa bırakmıyorlar ki.
2: Hay ben senin kafana. Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir.
3: Süleyman Bey var aşağıda, işler çok sıkışık.
2: Sana ne söylüyorsam onu yap lan, çabuk. Vallahi bak karışmam abi. Herkesin bir sabrı var.
4: Sarın beni, ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dilek.
5: Niye lan tek şeker?
0: Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış.
4: Gülüm beni, gülüm benim, canım benim.
3: Gülüm benim, canım benim.
2: Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim.
6: Ne dersin, haklısın abi. Borcumuz da atla deve olsa neyse.
0: Şekerli.
6: Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun?
0: Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim.
7: Çok iyi olur.
0: Ne kadar bir şey lazımdı?
7: 500 falan.
0: Ayıp et, lafı mı olur?
6: Görüyorsun değil mi Ertan abi?
2: Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz.

0: Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama.
1: Çok şükür gelebildiniz beyefendi.
0: Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek.
1: Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin.
0: O başka.
2: Bir çay da bize bırak be yoklu.
0: Kalmadı, bir dahaki sefere.
3: 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabricim.
4: Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler.
3: Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın.
5: Yoktu bir çay be.
0: Tamam. Bir emriniz var mı Levent Bey?
3: Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer içelim, hadi hanım.
0: Derhal, ne demek? Emrin olur.
6: Evet efendim.
7: Ben yokum.
6: Mahmut Bey şu anda gümrükteler efendim.
7: Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz s**an herif.
0: Çaldım Mahmut Bey, s**tim çaldım. Duymadınız.
7: Çık dışarı.

0: Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow.
1: En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi?
0: Çapraz kur.
1: He, çapraz kur.
0: Şu sigaranı bitirele.
1: Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor.
0: Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi.
1: Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi.
0: Süleyman çıkardı mı senin hesabını?
1: Yo, nerede? Hamumşar olup gidiyor. Ağız kalabalığı.
0: Darılma ama. Sende hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun?
1: Kaç?
0: 25.000.
1: Çüş.
0: Ya ne sandın ulan? Senin patronun buhanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni.
1: Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha.
0: Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden.
1: Bilmem ki, ekmek yediğim yere...
0: Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi.
2: Yoksul, iki çay.
1: Cevdet Bey seni soruyor.
3: Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle ama yok kısa vadede.
1: Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır.
3: Geri koşulları biliyor musun?
1: Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır.
3: Ne kadar?
1: 500.
3: Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem Cebi Hlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay, 1 orta. Çabuk!
1: Ya bunlara da arazözle çay dayasan içecekler be.
3: Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım, gözünü aç.
1: Biliyorum, liberalizm var.
3: Onlar içecek ki sen kazanasın. Sıkışınca para diye inliyorsun ama.
1: Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de.
3: Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım, bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma, sana baştan söyledik.
4: Yoksul, hani bir çay getirecektin?
3: Dışarıya servisimiz yok. Burada hiç, giden gelmiyor.
4: Süleyman abi görüyorsun durumu, tezgahın başından ayrılamıyoruz ki.
3: Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağı gelmez. Yok, dışarı servis yok.
4: İyi be, sizin de burnunuz büyüdü.
3: Hep sen alıştırıyorsun bunları.
5: Yoksul!
1: He?
5: 3 çay!
1: Oldu.
5: Duydun mu?
1: Anladık be.
3: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinin?
6: Yoksul! Yoksul! 5 çay! Duydun mu?
1: Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise.
3: Ne diyorsun lan sen? Daha bundan 5 değil, 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.
7: Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba.
8: Hikaye.
7: İnsana piyango çıkacak ki.
9: Amaç beraber olmaz oğlum.
10: Konuşma be.
9: Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım.
10: Beygirlerle uğraşamam.
7: Ben
8: 15 bin haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim valla.
7: Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın.
11: Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım.
4: Domuza döndün lan. Biraz saunaya git, spor yap. Ulan sen de amma pissen parasın ha.
8: Öküz gibi bakıyor.
7: Çevir sen de kafanı.
12: Bunda bir araba var. Çüş!
8: İğrençlik etme lan.
13: Sade kimin?
4: Sade Arda Bey'in.
13: Afiyet olsun.
4: Yoksulu evlendiriyoruz.
13: Sayenizde inşallah.
11: Nasıl çalışıyor mu?
13: Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı.
4: Al bir muz ye, iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul.
13: Gece mi?
4: Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara.
13: Süleyman Bey'e bir söyle.
4: Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor.
13: Bakarız canım bir kolayına.
8: Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan?
13: Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum.
8: Hadi yoksul, çay ver de içelim.
14: Bu hafta maça gidelim lan.
15: Ben gidemem, Almanya'dan eniştem geliyor.
13: Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı.
14: Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor.
13: Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi?
6: Bana taze getir.
13: Olur, haftaya içersin.
7: Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya?
13: Ben de bıktım valla.
7: Konuştun mu Süleyman Bey'le?
13: He, konuştum, tamam.
7: Ne tamam? Veriyor mu paranı?
13: Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay.
7: Laf.
13: Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde 0, bilmem kaç ortağım.
7: Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı?
13: Tamam, söz. Bir aya kalmaz nişanı takacağım.
7: Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğurar.
13: Allah korusun.
7: Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın.
13: Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere.
7: Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam.
13: Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım.
7: Bir müzik seti bile almadın bana.
13: Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le.
7: Eve götüreceğim ama.
13: Götür. Kız iste benden canımı al.
16: Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
13: Bayana. Servisteyim Süleyman Bey.
3: Dalgamı geçiyorum demiyorsun da ocak orada bomboş duruyor, sen burada lak lak yapıyorsun.
13: Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada.
3: Konuşma lan, yürü.
7: Pisi, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa.
4: Sallanmayın ulan, de haydi.
3: Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar?
4: Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var.
3: Anlaşıldı, yine seferberlik başlıyor. Hayali abanak, hayali.
13: Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da.
3: Hesabına s*** şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak?
13: Yoksul! Geliyor! Alacağın olsun da bak, kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı.

0: Oh, dünya varmış be. Şekerli kimin de efendim?
1: Benim efendim.
0: Buyurun.
2: Delikanlının kolasını getirdin mi?
0: Hiç getirmem mi Necmi Bey?
2: Tam zamanında aldınız. Ay sonunda fiyatlara %15 zam geliyor.
0: Hayırlı olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.

0: Ha aslanım, geliyor. Kaçırma, vur. Ha, vursana lan. Aa bak, geliyor, tekrar geliyor. Vur, kaçırma bu sefer. Tamam mı?
1: Akşam 8'de sendeyim.
2: Sen yine de gelmeden önce bir telefon et.
1: Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be. Ha, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum. Bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be. Al bakayım şunu.
3: Afiyet olsun.
4: Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı o kadar?
5: Dayı mısın sen bu anda lan? Kırarım bacağını senin valla!
4: Şunu dile baba, bulasın kıy sakır! Kır hadi, kır! Pis herif, pis herif!
5: Bırakın beni! Ulan git başımdan! Tadil etmem beni diyorum sana!
4: Bak söyledim, bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha?
6: Adam doğru söylüyor şimdi!
5: Bırakın lan!
4: Çekil lan!
5: Sen ne karışıyorsun lan? Yürüyün!
7: Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin.
8: Bilmez miyim? Eksik olma Selami.
7: Ne oluyor dışarıda yahu?
9: Kavga var yine. Kademeyi bu ayda gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey?
7: Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada.
6: Bir arzunuz var mı?
7: Bir şey içer miydin Tevfikciğim?
1: Sağ ol.
6: Marka parası rica edeceğim.
7: E daha dün verdik ya.
6: İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? 6'da marka rica edeceğim.
7: Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz.
6: Allah ziyade etsin.
10: Kına neredeydi hacı amca?
11: Allah
10: Allah. Ha öyle ya.
6: Kavga var. Şevket Bey'in ile Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı, içiyor. Yanacak tabii. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen, öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur, ikindiden sonra bir tane daha getiririm.
12: Hiç düşünmeyin hanımefendi, buzdolabının kralını alıyorsunuz.
13: 2 ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız.
14: İyi.
6: Buyurun beyler, çaylar.
13: Buyurun çay için.
14: Ah, çok teşekkür ederim efendim.
6: Kaç ayak bu?
12: Senin nene gerek lan.
6: Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım.
15: İçin olasızlar. Biraz da bizden için. Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz. İçin.
6: Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi.
15: Yet lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa?
6: He. 0,000 bilmem kaç.
15: Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'e ver. Şunu cebine lan. Koşulları biliyor. 2. ayın 11'inde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembe.
6: Geliyor. Çay geliyor. Aman.
3: Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri
10: yapıyoruz. Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan.
3: Yapma be. Ben yokum, tamam mı?
13: Şevket yok mu?
16: Gelmedi efendim.
10: Hastaymış. Böğün hiç gelmedi.
13: Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak.
10: Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun.
3: Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi?
10: Yo.
3: Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum.
10: Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez.
3: Seni de göreceğiz lan, söyleme işte.
10: Ha, o başka. Olmuyor ki böyle.
15: Niye? Aldın ya avantanı.
10: Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim.
15: Bir olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, atarlar, Allah korusun. Yukarıda kimyevi madde var.
10: Hiç merak etme. İyi akşamlar.
9: Hadi eyvallah, otobüsü kaçırınca ağaç oluyorum.
7: İyi akşamlar.
2: Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre.
10: Hadi, hadi çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha!
7: 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün?
10: Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun?
7: Hadi eyvallah.
10: Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Evet, yavaş ol aslanım, ağır mı lan burası?
17: 500 liram var mı yoksul abi?
10: Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya abi. Top oynarsınız. Ya tuvalete girersiniz.
17: Sağ ol. Bekleseniz ola!
10: Hadi hop! Han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride!
7: Dur lan, dur, dur, dur!
10: Kusura bakmayın Rami Bey, sizi çıktı sandım de.
7: Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız?
10: Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz.
7: Ha, bir daha sormadan kaparsan patlatırım gözünü.
10: Çattık be, çattık!

0: Kenan, şunların altını besleyiver oğlum.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Nereye gidiyor çay?
1: Konfeksiyona.
2: Oraya götürürsün tabii. Leyla var.
1: Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi?
0: Getir, kuruduk.
1: Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı.

0: Kız köçekliğe mi başladı?
1: Doldur bakalım.
2: Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor.
3: Bu çaylar patrondan.
2: O zaman başka.
3: Bize yok mu?
4: Sana olmaz mı canım?
3: Çok fazla konuşuyorsunlar.
4: Dikkatli konuş oğlum.
2: Karşındaki gece vakti var. İşin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma ana. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarıda.

0: 啊，哇，你
1: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel.

0: 있으니까.
1: Niye bunların önünde bozuyorsun beni?
2: Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında?
1: Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki.
2: Kıyamam sana kız.
1: Gelme üstüme, istemiyorum.
2: Buzdolabı alacağım sana. 10.5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum.
1: Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı.
2: Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım.
1: Yapma, görecekler.
0: Görsünler. Onların yemediği... ...da bizimki...

0: Ha, iki dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte.
1: Topla gel bu Alikar'ı. Öyle para yok. Yerine veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı?
0: Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya.
2: Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bizi.
3: Bana kızma Rahmi Bey, ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim.
2: Söyle o uyanık patronuna, kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem.
3: Söylerim.
1: Alo.
4: Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun?
3: Nereden bileceğim?
4: Ayda 2 milyon.
3: Yapma be Kerim abi.
4: Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak.
3: Beni karıştırma ama sen duyur.
4: Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın.
3: Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım.
4: Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum.
3: Daha nasıl isteyeceğim?
4: Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı.
3: Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim.
1: Hepsi bu kadar mı?
3: Bilmiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum.
1: Ne parasıymış o?
3: Müzik seti alacağım.
1: Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti.
3: Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre.
1: Neymiş şikayetleri?
3: Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş.
1: Sen ne dedin?
3: Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim.
1: Aferin. Kim söylüyor bunları?
3: Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey.
1: Asıl çıban başı o. Bak ben de nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu?
3: Yok valla. Duysam sana söylemem mi?
1: Aferin. Get Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle. Müzik seti sağ ol.
3: Allah razı olsun.
1: Aslanım, sen benim yanımda ol. Benim sözümden çıkma, istediğini alırım.
3: Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım.
1: Hadi işine. Konfeksiyon oğlum çay. Mahmut Bey'e 2 kola. Necmi Beylere 2 orta. Çabuk ol.
4: Eminönü garantide 300.000 markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
3: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
4: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
3: Bunu bir düşüneyim.
4: Düşün, düşün.
3: 50-50. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
5: Müzik seti mi abi? Hem nerede?
3: Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın, bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
4: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
3: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bay.
6: Açmıyorlar değil mi? İçeriden almış. İçeride. Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı, aç diyorum sana, aç, aç, aç. Kış kapıyı.

0: içeride namussuz yapıyorlar.
1: Yapma hanımefendi, içeride olsa açmaz mı?
0: Açmaz. Değil yüzde açacak. Verdiçen seni. Kaçma.
2: Dur,
0: kaçma, buraya gelme.
2: İzadım, al.
0: Gel buraya, kaçma. Kaçma. Seni hapse attıracağım seni.
1: Ben çağırdım hanımefendi, hesap yapıyorlardı.
0: Allah hepinizi kahretsin, erkek oh. değil misiniz? Gitti be! Çık, çık dışarı, çık!
3: Ya çana yoksa?
4: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
5: Canım, beni mi bekliyordun?
1: Ağaç oldum burada.
5: Ver şunu gideyim hadi.
1: Ben de seninle geleceğim.
5: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
1: Biraz hava alsak yürüsek ne olur?
5: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun. Ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta, çay da içelim.
1: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var. Yukarı gel.
1: Hemen geliyorum.
0: No. The dollar showed little change yesterday, but today's trade figures show an increased downward pressure on U.S. dollars. Yes. Yes, okay. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun?
1: Bilmem ki.
0: 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi?
1: Yo, vallahi ondan değil. Bir düşüneyim.
0: Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın, istemez misin?
1: İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'den?
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. De hadi ula, sallanma. Sallanma ula.
2: Nerede bu it?
3: Az önce buradaydı.
2: Gene ihracat mı var?
3: He, bir daha gideyim.
2: Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttuğu neye diyor. Neredesin lan sen?
1: Kerim Bey'in çayını götürmüştüm.
2: Beleş çip. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa?
4: Yoksun!
2: Evet!
4: 3 çay 200 olur!
2: Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı.
1: Getirir. Borcuna sadıktır o.
2: İnşallah.
5: Yoksun! Neredesin lan? Çabuk bir de soda! Duydun mu lan?
1: Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor.
2: Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu?
1: Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek.
6: Teşekkür ederiz efendim.
2: Sağ ol.
6: İyi günlere, güle güle.
7: İyi işler.
1: Buyurun Orhan Bey, çayınız.
6: Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım?
1: Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da. Müzik seti aldım.
6: Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez.
1: Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem.
8: Kız sen giyer misin böyle bir şey?
9: Kocam isterse giyerim vallahi.
8: Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş.
1: Çay.
0: Günaydın.
8: Günaydın canım.
0: Sana anlatacaklarım var.
8: Şimdi olmaz ama.
0: Yakında zengin olacağım.
8: Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları.
1: İnanma sen.
5: Vallahi Cevdet Bey bu deri yaramaz. Bak söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur.
10: Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki.
5: Ben söyleyeyim de.
1: Hayırlı işler.
5: Eyvallah.
10: Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be.
1: Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey.
5: Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki.
1: Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.
10: Süleyman beni sordu mu?
1: Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu.
5: Ulan olsa konuşturur mu?
1: Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i?
5: Tüh, Allah kahretsin sizi be! Evet! Evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim! Olur mu öyle şey ya?
1: Gazı kaçmasın.
5: Olmaz! 1 yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya!
1: Gazı kaçacak.
5: Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim be insanı!
1: Gazı kaçacak Rahmi Bey.
4: Çıldık mıyım ben insanı?
1: Sandık açacak dedim.
4: Sen ne diyorsun lan? Ha? Sen ne diyorsun lan? Sen... Ha?
1: Amanım dur. Ne oluyor Rahmi Bey?
7: Alo.
1: Fenalık mı geldi?
7: Rahmi Bey beni duyuyor musun?
1: Konuşamıyor. Alo. Aman Rahmi konuşma.
7: Alo.
1: Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey?
7: Alo. Rahmi Bey. Alo.
1: Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici. Kalk Rahmi Bey kalk. Mal geldi. Müşteriyle kapışacak. Şu ölümlü dünyada paranın... Bak gidiyor. Aman ölme. Ölme benden bilirler. Yahu kimse yok mu bu handa? Yetişin Rahmi Bey ölüyor. Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim kusura bakma. Başka çare kalmadı.
2: Aman. Yavaş lan.
1: Sıkı tutun.
2: Yavaş ol.
1: Kaldırın ben. Sıkı tutun şunu. Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır. Geliyor.
2: Çık lan dışarı. İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet?
1: İshal olmuşum Süleyman Bey.
2: Kim bilir neydin? Boğazın durmuyor ki.
1: Dün kokoreç yemiştim ama.
2: Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan!
1: Olur.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Deyyus, vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, 1 ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. 3 dakikada çıktın indin ne hala?
3: Ne?
2: İşine gelirse kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş.
1: Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz.
2: Ha, fırtına gibi hepsi de.
1: İyi, dene o zaman.
2: Bana bak, senin çok dilin uzadı. Ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Hoca odada 25.000'e oturuyor.
3: İşini biliyor.
2: Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı?
1: Tamam.
2: 1, 2, 3 fırla!
1: Çay! Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Aman çekilin, Süleyman Bey kronometre tutuyor. Çekil.
6: Cihale Hanım'a bir Coca-Cola getir.
1: Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi.
11: Yoksul bir şey.
1: Hemen geliyor anlaşıldı.
8: Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al.
1: İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor.
8: Ne oldu benim yüz görümlüğü?
1: Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi.
2: Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor.
1: Savulun. Savulun, 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı?
2: Uçman lazım, uçman! 3 dakika 18 saniye!
1: Ne? Rekoru kıramadın mı?
2: Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Kalk! Kalk lan, kalk! Bırak numarayı!
1: Tamam, geliyor!

0: Buradan 5 dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim.
1: Çay! Girebilir miyim efendim?
0: Gir!
1: Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey.

0: Sen iş adamısın da biz neciyiz lan burada?
1: Kurban olayım Şevket abi.
2: Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum namusunu.
1: Bırakın beni diyorum, bırakın.
3: Ay, değmez, yapma.
2: Bırak ulan, kurt ya lan. Gel sıkıysa gel.
1: Az müsaade edin.
0: Ulan müsaade edin.
1: Bırakın lan lan beni.
2: Sen sen lan. Ulan
4: bana ne vuruyor Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor ya.
1: Kaldırmayacağım onları oradan.
2: Kaldır dedim ulan sana.
1: Kaldırmayacağım.
2: Başım belaya sokma lan. Ulan bu han senin babanın tabanı mı lan?
4: Adam diye bunlar ya.
2: Ulan bu hanı bulmalı madden soru var, anladın mı? Beyin neylerim, Allah canım atsın.
1: Ebeme attırıyorsun.
2: Geç ulan ya.
5: Aman işinize bakın, kudurmuşlar. Sakın karışmayın. Vallahi sizi de döverler. Gözleri dönmüş bunların.
6: Hayvan herifler.
5: Az içeri gel, bir şey vereceğim sana.
2: Konuşma lan!

0: Vallahi şorama tak dedi.
1: Çek beni bu hayattan.
0: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şaydanlığı haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?
2: Senin dilin çok uzadı.
3: Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine?
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Geç işinin başına.
3: Geçmiyor. Ben bu koşullar altında çalışamam.
2: Ne varmış koşullarda?
3: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
2: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
3: Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
2: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
3: Çalışmayacağım artık, sıkıldım.
2: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha! Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım!
3: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim.
4: Kovuldun mu?
3: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi ben?
4: Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
3: Ne?
4: Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz?
3: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
4: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
3: Biz necik?
4: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
3: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
4: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
3: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
4: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
3: Yok abi, deli misin?
4: Ver elini bakalım ortak.
3: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
5: Yoksun, yoksun! Yoksun!
3: Ne var?
5: Bize 5 çay!
3: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey.
6: Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul.
3: Ya, geçmiş olsun. Alayım mı?
6: Yok ulan, doktor yazık etti.
3: İçki de yok tabi.
6: O da yok.
3: Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey?
6: Bir ıhlamur.
3: Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar.
1: Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de.
3: Bu ne koku kız?
1: Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte.
3: Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı.
1: Fena mı olmuş?
3: Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim.
1: Anlamadım.
3: Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte.
1: Bu burada mı söylenir?
3: Nerede söyleyeceğim?
1: Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay.
3: Sana da.
2: Aha, altın gene fırlamış.
3: Tam nişan takacağım zamanı buldu.
2: Sen onu düşünüyorsun oğlum. Parayı furan furdu.
3: Ne
7: Yoksul bir çay getir de içelim.
3: Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor.
7: Kamile vermişsin ama.
3: Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı. Hiç kimseye yok.
7: İyi lan, anladım.
2: Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi?
3: Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay.
2: Şekerler de bire miyim bir?
3: He, yarımlar boşuna. Ziyanlık.
2: Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun.
3: Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor.
4: Bu Murat'ın eti de acayip be abi.
6: Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün.
8: Müşteri geldi.
6: Bırakın onlar bakınırlar.
3: Müsaadenizle. Afiyet olsun.
8: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
6: Buyur, kaynana diyormuş.
3: Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var.
4: Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı?
6: Onda para var.
9: Bu dolap 240 bin lira değil mi?
8: Hayır efendim, 265 bin.
10: Aa, ne zaman 265 oldu?
8: Bugün.
10: Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık.
3: Tüh, ben de kaçırdım.
4: Eline sağlık Şinasi Bey.
11: Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı.
4: Ne zaman açıyorsun davayı?
11: Yarın, en geç öbür gün.
4: Mahkeme uzun sürmez değil mi?
11: Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış.
4: Güzel.
11: Bana müsaade, 14 adede olmam gerek.
4: Müsaade sizin.
11: Allah aşkına rahatsız olmayın.
4: Rica ederim, ne demek? İyi günler.
11: İyi günler.
4: Şimdi senin önden avukat gitti ortak.
3: Yapma be, ne diyor?
4: Akşama sabaha bu iş olur diyor.
3: Aman olsun, ayın 15'inde nişanlanacağım.

0: Yoksul koçum.
1: Nescafe mi içeceksin? Tabi patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyorum.
2: Çok dinledik.
1: Bu sefer hakikat.
2: Bir yerden para vurdun anlaşılan.
1: Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet.
3: Yani şöyle olmuş.
4: Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz.
1: Afiyet olsun çay.
2: Bir tane bana aç.
1: Derhal.
5: Su getirdin mi?
1: Böğün ne isterseniz anında gelecek.
2: Senden mi içiyoruz yoksa?
1: İçin fark etmez, benden olsun. Nişanımızın şerefine.
2: Öyle mi?
1: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk?
2: Ne zaman kız?
1: Ayın 15'inde.
6: Biz de davetli miyiz?
1: Başımla beraber.
5: Helal olsun yoksul, sen yırttın.
1: Darısı başınıza.
6: Amin!
2: Düğün salonu mu tutacaksınız?
4: Bilmem, daha konuşmadık.
1: Onu da tutarız.
5: Yoksul, bana biraz şekerli kahve.
4: Yoksul, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun?
1: Yapma be!
4: Paran var mı?
1: Ne kadar?
4: 150.000, bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar.
1: Bende o kadar yok. Ama bulurum.
4: Yaşa! Bugün verebilir misin?
1: Akşama ocağa gel.
7: Benim her yerde adamım var, ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi, tak, söyletmeden. Göreceksin, görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak.
8: Kes lan! Kaçma! Kaçma gebertirim!
9: Dur abi, ne yapıyorsun? İndir şunu, kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi.
8: Çık lan dışarı erkek, sen geberteceğim seni!
7: Cafer'cim, hayatım, çocuk olma.
8: Senin Cafer'cinin de, ananın da!
9: Ah! Kurban olayım, kıyma bana! Ayın 15'inden nişanlanıyorum vallahi.
7: Cafer'cim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp.
8: Ayıp ha, al ulan al! Oh.
7: Dur, ne yapıyorsun? Dur!
8: Bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu...
7: Gördünüz değil mi? Gördünüz! Öldürecekti beni, hepiniz şahitsiniz değil mi?
9: Ben gördüm.
10: Sen karışma oğlum! Mahkemeyle mi uğraşacağız bir de, ocak ne olacak?

0: Sok şunu cebine, kimse görmesin.
1: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul.
0: Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırız.
1: Öyle tabii.
0: Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın.
1: Canım benim.
0: Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Al bakalım.
1: Allah bozmasın, maşallah var son günlerde. Fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta.
2: Yoksun!
0: Buyur.
2: 3 çay bir orta.
0: Hemen geliyor.
1: Gayrı evlenmeyi hak etti canım.
0: Kahveniz.
3: Doktor, niye gelmedi bu Leyla?
0: Vallahi ben de merak ettim.
3: Başka bir iş mi buldu acaba?
0: Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi.
3: Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini.
0: Ne vardı halinde?
3: Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz.
0: Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır.
3: Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı.
0: Benim nişanlım öyle şey yapmaz.
3: Bana inanmıyorsan onlara sor.
0: Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna diyorlar.
3: İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, 1000 kişi koşar.
0: Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun.
4: Moruk, kızıyorsun ama doğru söylüyor patron.
0: Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk.
4: Bir daha hayatta buraya gelmez o.
0: Nereden biliyorsun?
4: Dün kızlardan 5'er 10'er götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş.
0: Yapma be.
5: Süleyman abi.
1: He.
5: Tebligatım var.
1: Hayırdır?
5: Mal sahibinden galiba. Eyvallah.
0: Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor.
1: Hepsinin Allah belasını versin.
0: Leyla kaçtı diyorlar.
1: Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni.
0: Versinler, ne olacak?
1: İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da.
0: Ha, şu mesele.
1: Ha ya, kafasız. Bunun ucu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim. Tamam mı?
0: Tamam. Burayı hiç merak etme. Kerim abi. Kerim abi.
6: Ne oldu?
0: Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı.
6: Gözün aydın ortak. Bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi?
0: Yo, avukata gitti.
6: Tutuştu tabii. Celbe alınca ne yaptı?
0: Mahvoldum dedi.
6: Mahvoldu tabii.
0: Kerim abi, bak sana ne diyeceğim.
6: Söyle orta.
0: Leyla gelmedi.
6: E gelmesin ne olur?
0: Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150.000 borç almıştım ya. Ona vermiştim.
6: Gitti o para.
0: Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor musun?
6: Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları.
0: Baş üstüne.
6: Artık baş üstüne yok oğlum. Patronsun.
4: Öyle ya.
0: Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi? Gelmedi mi?
7: Boşuna bekleme. Gelmeyecekmiş artık.
0: Kim söyledi?
8: Haber geldi. Bir herif de kaçmış.
0: Bir herif de mi?
2: Eniştemiz müteahhitmiş. Kukuk.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
16: kalgonla. Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
1: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Kahveci! Hop buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci!
10: Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu ılamın istedik?
11: Çaycı! Bize 5 çay! Neydi senin adın? Çaycı!
10: Çaycı neredesin lan?
12: Çaycı. Duymuyor mu aslanım? Müşteri tutuyor. Çık bir geliyor de.
13: Peki abi.
12: Öz, abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyecek.
13: Peki patron.
12: Ha şöyle, müşteriye bak, güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok.
13: Buyurun efendim.
10: Nerede lan bizim ulamur?
11: Bize 5 çay.
13: Baş üstüne efendim, hemen geliyor.
12: Eserin, hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne, emriniz olur, derhal. Müşteri veli nimetin senin. Hadi sallanma, acele et.
14: Ne haber patron?
12: İş sırasında labale olmak.
14: Ay yerim şimdi seni valla. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
12: Git kız işine.
14: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
12: O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be?
14: Canım.
12: Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle?
13: Müşteri öyle istiyor patron.
12: Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç.
13: Bağış üstüne patron.
12: Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde 0, bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı?
13: Tamam patron.
12: 1, 2, 3. Fırla!
13: Çaylar geliyor!
12: Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa

0: Ben Şefraf Edince, ikinci günün heyecanıyla yine karşınızdayız. Muhteşem bir lezzetli yemek hazırlayacağız. Yemeği hazırlamadan önce biraz yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Benim belirlemiş olduğum yemek ve belirlemiş olduğum süre zarfında yarışmacılarımız yemeklerini yapıyorlar. Sonrasında tadım esnasında gözlerini kapatarak kendi yapmış oldukları yemekleri puanlıyorlar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Benim yemeğim.
0: Süremiz 45 dakika. Evladın yaşında öğretsene.
3: Rakibim o benim, evladım değil. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, daha büyüğünü yap.
0: Bunu ben yemeye kalksam ölürüm herhalde. Adam öldürürler bunlar.
3: Hala doğruyor ya.
4: Açık söylüyorum, burada hepiniz rakibimsiniz ama ben alacağım.
3: Alırsın çok.
0: Çok hızlı bir şekilde ilerlemeniz lazım. Bu tencerenin altı niye çalışmıyor hala?
3: Bak, ben kapalı gözle kesiyorum.
5: Asıl sahne burada.
0: Rafet Şef yemez. Anladın?
4: Fragmanını izledim. Asıl sahne burada.
0: Abi, hala bu ocakların altı çalışmıyor. Hanımefendi, kek mi yapıyorsunuz? Yemeğin içerisinde çıkarsa 0 puan. Hazırsak başlayalım.
4: Kesinlikle hazırım.
0: Gelsin yorumlar.
5: Haşlanmış.
6: Malzeme yok.
3: Pirinçler hiç pişmemiş.
0: Yutma, çiğne pirinçlerine bir bak.
6: Ben olsam 0 veririm.
3: Üzülme, zaten 0 verdin.
0: Pirinçlerin beyazlığını görüyorsun değil mi?
6: Bu kadar mı kötü?
3: Bu Serkan'ın sarması.
0: Bir daha söyle.
6: Bu yemek benim yemeğim.
0: Sos nerede sos? Çöpte. İyi roka yerim. Roka severim. Benim adım Yiğit'çi.
3: Şefim, şurayı vurgulayabilir miyim?
0: Vurgulayamazsın. Sonu kapanmıştır.
2: Benim yemeğim.
0: Sepetleri bir kaldıralım. Adem Bey, tahmin var mı?
6: Tahmin yok.
0: Seren Hanım?
4: Fazı sarması bu. Nar ekşiliğinde sosu olacak zannediyorum. Tahminlerim bu kadar.
0: Güzel. Serkan, sence ne olabilir?
5: Hiçbir tahminim yok.
0: Hayda.
5: Evet.
0: Tahmin yok. Sevda Hanım?
3: Bu bir fazı dolması malzemeleri. Ve nar ekşili. Ve üzerine de galiba yoğurtlu sos yapacağız.
0: Hanımlar, gerçekten bravo. Sizi alkışlıyorum. Günün yemeği yayla soslu pazı dolması gelsin.
2: Benim yemeğim.
0: Günlerden pazı. Pazı dolması olur da yanında yayla sos olmaz mı? Pazı dolması için malzemeler. Daha önceden suda bekletmiş olduğum 10 tane pazı yaprağı var. Bunu sıcak suda bekletiyorum. Sonrasında 1 su bardağı pirincim var. Taze maydanozum var. Taze soğanım var. 1 adet iç harcı için soğan, 250 gram kıyma, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak, yarım limon, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı taze nane, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık 1 çorba kasesi süzme yoğurt. Şimdi başlayalım pazı dolmanın yapılışına. Burada benim karıştırıcı kabım var. Kıymayı boşaltacağım, soğan rendeleyeceğim. Pirincim var. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, biber salçam, domates salçası, taze soğanım var ve taze nanem var. İnce ince şöyle taze nane ile taze soğanı güzel bir kıyalım. 2 diş sarımsağım var. Hafif dişe geri gelmesi lazım. Sizler bu tarz artistikler yapmayınız. Şimdi dolmam hazır, harcı. Birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Ve bütün harcı güzelce karıştıracağım. Şimdi pazılarımızı aldık. Şu şekilde. Ve orta damarlı kısımlarına parmağımıza bastırıyoruz. Pazının başlangıç kısmından uç kısmına doğru şöyle bol etli olacak şekilde pazılarımızı sarıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz yayla sosunu ise yarım limon, içerisine 1 adet yumurta kırdım. Yayla sosu için yoğurt ilave ettim. Yoğurt, yumurta ve limonu güzelce şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında unu ilave edeceğim. Meyanesi için nanesini ilave edeceğim. Şimdi yaklaşık 3 su bardağı su ilave edeceğim. Şimdi dolmalarımın üzerine sosumu ilave edeceğim. Kapağımı kapattım. Kaynamaya yakın son olarak tereyağını ekleyeceğim. Puzzle'larımız tam kıvama geldi. Son tereyağını da üzerine ekleyeceğim. Tereyağı yayla sosla birlikte ve nane ile birlikte böyle kendiliğinden yoğun bir kıvam al.

0: Suyundan ilave edeceğim. Son hafif bir karabiber. Bol naneli, bol etli, muhteşem bir pazo dolması yaptık. Afiyet olsun, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Notlarımızı aldık mı?
2: Aldık.
0: Rafet Şef size bugün bir sürpriz hazırladı. Bu sürprizi yaptığınız an artı benden puan alacaksınız. Sepetlerinizin içerisinde salata malzemesi var. Soya sosu, nar, roka. Bir salata isteyeceğim. Bol narlı. Nar ayıklamayı bir göreceğim. Tane tane böyle narlar dökülecek. Güzel, bana bir roka salatası yapacaksınız. Ancak roka salatasının tadımını sadece ben yapacağım. Sizler yapmayacaksınız. O pazıyla birlikte eşlikçi olduğu için artı puan getirecek. Süremiz 45 dakika. Buyurun efendim. Anacığım bunlar nedir böyle?
3: Benim altınlarım sana emanet ettim.
0: Bana mı emanet?
3: Evet.
0: Maşallah bayağı ağırmış. Altınların uğur getirsin diye mi koydun buraya?
3: Evet.
0: Efendim sizler neden çıkartmadınız Seren Hanım?
4: Şefim, alyansınız, tamamen
0: saatiniz.
4: Unuttum.
0: Ya, saat şey kalabilir.
4: Tamam.
0: Dün uyarmıştım biliyorsunuz.
4: Evet şefim.
0: Yüzük, alyans, kolye, bilezik lütfen çıkartınız. Saatiniz kalabilir ama çıkartırsanız daha iyi olur. Şimdi Sevda abla demesin benim bileziğimi çıkarttığında onun niye saatini çıkartmadın diye.
2: Sevda abla düğüne gelmiş gibi geliyor da bayağı abartılıydı. Çıkartmadan
0: öyle mi?
2: Önce evet.
3: Sen benim altınlarımı kıskanıyorsun galiba.
2: Ya bütün yap, işi gücümü zaten bıraktım altınlarımı.
3: Çalış da sen de yap o kadar altınlarını.
2: Allah daha çok versin.
0: Çalışarak mı yaptın bu altınları?
3: Yani oturduğun yerde kim veriyor altın
0: sana? Ne bileyim, enişte falan almıştır belki.
2: Eşinden yani almıştır.
3: Kocam sağ olsun.
2: Sevda Hanım, bir de Seren Hanım'ın takıyla gelmesi benim takılarım var diye bir gözümüze mi sokuyor bilmiyorum, çözemedim ben.
4: Serkan Bey bugün takılarıma geldiğim için yine bir ufak da olsa espri yapmış ama biz kadınlar takılarımıza düşkün olduğum için unutmuş olabilirim, gözden de kaçmış olabilir. Bu ona niye bu kadar dokunuyor anlamış değilim açıkçası.
0: Sevda Hanım, dün 8 puan aldınız.
3: 8 puan aldım şefim.
0: Evet, Seren Hanım da 8 puan aldı.
3: Seren Hanım'a 5 puanı verdim diye kendimi bir dövmedim. Bir dövmedim.
0: Estağfurullah.
3: İnan çok üzüldüm 5 puanı ona.
4: Neden
3: verdim.
4: Dövmek istediniz Sevda, Sevda Hanım? Abla.
3: Kendimi
4: neden pişman
3: dövmedim.
4: Oldunuz?
2: Şöyle biraz alsak benim muhitime geçmişsiniz de.
3: Okey. Kendimi...
0: Evet.
4: Ben de mi öyle düşünmeliyim? Ben de başkasına 5 puan verdim ama... elimizde olan bir şey değil.
3: Ben kendimi dövmedim diye.
4: Son pişmanlık fayda etmez.
3: Etmiyor ama işte hala kahrını taşıyorum dünden beri.
5: Vallahi dünkü yarışmada... sadece yemeğini tanıyan benim. Esas siz bugün görün.
2: Zaten hanım, büyük bugün... ihtimalle taktik yaptın sen orada.
5: Ben taktik yapmadım.
3: Yaptın, sen yaptın. Taktik yaptın. Dünkü... sen acı yaptın, yemeğini tanıdın
5: taktiği
3: kendi yemeğini.
5: Sevda abla yaptı aslında.
3: Kendi
5: Sevda
3: yemeğini
5: ablayla Serkan yaptılar.
2: Neyi Serkan yaptı?
5: Taktik yaptı Serkan.
2: Hayır.
5: Üstüne malzeme koymadı, harcamadı.
2: Taktiği yapsam zaten kendi yemeğimi bulurdum.
5: Ama taktiği yaptın da taktiğin ne yaptığını bilmiyorsun, haberin yok.
2: Yok, öyle bir şey yok. Adem kabul etmiyor ama dün bal gibi taktik yaptı. Buna adım gibi eminim.
3: Hayır, bir de sen kalktın, o kadar pizzayı yaptın, malzemesiz her şeyi yaptın. Bir de utanmadan 5 bekliyordun kendisini. Ben onu anladım.
2: Ya ben sana 5 verdikten sonra zaten bana benim en büyük utancım o.
3: Ben %100'e bütün malzemeleri kattım. Senin gibi hiçbir şeysiz yapmadım orada.
2: Kim tattıysa beğendi. Hatta sen de büyük ihtimalle beğenmişsin de.
5: Evet, Serkan'ın yemeğini çok beğendim. O derece güzeldi ki yemek istemedim.
2: Dün Sevda'ya 5 puan verdim. Sevda Hanım bir daha benden 5 puan beklemesin. Hatta 0 da vermeyi düşün.
0: Şans dün kimin yanındaydı Sevda Hanım?
3: Şans benim yanımdaydı. Bir anda döndü. Seren'e döndü.
4: Ama şefimden aldım o puanı. En garantili ve en hakiki insandan. Niye bu size?
3: Ben kötü yaptım yemeği.
4: Estağfurullah, kötü yapmadınız ama en yakında şefe yakın ben yaptım ki bana
3: bırak puan
4: verdiniz.
3: Ya bırak Allah aşkına, saçım mı olmuş, bu mu olmuş,
2: sen burada
3: mı olmuş
2: ya?
3: Diye düşünüp duruyorsun. Yemeğe hiç önem vermedin, pişirmedin doğru düzgün. Bir de kalkıyorsun gibi değerli aldım planımı.
4: Yemeğimi güzel yapmasam şefim bana o puanı vermez ama, değil mi?
3: Ben anlamadım vallahi billahi, artık bilemiyorum
2: Seren,
3: ama.
2: Yok. Sen burada mıydın?
4: Olmaya çalıştım, buradayım. Evet, sizi dinliyordum. Sadece fragmanını izledim. Asıl sahne burada.
2: Asıl sahne burada.
4: Evet. Arkadaşlarımı bugün için daha çok demoralize edeceğimi düşünüyorum. Korksunlar, benden daha yüksek puanlarla geliyorum.

0: Temizlik dedik. Bu temizlik nerede geziyor çok merak ediyorum. Temizlik.
1: Şefim gördüğünüz gibi soğanımı dahi yıkıyorum.
0: Seren hala heyecan var mı?
1: Kesinlikle şefim.
0: Oo Seren bir bıçak şovu var burada.
1: Kesinlikle şefim.
0: Evet. Bir bıçak şovu görelim bir.
2: Zaten şöyle büyük ihtimalle tek marifeti de o olacak.
0: Vallahi.
3: Şefim siz soğanı rendelemediniz mi?
0: Bilmem siz izlediniz.
3: Hayır soğanı rendelemişsin. Sen kendini taktik mi uyguluyorsun?
0: Belki sen rakibine niye söylüyorsun? Ama belki sen Sevda rendeledin.
3: Hayır şeyde.
1: Sevda Hanımcığım belki ben bunu.
3: Siz rendelediniz.
0: Evet.
3: Ben taktiği uyguluyorum.
1: Ama bakın.
3: Siz...
1: Tamam da ben belki onu rendeli hale getireceğim.
3: Hayır. Büyük büyük soğanlar gelecek ağzına ondan sonra bulacaksın kendini.
1: Gelmez. Ama rahat bak. Olun. Gelmez. Bakın.
3: Şefim. Dikkatinizi
0: Serkan çekiyorum. Büyük doğuruyor.
3: Şefim Adem, bu ne
0: doğuruyor? Adem abi büyük doğuruyor.
3: Ya siz niye rendelemiyorsunuz? Bize rendeyle gösterildi.
1: Şefim gördünüz
2: tamam sen rendeyle gösterin. Bize rendeyle yapsan.
1: Bak rendelenmiş.
0: Hiçbir doğranmış, hiçbir zaman doğranmış bir soğan rendelenmiş de aynı olmaz. Kim doğru yapıyorsa acayip puanlar var bugün. Söyleyeyim.
1: Gerçeği söylemek gerekirse çekimlerde ben şefimin rendelendiğini kaçırmışım.
0: Bu kabuklar şayet yemeğin içerisinde çıkarsa 0 puan. Bunu sana söyleyeyim. Kabuk takıntım var çünkü benim.
3: Hala doğruyor ya.
0: Of, ama bakın of, yani of,
1: rende
0: of.
1: Gibi ama.
0: Rende gibi ben anlamam. Heyecan var mı heyecan?
1: Kesinlikle.
0: Heyecandan dolayı unutmuş olabilir misin?
1: Hayır.
0: He?
1: Hayır.
2: Sevda
0: hayır.
2: Rendele dedim. Ben heyecandan dolayı unutuyorum gözünün rende yapmayı.
3: Ya. Beni interes etmez. Neyse onu yapacağız.
0: Bak Seren. Ay Seren ne yapıyorsun? Yanlış bıçak şefim. Şov yapıyorsun da parmakları doğuracaksın.
1: Aman
0: heyecan meycan da
1: gidecek
0: korkuyorum.
1: Şefim. Siz şöyle şu tarafa doğru bir baksanız da bana
0: niye?
1: Sonra dönseniz.
0: Of of of of parmak gidecek aklım gidiyor.
1: Ya.
0: Aklım gidiyor. Abi tencere düşecek dikkat et.
2: Şöyle sizi biraz yan tarafa alsam.
0: Hayırdır burada sizi yan tarafa alıyorsunuz ediyorsunuz.
3: Şefim anlamıyorum.
2: Hayır benim sınırımı geçmiş
3: benim
2: şurada.
3: Benim yanımda ne yapıyorsa.
0: Sevda abla. Şimdi Seren'e orada laf atıyordun da bu ne Allah aşkına ya? Ya bu nedir bu? Bütün koysaydın daha iyiydi. Bütün koy.
3: Şefim.
0: Ya sen boş ver onu ne
1: yapacaksın?
0: Sen benim
1: yapmamı
0: yapsana.
3: Ben o soğana taktım.
1: Şefim
3: baksana.
1: Ben boşa konuşma. Onun normal rendelemesi benim. Bakın bakın. Görür mü? Tane tane.
0: Tamam. Ben rendelemiştim. Bunu...
1: Ama ben Sevda Hanım'a güveniyorum. Benden daha iyi yemek çıkaracağını biliyorum ben.
2: Ben de size güveniyorum. Çünkü benim bütün yemeklerime 5 veriyor.
0: Siz hepiniz... Sevda Hanım'ı iyi görüyorsunuz bugün.
2: Sen değil, Seren dedim ya. Senin yemeğin.
4: Bugünkü favorimiz Sevda Hanım.
3: Nasıl olsa sana Seren 5 verecek. Kendi yemeğini tanıyamadı.
1: Bu sefer kesinlikle tanıyacağım o hataya düştüm.
2: Sen yemeğini tanıdın mı?
3: Tanımaya yakındım ben.
2: Yok yakındım değil. Tanıdın mı, tanımadın mı?
3: Tanımadım.
2: Tanımadın değil mi? O zaman yapacak bir şey yok.
4: Sevda Hanım ocağın altını yaktınız mı?
0: Evet.
3: Adem abi nasıl etkilenmişse benim benden abi de Sevda Hanım diyor.
4: Sevda Hanım evet.
1: Sevda Hanım sarımsaklarınız ama buradan görünüyor. Sanki fındık büyüttüğünde kadar. Bakın soğan diyorsunuz bakın bakın.
3: Hadi
1: bakın.
3: Annem hadi saat doldu sen hala soğanlarla oynuyorsun.
1: Bakın
3: hadi.
1: Sevda Hanım bakın bakın. Bunu her kadın doğrayamaz.
0: Haydi oyun oynamayalım haydi hızlı bir şekilde.
4: İyi yemek yapamadığı için Sevda Hanım çok konuşuyor.
3: Bir yemek yapmak
0: evet,
3: ya.
0: Evet hızlı bir şekilde.
2: Ya şimdi zaten birazcık bak keşke... tat olarak benimki.
3: Ya bırak al rezilliğe bak Allah aşkına bu nasıl
2: hayır,
3: bir şey ya.
2: Hayır bir baksana bak aynı boyutta.
3: Pisliğine bak pisliğine.
2: Ya ne pisi soğan bildin soğanla ne pisi.
4: Sevda Hanım siz niye hep Serkan'la uğraşıyorsunuz?
2: Kıskanıyor beni ya.
4: Kıskandığından mı?
3: Kıskanacağım ben seni ya.
4: Yoksa Serkan'ı rakip mi görüyorsun sen?
3: Yanar.
2: Yok bırak, ne ateş
4: ama burada daha büyük rakibin var senin.
3: Kim? Seren mi?
4: Seren Hanım.
2: Şey olarak Seren'i rakip olarak görmüyor zaten.
1: Sevda Hanım beni rakip olarak.
3: Hayır. Ben kimseyi burada rakibim olarak görmüyorum.
2: Doğru çünkü kötü yemek yaptığı için.
3: Çünkü en güzel yemeği ben yapıyorum. En temiz ben çalışıyorum.
1: Açık söylüyorum burada hepiniz rakibimsiniz ama ben alacağım.
3: Aha, alırsın çok.
1: Sevda Hanım çok konuşmaktan maalesef yemeklere odaklanmıyor olabilir. Bu onun sorunu.
0: Sevda abla, işi biten malzemeyi kaldır.
3: Kaldıracağım.
0: Bulaşık, yalaşık ne ararsa var burada. Lütfen temiz çalışmanızı istiyorum.

0: Diyorum. Buradaki taze soğanlar niye o kadar çok büyük? Dişe gelsin diye mi? Anlaşılsın diye mi?
1: Yok, aslında küçük normal başta çalıştım ama.
0: Evet. Soğanlar dün hatırlatmıştım.
1: İşte ben onları rendelemeyi unuttum. He. Özellikle çöpe atmayalım diye bir kenara
0: senin
1: bıraktım.
0: Senin soğanın rendesi nerede? Burada mı?
1: Götürdüm.
0: Ha, burada. Ha, buraya rendeledim. Tamam. Hızlanalım. Hızlanalım. Evet. Ne durumda bu tavanın içerisi?
2: Hocam onu ben, şefim pardon, ben onu sudan geçirdim, yıkadım, temiz koydum.
0: Ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bırak, bırak, bırak, bırak.
3: Evet, nazara geldi.
0: Tamam, tamam, yap, bak abla sen işini.
4: Yere bantımız burada. Eldiven tak ondan sonra.
0: Hemen yardım edelim. Peçetemiz.
4: Her parmağı. Ölmezsin, korkma.
0: Aç parmağı, parmağı aç.
2: Oh.
4: Bir şey yok, tamam. bir şey yok.
0: Oğlum, bir şey yok.
3: Geçmiş olsun. Sen...
0: Adem Bey, siz devam edin. Bırakın bana. Bir şey yok, korkmayın ya.
3: Ne de olsa kendisi komşum, ilgilenmem lazım ama bırak karşıdan
0: şimdi
3: geldiler.
0: Bırak şimdi, bırak. Saralım ablacığım üstünü. Saralım.
4: Eldiveni tak. Eldiven tak elini, bir şey
0: eldiven
4: olmaz.
0: Şu an bir şey yok.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, devam edelim. Evet. Ne dedim ben sana? Bıçakla şov yapmaya kalkarsan, artistlik yapmaya kalkarsan parmak da gider, yüzük de gider. Ay, ay Seren ne yapıyorsun? Bıçak şov yapıyorsun da parmakları doğuracaksın.
2: Aman
0: heyecan
2: Allah
0: heyecan
2: korusun
0: da
2: korkuyorum. Şefim. Siz şöyle şu tarafa doğru bir baksanız da bana soracaksınız.
0: Of of of of, parmak gidecek, aklım gidiyor.
2: Ama şefim, o kadar konuştunuz, nazara getirdiniz ve
0: vallahi
2: Sevda
0: ben
2: Hanım
0: nazar değmedim. Ben
2: şu anda mutlu olmuştur, rakibim elendi
0: niye
2: diye.
0: Niye gözlerin doldu?
3: Seren Hanım'a Sevda Hanım nazar etmiştir.
2: Evet.
4: Hayır yavrum, o seni
3: kaldı. Sürekli Sevda Hanım, Seren Hanım'la uğraşıyor.
2: Yemek yapıyorum. Şu anda
0: şey
2: mutlusunuz değil mi Sevda Hanım?
0: Sevda Hanım geldi, taktı yara bandını bu arada, söyleyeyim.
2: Evet taktı ama o içinden kıs kıs gülüyor bence, çok mutlu.
4: Emin ol
0: Sevda ablam.
4: Doğru söylüyor.
2: Bak,
0: nasıl doğru
2: bak,
0: söylüyor?
2: Bak ben biliyorum.
4: Doğru söylüyor.
0: Ben bir zeytin dalı uzattığını düşünmüştüm.
4: Yok canım. Ben onu insaniyetten yaptım ama düşündüğümden değil.
2: Hiç üzülmedim çünkü gerçek şefler her zaman doğru ve ben ufak da olsa bir şefim. İnsanlığına yaptım, onu hala içinde bana olan dünkü 5 puan acısını bu şekilde çıkarıyor ve seviniyor şu anda.
4: Öleceğim,
2: ben onun üzüldüğüne inanmıyorum.
0: Peki bugün birbirinize 5 puan verirseniz bilmeden.
2: İnşallah.
4: Hayır, o bana versin, ben ona vermeyeyim.
2: Yaptığınız hatayı da bugün yapmanızı bekliyorum.
4: O bana versin, ben ona vermeyeyim.
3: Ama dün bana hiç kimse puan vermedi arkadaşlar. Hiç kimse
4: onu
3: bana puan vermedi.
1: Sen
3: niye
1: zaten
3: ben dışarı
1: uygulamıştın ki. Yani
3: dışarıdan mı geldin?
1: Geleceğini biliyordum.
3: Ben nerede? Ben yarışmada değil miyim? Ben dışarıdan mı geldim? Ben bana niye siz puan vermediniz?
1: Sıcak su.
0: Of of of of.
1: Bayağı şey oldu. Sen bayağı haşladın, baksana. Sanki açılmıyor bile.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Adem size acayip burada bir laf söylüyor. Hiçbirinizin umurunda
1: duymadık
0: olmadı valla.
1: Ne dedik? Tekrar alsak onu.
0: Adem, seni dikkate almıyorlar. Ben
3: beni dikkate almıyorlar değil mi? Ama ben bu yarışma...
0: 5 puanı da sen aldın.
3: Dün herkes, hiç kimse yemeğini tanıyamadı. Dün yaptığınız yemeği bilmiyorsunuz. Gelip burada yemek yapıyorsunuz. Hayırdır?
4: Ya kusura bakma. Her yemeği tattığımızda Adem abi bunu yapmıştır acı. Adem abi bunu yapmıştır acı. Sen de gördün yemeğini acı. Kalktın puanını verdin.
3: Biriniz parmağınızı kesiyorsunuz. Biriniz laf yetiştiriyorsunuz. Tabii beni de şimdi modumu düşürmeye çalışıyorsunuz ama düşmeyecek benim modum.
1: Ben inan Adem'i çözemedim.
0: Ah ah ah.
1: Adem
0: gel
1: abi.
0: Kamera nerede kamera? Sevda abla.
4: Efendim.
0: Ya sen bir Arnavut gelini olarak ben... bu mudur pazı sarma?
4: Pazı Rizelilerin yemeği.
0: Rizeli.
3: Ya demeyin öyle. Rizelilerin yemeği değil, bunu... ben görmedim.
0: Bir dakika ya. Pazının Rizesi mi var?
2: Tabii. Şefim şu...
0: Ya böyle pazı dolma vallahi görmedim. Bu ne ya? Uçları açık.
4: Kokar mokar tok tutar. Hayır,
0: ne?
4: Çok güzel olmuş.
0: Sallamasyon mokar. Yemek yapıyorsun ama.
4: Çok güzel oldu. Şefimiz bunları tencereye mi koyacaktı? Bak orayı ben unuttum.
0: Yok efendim, fırına atıyoruz. Fırında pişiyor kendiliğinde. Ne demek tencereye mi koyuyoruz efendim? Kusura bakmayın da dalga mı geçiyorsunuz benimle? Tencereye mi? Hayatında yaprak sarmadın mı?
4: Sardım.
0: Pazıyı yaprağı nerede pişiriyorsun? Fırında mı? Enişteme şuradan ben sallar mısın? Bu pazı yetecek mi sence?
1: Akşam enişte eve alırsa...
0: O pazı yetmez. O pazı açıldığını düşün. Pazının dağıldığını düşün. Ben tabağa 5-6 tane koymanızı istedim. 4 tane pazı sarmışın. Diyorsun ki ben pazıyı nerede pişireceğim? Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
1: Sevda, böyle giderse şefimizin benimle uğraşması galiba böyle %20'lere falan düşer. Sürekli Sevda'nın üzerine gidiyor. İnşallah da böyle devam eder.
0: 30 dakikanız var. Bu 30 dakikanın içerisinde bana bir yemek sunmanız lazım. Seren Hanım. Bir şey söyleyeceğim.
2: Tabii.
0: Bu parmağınızda dolma saracaksanız ben yemem.
2: Yemek zorundasınız şefim.
0: Ben niye
2: gördüğünüz gibi parmağı.
0: Efendim ben ama eldiven giymezsiniz. Eldiven giymenize dikkat ediniz.
3: Seren Hanım.
0: Ben yemek zorunda değilim. Ben puan vermek zorundayım.
2: Şefim gördüğünüz gibi elim havada, bakın.
3: Ama hayır. Olmaz. Eldiven.
0: Bu soğanlarla falan hani uğraşacaksan bence yapma bu işi. Eldivensiz ben yara bandıyla pazı sarmanızı istemiyorum.
2: Takayım o zaman şefim.
0: İstersen takma. Direkt kafadan gidersin, sıfır.
2: Zaten bu parmak gördüğünüz gibi kesik. Zaten bantlı. Yani aradan zaman da geçtiğine göre takma gereği duymadım.
0: Evet Adem, başladık.
3: Evet, başladık.
0: Yani o başladın da o pazı sende olacak mı? Sevda ablanın pazısıyla aynı.
3: Ne diyorsun?
0: Git biraz eğitim al istiyorsun ondan.
3: Bakayım.
0: Git bak.
3: Sevda Hanım.
1: Nasıl bağlamışsın içi ya?
0: Sevda abla, pencereyi sen de kenara çek de kamera bir görsün. Heh.
3: Sevda Hanım güzel yapıyor maşallah.
0: Ya, bu mudur yani? Dur.
3: Bu çöpler oradan.
4: Ya git kendi yemeğini yap, evet. Allah aşkına bırak benim için çöpümü. Evet,
0: ama bunlar çiğ. Bunlar çiğ. Çiğ, evet. Öbürlerini sıcak, haşladın.
4: Sıcak suda tuttum onları, bunları.
0: Sen bilirsin. Şey söyleyeceğim.
1: Aha.
0: Senin buradan yemek çıkacak mı?
1: Neyle?
0: Yemek diyorum, çıkacak mı senin buradan?
1: Çıkacak.
0: Sen
1: öbür bilirsin. Sefer de dediniz çıkmayacak ama çıktı.
0: Abi bu nedir ya Allah aşkına? Ben senin yemeğini tadarken gerçekten var ya yoruluyorum ya. Ha nedir bu yani bu burası?
1: Şu an... Siz söyleyin.
0: Ben niye söyleyeceğim abi? Ben söyleyeceksem çekil kenara. Çekil kenara. Ben yapayım sana. Nerede bunun salçası, baharatı? Nerede bunun malzemeleri?
1: Baharatları az koydum. Çok fazla koymadım.
0: He, bu salçayı yani benim açmamı falan mı bekliyorsun?
1: Hemen ben halledeyim.
0: Abi olmaz ya. Siz nereden geldiniz
4: o
0: ya?
4: O taktik uyguluyor. Hiçbir malzemeyi koymuyor. Ya, ondan sonra ne? Çok güzel yaptım diyor.
0: Bu ne? Gösterir misin? Öğret çocuğa ya.
4: Kafası bana ne?
0: Oğlum bu ne?
1: Hayatımda ilk defa sarma sardım ama.
0: Hayır. Bu ne bu?
4: Kafası kadar sarmış.
0: Hayır. Eğer sen buna pazı sarması falan diyorsa şöyle göstereyim. Bu bildiğin. Ya bunu ben yemeye kalksam ölürüm herhalde. Adam öldürürler bunlar. Abi bu olmaz.
1: Bu o zaman.
0: Aa bir dakika. Bunun içinde ne var?
1: Nasıl ne var?
0: Ne bu? İçindeki bu sertlik ne?
1: Şunu yaptım ama demek ki tam yapamamışım.
0: Ya git bak bir öğren. Sevda abladan. Sevda abla. Evladın yaşında öğretsene.
4: Rakibim o benim, evladım değil. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, daha büyüğünü yap.
3: Serkan şansıyla devam ediyor. Serkan bir şey yaptığı yok. Yemek falan hiç alakası yok onun.
0: Şu an izleyicilerimiz var ya. Bak izleyicilerimiz diyordur. Bunlar nasıl evde yemek yapıyorlar diye düşünüyorlar. Seninki yok. Seninki iyi.
3: Sarmaktan
0: Adem
3: vazgeç.
0: Adem benimki güzel. Evde sarıyor musun abi sarma falan?
3: Sarıyorum tabii. Sarmam mı?
0: He?
3: Sarmam mı? Sarıyorum.
0: Göreceğiz.
3: Evde lahana sarma bir bulabilsem.
0: Lahana sarma mı?
3: Rizeliyiz ya, pazı pek yemeyiz lahana sarma.
4: Alem desin.
0: Of.
2: Buyurun Sevda Hanım, bakabilirsiniz.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim. Evet. Buyurun.
2: Şimdi Sevda Hanımcığım, gördüğünüz gibi dolma bu. Pazı dolması ve sinyörüye ait değil. Bu bizim Sivas'ta daha çok meşhur. Yoğurt sarımsak.
4: Sen git sarmanı yarışmada bul da sonra bana anlat.
2: Onu da yapmaya çalışacağım inşallah. Merak etme, bu sefer 5 puanım size gitmeyecek.
4: Ondan sonra onu bana
2: şefim
4: anlat.
2: Nasıl bir dolma?
0: Göster. Yapmamız gereken ve istemiş olduğum pazı bu. Hatta ve hatta bir şey daha söyleyeyim. Benim yaptığımdan da daha güzel oldu.
2: Mutlaka yüksek puan alacağımı düşünüyorum ve bu içime doğuyor. Çünkü pazıda çok becerikli ve başarılı olduğumu biliyorum bir Sivaslı olarak.
4: Bugün sarmayı en iyi ben sardım, en güzel ben yaptım diye havalara girdi. Bence çok erken havalara girdi. Daha hiçbir şey bitmedi.
1: Ben de göstereyim.
2: Şefim, sağ olun.
0: Bu mudur?
1: Yok, bu değildir.
2: Sivaslı olmanın ayrıcalığı.
0: Sarmanın şekline de bir puan vereceğim. Ona göre dizin. sarmanın şekline göre de bir puan ekleyeceğim.
4: Seren, sen aldın puanı.
2: İnşallah Sevda Hanımcığım, dünkü hatayı yapmak istemiyorum.
1: Kendi yemeğini zaten tanımayacağı için.
0: Aa, nereye gidiyorlar? Hayırdır? Cevizleri ne yapıyorduk? Ha, cevizler ne oluyordu?
4: Sosa giriyordu.
2: Şefim ama söylerseniz olmaz ki şefim. Olmaz ama.
0: Ama her hepinize tüyo veriyorum.
2: Yok, bir söylemeyin düşün. Şefim.
0: Yok ama düşünün.
4: Şefim sarmanın içine girmedi mi cevizler?
0: Vallahi ben bilmiyorum.
1: Sen sarmanın içine ceviz
2: girdi,
1: mi?
2: Girdi Sevda Hanımcığım.
0: Herkesin bir soru hakkı var. Unutmayın.
1: Sevda abla da doldurdu ama.
4: Şefim sosu nasıl yapacaktım? Ama soru hakkımı kullanıyorum.
0: Ha, soru hakkını kullanıyorsunuz. Sevda abla. Soru hakkın. Yumurta, yoğurt, unu güzelce karıştırıyorsun. Nane yatıyorsun, pazıyla buluşturuyorsun. O kadar.
4: Şef benim yanıma geldiği zaman geldikçe ben daha da çok panik oldum.
0: Abla senin yumurtan nerede?
4: Sarmaya attım.
0: Ne?
4: Sarmaya attım.
0: Ya siz hayırdır? Hakikat buraya eğlenmeye falan mı geldiniz?
4: Hayır hayır, unuttum.
0: Bak ben seni dün gördüm. Gerçekten güzel yemek yapıyordun. Sen bugün benimle dalga geçmeye mi geldin buraya? Ha, dalga geçmeye geldiysen bilelim, biz de ona göre. Ne yapıyorsun ya?
4: Üç bardak su.
0: Ben sıcak su falan oraya yani öyle değil.
4: Ben içine gittim.
0: Kitlendin galiba.
4: Şefim, bak, aklım gitti. Aklım.
0: Gel benim yanıma. Bırak işleri, bırak, bırak.
4: Bıraktım.
0: Bırak. Gel. Elini şöyle yap, bir meditasyon yap. Bir düşün, o yemeği ben nasıl yaptım? Gözünün önünde bir canlandır. Yap meditasyonu.
4: Yaptım.
0: Ya gözünü yum, ben sana bir 10 saniye süre veriyorum. Buldun mu?
4: Buldum.
0: Yap o zaman.
2: Şu anda ben önde gidiyorum. Evet, rakiplerim şu an için çok alabora olmuş durumdalar ama kendime son derece güveniyorum. Umarım ben kazanacağım.
1: Yalnız...
3: Kopya mı çekiyorsun?
1: En azından benimkiler yan tarafları açık diye. Seninkiler zaten şu anda dökülmeye başladı. Bir de bunun kaynamaz şeyi var, süresi var.
3: Yok sen, ben onu eğerleyeceğim.
0: Valla bana göre şu an en iyi sarmayı Seren, arkasından Adem Bey...
4: Arkasından ben.
1: Şefim.
0: Arkasından sizin. Arkası. Oğlum o da sarmayı saracaksın. Sosla buluşturacaksın. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Anacığım ne yapıyorsun ya?
4: Çizilmesin diye şefim.
0: Hayır, ben derdim tencere değil. Yoğurt nerede? Yoğurdu hocam, koydun mu da sallıyorsun böyle, çeviriyorsun.
4: Ama sıcak su attığım için un pişti, ondan onu şey yapıyorum.
0: Ben ilk önce dedim ki yumurtayla yoğurdu çırp, unu at, karıştır, sonra su koy. Daha ne anlatayım? Bırakın yemeği ben yapayım. Burada en güzel yemeği senin yapman
2: Sevda
0: lazım.
2: Sevda Hanımcığım, yayla çorbası eşliğinde yapıyoruz zaten. Beyefendi ne dedi şefimiz? Yayla adı
4: nasıl
2: üstünde.
4: Yayla. Nasıl olsa şefim bu hiçbir malzemeyi kullanmıyor. Borç versene yumurtanı bana.
1: Ben niye vereyim?
4: Sen kullanmayacaksın.
1: Ya sen zaten daha tarifini tutmamışsın. Neyi biliyorsun ki?
4: Kullanmayacaksın nasıl?
1: Yumurtanın nereye gideceğini bilmiyor musun?
0: Çırp, tavuklar çırp, gıdakladı, gıdakladı. Haydi. Yoğurt kesildi. Olmaz, olmaz, olmaz. Onu karıştır, karıştır. Ben bir göreyim onu, çarp. Çırp, çırp, çırp, çırp, çırp, çırp. Yayla sos diyoruz. Sen bilmiyor musun yayla sosu? Yayla çorbası yapmadın mı hayatım?
4: Hep yaptım.
0: E yayla çorbasının aynısı işte. Yayla çorbasını pazıyla buluşturuyorsun.
1: Sevda sarmaya yumurta attı. O yemekten bir daha kimse hayır beklemesin.
0: Son 20 dakika. Ana ne yaptın sen? Bu cevizi ne yaptın cevizi?
4: Bu sosa karıştırdım.
0: Dedik ya salata yapacaksınız abi, demedim mi ben? Sana az önce, bak sen bugün, sen de bugün...
4: Şefim ya ben
0: bir dakika,
4: çok
0: dur,
4: heyecanlandım.
0: Dur, bir şey
4: çok...
0: söyleyeyim. Sen de bugün ne var biliyor musun? Sen de bugün uyanıklık seziyorum. Salatanın içerisinde soya sos, roka, nar, ceviz vardı. Bunu iki kere tekrarladım. Ve onu bununla buluşturacaktın. Burada ayrı yaptın. Nanesi nerede bunun? Ya bütün yemeği ben anlattım. Sen aklın başına gelir. Tadıma geçelim de aklın başına gelir.
4: Artık sosu da o, her şeyi karıştırdım. Cevizi yemeğe atacağına, şeye, salataya atacağına gidip çorbaya attım ama taktik değildi.
0: Dün dedin ki, şef bana bugün çok yüklendi, yarın şefin gözüne gireceğim. Abi benim gözüme girme, boş ver, sen yemek yap.
1: Şefim.
0: Girme abi, vazgeçtim.
1: Hayır, hayır, sizin gözünüzde daha 5 gün var, 4 gün var.
0: He.
1: Muhakkak bir gün gireceğim. Bugün gireceğim olmasa de, yarın. He.
0: Bununla mı gireceksin?
1: Ya sarma zaten hiç yani şey
0: abi, değil. Abi hem yap hem ocağın altını çalıştır. Ocağın altı yanıyor, sos yok. Yanmaya başladı, şey, koku geliyor. Hemen. Evet, koku var. Nerede yumurtası onun?
1: Şu an yumurtayı.
0: Abla sen ne yapıyorsun?
4: Sosu içine attım.
0: Burayı kim, ben mi toplayacağım?
4: Yok, ben topluyorum şimdi.
0: He?
4: De topluyorum şimdi.
0: Enişteyi mi çağıralım? Hızlı, hızlı, haydi! Çok hızlı bir şekilde ilerlemeniz lazım. Bu tencerenin altı niye çalışmıyor hala? Hadi! Abi, hala bu ocakların altı çalışmıyor.
3: Hemen yanıyor.
0: Ortada yemek yok. Gaz, siz hala lak lak yapıyorsunuz ya.
3: Tüp bitti şefim, tüp.
0: Nasıl tüp biter?
3: Tüp bitti, yanmıyor. Aha yandı.
0: Yandı. Yani yeni geldi. Tüp alakası yok, sen çalıştıramıyorsun.
3: Yeni geldi de.
0: Hanımefendi, kek mi yapıyorsunuz? Ha, kek falan yapıyorsanız bilelim. Hızlı, haydi. Daha salata yapacaksınız. Onu süzdün mü? İçerisinde pütür pütür un kalacak, farkındasın değil mi?
3: Yok, iyice çırptım ama ben.
0: Ya Seren Hanım'a bakın da biraz yemek yapmayı öğrenin ya.
3: Evet, doğru söylüyorsun. Seren Hanım'a baktım, bildiğimi de unuttum.
0: Niye? Doğrusunu yapıyor çünkü.
3: Yanlışını yanlış yapıyorum.
2: Adem Bey, yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Bu programda ne işiniz var beyefendi?
3: Ben yarışmaya geldim. Yemeğimi tanımaya
2: ama
3: geldim.
2: Ama yarışmaya gelmen için yemek yapmayı biliyor olmanız lazım. Bilmediğiniz halde niye geliyorsunuz?
0: Sen ne yapıyorsun?
4: Salata.
0: Nasıl bir salata o? Dikkat et, parmaklarını bir doğra, bir de seninle uğraşamam.
4: Ben onun gibi değilim, o sakar.
0: Onun gibi mi? Nasıl sakar dedi.
3: Çırpma teliyle, çırpma teliyle, çırpma teliyle çırpacaksın onu. Kaşıkla değil, evet.
4: Bir keseceğimi söyledi şefim, bak ben kapalı gözle kesiyorum. Kapalı göze yemeğimi bulamıyorum ama.
0: Bir nar çıkarma tekniği bekliyorum. Narın hemen, çekirdeğinden...
3: Hemen geliyorum.
0: Narın kendisine kadar kabuğundan nasıl ayrılır bana bir gösterin.
3: Hemen geliyorum.
2: Şimdi bunu baya kullanabilir miyim?
0: Kullanabilirsin tabii.
2: Dağılmaması için.
0: Nasıl istiyorsan, bilmiyorum. Kapağını kapat.

0: Şu.
1: Ne yapıyorsun?
0: Şey tane tane.
1: Oğlum öyle elini kesersin.
0: Pat, ha, yok pat. Şöyle tutuyor.
1: İstediğin kadar. Onu bırak. Öyle ha, bir
0: tamam,
1: şey yok.
0: Bunu bırak.
2: Serkan kaşıkla yapalım bak. Ben sana bak. Tüyo vereyim. Kaşıkla yapalım.
1: Göster be Adem.
2: Kaşıkla şöyle arkasından tik tik
0: Adem
2: tik.
0: Adem abi
2: tik,
0: kaşık
2: tik.
0: Dediği için kaşık almayacağım.
2: Kaşık kaşık. Hayır ondan olmaz.
0: Daha iyi.
2: Sen bilirsin.
1: Şu ana kadar en güzel narı Adem yaptı. Eline eldivenini de taktı.
2: Daha kesin.
3: Eli dönmüş. Bizim sırasının meşhurdur çekeli.
1: Bu unlar ne abi?
2: Yoğurtu bence.
1: Yoğurt değil, un.
2: Bence yoğurt.
1: Sence yoğurt. Bence. Bana inanmıyorsun.
2: İnanıyorum size de bence yoğurt.
1: Ya sen bence de un. Ne yapacağız?
2: Tamam o zaman yapacak bir şey yok.
1: İyi.
2: Bugün iyi konsantre olamadım. Aslında dün tam konsantreydim. Bugün biraz zayıf kaldım ben. Nereye geldik?
1: Bu ne? Hiç yakışıyor mu sana Seren?
3: Şefim kaynarken artık öyle oluyor o şekilde. Suyunu az koydum.
1: Hayır zaten. Hayır. Bu bildiğin fırında ekmek oluyor şu an ha. Ununu sosuna fazla mı koydun?
3: Biraz sanki.
1: Görebilir miyiz?
3: Sosunu koyu yapmak istedim ama.
1: Koyuz. Fazla pişmeden sos pişti, ekmek oldu o da.
3: Hiç sorun değil şefim. Siz piştiği zaman görün. Ben ona yine su ekleme ederim.
1: Size yani. Reçete veriyorum oradan. Hiç mi görmüyorsunuz? Ne oldu? Sürekli su ekledin. Lezzet ne oldu? Tat ne oldu? Efendim siz de su eklediniz.
4: Hayır ben suyu döktüm. Güzel güzel, çok güzel.
1: Sarma nerede burada?
4: İçinde.
1: Dağılmış hepsi.
4: Birleştiririm ben onları.
1: Nasıl birleştireceğim?
4: Şefkatimle.
1: Bu salatanın içerisinde bu kabukları falan hani...
4: Yok yok, alacağım şimdi.
1: Ya onu alacağım, bunu yapacağım. Onu şöyle yaptım, kocam bunu böyle yapıyor. Öbürü diyor ki efendim o yoğurt değil, un değil. Siz benim lafımı dinlemiyor musunuz ya? Ha dinlemiyorsanız ben dinletirim. Salatanın cevizi nerede? Salatanın cevizi nerede ceviz?
4: Çorbada.
1: Çorbada. Ben salatada ceviz istiyorum ama.
4: Sen kullanmıyorsun bazen.
0: Ya neyi kullanmıyorum? Bu da dur bana dönüp kullanmıyor diyor ya.
1: Ceviz. Adem Bey den iste belki verir. Bak cevizi
4: Adem Bey
1: oradan.
4: Bana borç birazcık ceviz verir misin? Hepsini mi? Kullanamazsın nasıl?
2: Vereyim bugün mü yarın mı?
0: Abla.
4: Şimdi. Adem Bey lütfen.
3: Adem Bey hayır. Lütfen
4: bana
3: hayır.
4: Lütfen.
2: Komşum itiraz ediyor. Komşuya
3: Adem
2: lazım
3: Bey,
2: olan
3: hayır,
2: komşuya lazım olan öbür tarafa
3: hayır.
2: Harammış.
3: Evet.
2: Komşuma lazım. Lütfen.
4: Vay.
0: Bunlar
4: gördün
0: bir
4: mü bak?
0: Oldu, ne oldu?
4: Çıkardı kendini. İçindeki canavar çıktı ortaya.
3: Maalesef dünkü puandan sonra canavar değil.
2: Ama dün bana da puan vermediler. Hiç kimse puan vermedi bana dün. Ceviz vermeyecektim. Verir gibi yapıp kandıracaktım onu ama Seren Hanım müdahale ettiği için onu kırmadım.
4: Adilim diye söylüyor ama Seren gerçekten çok kötü kalpliymiş. Bana resmen bugün ceviz vermedi ve verdirtmedi de.
1: Hoppa dur orada. Orada dur. Orada dur. Orada dur. Bu limonu ne yapıyorsun ya?
2: Sıktım.
1: He.
2: Kalanı attım.
1: Gerisi ne olacak? Ya bu limonun yarısı çöp.
2: Suyu yoktur şefim. Benim o kadar
1: suyu
2: gücüm yok.
1: Suyu yok mudur? Al sana su.
2: Sıkacak o kadar
1: al,
2: gücüm
1: al,
2: yok.
1: Al. Su.
2: Çok ekşili olmasın diye yaptım.
1: Ya abi o zaman al buraya koy ya. Siz her şeyi buldunuz çöpe mi atıyorsunuz ya?
2: Hayır çöpe o...
1: Ya attın ama narın yarısı çöpte. Limon çöpte.
2: Hayır nar hepsini çıkardım.
1: Lütfen olmaz böyle. Böyle olmaz.
2: Ama Sevda Hanım kafamı karıştırdı benim ya.
4: Ya
2: geldi şimdi, ceviz istedi buradan.
4: Ceviz istedim vermediler.
2: Ceviz istedi, ceviz vereyim diye limonu çöpe attım.
4: Senin için fesat, ondan çöpe attın onu.
1: Bu sepet kimin?
4: O sepet benim.
1: Senin. Gel gel gel, bırak ya, bırak bir dakika ya. Gel. Ben size pazı yapmayı öğreteceğim. Anacığım, ablacığım, anneciğim. Ben sana pazı dolması yap dedim, bu pazıların hepsi durdu burada.
4: Çöpe,
1: Allah aşkına
4: çöpe
1: bak.
4: Çöpe atmadım.
1: Ben sana çöpe attın atmadın demiyorum ki. Pazının içerisinde salçalar duruyor.
4: Aa, salça benim değil şefim.
1: Kimin bu salça?
0: Benim de değil. Ben kendimi zaten şef
1: efendim,
0: uyardıktan
1: sizin
0: sonra attım.
1: Sizin sepetiniz.
4: Azar azar attım. Biber
1: olmaz.
4: Salçasıyla.
1: Bu ne peki açılmamış?
4: O benim değil şefim. O Serkan'ın.
1: Ablacığım
0: ben
1: bak.
0: Ben kendimi attım. Benimki duruyor.
4: Ya, şefim benim
1: Sevda
4: bu.
1: Sevda Hanım. Sevda Hanım.
4: Ama şefim benim domates
1: Sevda
4: benim.
1: Sevda abla. Rica ediyorum. Bu biber salçası... Bu domates salçası.
4: Hayır şefim ikisini ben karışık koydum için biraz ondan biraz ondan koydum.
1: Rafet şef yemez. Anladın? Ben
0: Sevda
1: yemem.
0: Abla,
1: Bana anlatma hikaye.
0: Günah keçisini
2: bence var, taktik yapıyor şefim.
4: Bak, salçayı bu kullanmadı.
2: Sevda Hanım taktik
0: ya ben
2: yapıyor.
0: Kullandım, şef söyledikten sonra kullandım ya.
2: Sevda Hanım iyi yemek yapamıyor bence. Fakat şovunu yapıyor.
4: Dün galiba biraz yarışmacıları etkiledi, yüksek puan aldım diye. Ondan ötürü sürekli bana döndüler, benden yürüdüler.
1: Sevda abla kusura bakma, senden yani bunu beklemezdim yani. Hiç kusura bakma. O bezi de git bir yıka istersen. Geliyorsun gidiyorsun pis bezle tezgah siliyorsun ya. Sizler hanımsınız, ev hanımlarısınız ya.
3: Şefim gördüğünüz gibi komşumun tezgahını siliyorum. Çünkü kendisi biraz
2: tezgahı da silsen sana puan yok.
1: Ama az önce şefim, seni dinledi, ceviz vermedi Sevda abla.
2: Evet, komşuma lazım
4: bunlardaki
2: diye.
4: Bunlardaki beraberlik nedir böyle? Ben ceviz istedim, vermediler.
1: Bana sorma,
4: tezgahını
1: kendilerine
4: siliyor.
1: Sor. Sevda Hanım.
3: Ama Sevda Hanım, siz cevizinizi ne yaptınız?
4: Hayırdır, bir ceviz istedim, vermedin. Yani sen kötü bir insansın. Ama benim puan kaybetmemi istiyorsun.
3: Ama sen şimdi yüksek puan Sevda alman abla, benim işime gelmez ki.
4: Öyle mi? Tamam.
0: Gör, millet komşuların tezgahını siliyor. Sen burada sadece beni gör.
4: Sen bana ceviz verdin mi?
0: Ya tamam, bitti. Sen de yarışma, kötü komşusun. Kimse bir şey vermez.
4: Seren'le Adem'i ben anlayamadım. Böyle bir kanki gibi yarıştılar ve resmen ikisi de cevizi bana vermedi.
1: Son 7 dakika. Sevda abla ne yapıyorsun ya? Şu bezi alabilir miyim? Ya bu tezgahı sildiğim bezle. Bırak ya, bırak. Al, bırakır mısın lütfen? Çekil. Lütfen bırak. Geç bu tarafa. Ya bu tezgahla 30 kere tezgah sildin, gidip tabak siliyorsun ya. Çöp, yıka, sil, tertemiz yemeğini koy. ...500 kere tezgah siliyorlar, o tezgah sildiği bezle de tabak siliyorsun. Hakikaten kendimden tiksindim bugün ya. Olamaz böyle bir şey.
3: Sevda Hanım'dan rica ediyorum, biraz daha detaylı çalışırsa çok mutlu olurum. Çünkü o yemeği bizler tadacağız.
4: Ben öyle hata yapacak bir kadın değilim aslında. Ama şefin bana çıkışmasından ötürü ben direkt aldım tabağı, o bezle sildim. Asla ben öyle hata yapmam.
1: Son bir dakikanız var, haberiniz olsun.
4: Sana da gün doğdu bana bağırıyor diye.
0: Yani?
4: Ellerime sağlık, vallahi çok güzel oldu.
1: Bakayım.
0: Ya ne çok güzel olmuş.
4: Bir sos attım
1: patlamış bunlar. Patlaklarını kaybetmek için sosla kapatıyorsan ben yemem.

0: Şimdi tadım zamanı, pazı dolması yiyoruz. Hadi geçelim tadıma.
1: Bugün yemeğim çok iyi oldu. Şeften muhakkak bugün bir puan da olsa alırım. Benim yemeğim.
0: Hazırsak başlayalım.
2: Kesinlikle hazırım.
0: Gelsin yorumlar.
1: Haşlanmış.
3: Malzeme yok.
4: Pirinçler hiç pişmemiş.
0: Yutma, çiğne pirinçlerine bir bak.
3: Ben olsam sıfır veririm.
4: Üzülme, zaten sıfır verdin.
0: Pirinçlerin beyazlığını görüyorsun değil mi?
3: Bu kadar mı kötü?
4: Bu Serkan'ın sarması.
0: Bir daha söyle.
3: Bu yemek benim yemeğim.
0: Sos nerede sos? Çöpte. İyi roka yerim. Roka severim. Benim adım Yiğit'ci.
4: Şefim, şurayı vurgulayabilir miyim?
0: Vurgulayamazsın. Sonu kapanmıştır. Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Şimdi tadım zamanı. İlk kimle başlasam? Sevda abla, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun.
4: Teşekkürler.
0: Bak, yemek yaparken çok başkayım. Tadım sırasında çok başka bir afiyet şef gördüm değil mi?
4: Yer değiştirsek?
0: Kıyamam.
4: Yemek lütfen yaparken böyle olsa.
0: Buyurun. Bilezikleri de takmasak olmuyor. Sevda abla, hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Güzel. Peki başlayalım o zaman.
4: Mis gibi de kokuyor yemekler. En güzel benim kokuyor galiba. Benim mis yemeğim.

0: Açalım.
1: Pirinçler hiç pişmemiş. Çok ekşi olmuş. Bu benim sarmam.
0: Puanınız?
1: 5.
0: 5. Pişmemiş sarmaya 5 puan mı verdin ya?
1: Ben kendi sarmamı buldum. Çünkü ben çok kötü yaptım sarmayı.

0: Açalım.
1: Islarımın hiç tadı tuzu yok. Hiç lezzeti yok. Hiç tadı yok, hiç tuzu yok. Pişmemiş. Beğenmedim.
0: Sence kimin olabilir?
1: Adem abinin sarması. Hayır, bu biliyor musunuz kimin?
0: Evet.
1: Bu Serkan'ın. Serkan'ın sarması bu.
0: Adem dediniz az önce.
1: Hayır, Adem Bey değil. Bu Serkan'ın sarması. Adem Bey'e benzettim biraz. Gördüm çünkü çok kötü yapmıştı. Hı. Ama daha kötüsünü Serkan yapmış. Bu Serkan'ın sarması.
0: Puanınız?
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Ben demin yanıldım. Bu Serkan'ın sarması. Çünkü hiçbir malzemeyi atmadığı için salça da benim üzerime kaldı. Atmadığı salça da orada var. Bu esasında Serkan'ın sarması. Deminki Adem abinin sarmasıydı. Yok, çok lezzetsiz. Hiçbir malzeme atmadı ki, hepsi malzemeler geri gitti. Bu Serkan'ın sarması.
0: Puanımız gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Buyurun.
1: Esasında bu sarma benim. Bu sarma benim. Demin bana 5 verdiğim sarma benim değil. Bu sarma benim. Ne yaptım ben şimdi?
0: Nereden anladın senin olduğunu?
1: Tadından anladım şefim. Tadından anladım, ekşiliğinden anladım. Çünkü ben limon sıktım. He. Diğer arkadaşlar limon sıkmadılar.
0: Sen niye limon
1: sarmasını
0: sıktın?
1: Ne bileyim, daha güzel olsun diye.
0: Sen ceviz de koydun buna.
1: Ceviz de koydum. Şefim, bu sarma benim.
0: Puanınız?
1: Nasıl yanıldım ben ya? Bu sarma benim.
0: Puanımız gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: Hazırsak gözlerimizi açabiliriz.
1: Korkuyorum şefim.
0: Niye korkuyorsun? Hiç korkacak bir şey yok.
1: İki kişiye beş mi verdim, kendime mi verdim bilmiyorum.
0: Bak bakalım kime ne vermişim. Görebiliyorsun değil mi? Sevda ablacığım senin yerini alayım. Yerinde yorum yapalım. Buyurun efendim.
1: İnanmıyorum ya.
2: Sevda Hanımcığım en son tattığınız tabak Serkan Bey'in.
1: İnanmıyorum. Kendi tabağıma sıfır verdim.
0: İki gündür Seren'e beş veriyorsun.
1: Çok üzüldüm.
2: Ama gerçekten lezzetli miydi de verdiniz?
1: Hayır,
2: ama bakın
1: hiç lezzetli değildi diye verdim zaten. Çünkü benim çok berbattı sarmam.
2: Ama ilk tabağı denerken bu benim dediniz. Ben bu kadar lezzet yapabiliyorum dediniz.
3: Kendinle çelişiyorsun sen ya. Bir de salçayı falan hiç kullanmadın, buradan ortaya çıktı. Bana diyordun ya hiç kullanmıyorsun bilmem ne, limona falan dedin. Neymiş?
1: En üzüldüğüm şey yarışmada Serkan'a kalktım beş verdim.
3: İlk gün ben beş verdim, o bana sıfır verdi. Bugün de o bana beş verdi, ben ona sıfır verdim. Eşitlendik.
1: Ve o beşi geri alacağım.
0: Peki ikinci tadımımıza geçelim. İkinci tadımımıza Serkan, senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur tadıma. Serkan hazır mısın? Hazırım. Gözlüğü takalım. Hazır mısın Serkan'cığım?
3: Hazırım.
0: Hazırsan başlayalım. Açalım. Evet, yemek hakkında ne düşünüyorsun?
3: Bunun içinde ceviz var. Artı limon sıkılmış. Bunu ben yapmıştım. Yani ceviz de koymuştum, limon da sıkmıştım. Öyle hatırlıyorum.
0: Evet. Peki puanımız?
3: Beş.
0: Beş.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şimdi az önce ikili arada kaldım. Yanlış puan verdiğimi düşünüyorum. Bu da benim olabilir. Aynı tadı aldım. Az öncekiyle aynı tadı aldım. Ama bu biraz daha fazla haşlanmış. Yapraklar fazla haşlanmış. Bu ya Adem abinin ya da Seren'in. Çünkü onlar haşlamıştı. Bu Adem abinin.
0: Peki. Puanın?
1: Puanın sıfır.

0: Bunun tadı çok kötü. Yani hiçbir tadı alamadım. En azından yaprak tadını alacağımı düşünmüştüm. O bile yok. Hatta sıfır değil de eksi bir olursa buna eksi biri bile verebilirdim.
1: Eksi bir puanımız yok. Sıfırla beş
0: keşke
1: arası.
0: Keşke olsaydı. Bu büyük ihtimalle Sevda Hanım'ın. Bu yüzden sıfır veriyorum.

0: açalım.
1: Bunda tuz yok. Limon zaten hiç yok. Ot tadını aldım. Bu da çok pişmiş. Dediğim gibi Adem abi şey yapmıştı, kaynatmıştı. Bir de seren kaynatmıştı. Bunun da serenin olduğunu düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Puanım 0.
0: Peki gözlükleri çıkartalım. Buyurun yerinizi alalım sizi. Evet, bak bakalım kime ne vermiş.
1: Gerçekten hayal kırıklığı.
2: Niye demin üzülmüştüm mü? Al serene verdin ya işte. Bana verdin diye kahrolmuştun ya.
1: Hayır, zaten sana verince kahroluyorum da başkasına verince de kahroluyorum.
2: Ya boş versene sen.
1: Boş versene diye bir insan
3: ona da herkes Seren Hanım'a puan veriyor. Hayırdır? Çok mu güzel yemeği, ona göre puan vermeyelim.
1: Adem abi, anlamıyorsun sen galiba. Diyorum ki, ben onu kendi yemeğim olarak sadece bir kıvamda...
3: Ya ben anlamıyorum da sen anlıyor musun? Bak puanları nereye veriyorsun?
1: Ya kendine
3: hadi ben anlamadım. Vermişim. Ben anlamadım ama kendi puanına, kendi tabağına 0, rakibe 5. Bir de bu akşam, dün ve bu akşam herkes buna kendi puanını bulamıyor. Maşallah siz abi de ona puan çalışın.
1: Adem bu kadar bana sinirleniyor. İnşallah kendi yemeğini bulur. Taktik uygulamadık sürece.
0: Şimdi bakalım tadım sırası kimde? Adem Bey buyurun siz alalım. Gözlüklerimizi takalım. Hazırsak başlayabiliriz.
3: Başlayalım.
0: Peki. Açalım. Evet. Gelsin yorumlar.
3: Bu yemeğin tadı da yok, tuzu da yok. Pirinçler pişmemiş. İçinde ceviz de var. Sosu tamamen su gibi. Yemek sosu yok. Ben bu yemeğin Serkan'ın olduğunu düşünüyorum. Evet, Serkan'ın yemeği bu. Çünkü onlar strateji uygulayıp ceviz koydular herhalde zannedersem. O yüzden ben bu yemek Serkan'ı düşünüyorum.
0: Puanımız?
3: Benim bu yemeğe puanım 0.

0: Bu yemekte de hiçbir şey yok, malzeme yok. Ne pirinç var, bir şey yok bu yemekte. Tuzu yok, limonu yok. Pirinç bile yok. Sevda Hanım'ın bu yemek. Sevda Hanım'a ben güzel bir 0 puan veriyorum.
1: Peki diğer yemeğe geçelim. Açalım.
0: Bu yemekte pazılar pişmemiş. Pirinç pişmemiş. Biraz ekşimsi, biraz da böyle iyi sarılmış, sarmalar iyi sarılmış bir yemek diye düşünüyorum. Bu yemeğin Sevda Hanım'ın, Seren Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Ben bu yemeğe... ...0 veriyorum.

0: Bu yemeğin pişmesi çok güzel. Fazlası da güzel pişmiş. Pirinçler bile pişmiş. Kurban olduğum ben yemeğime kavuştum herhal. Bu yemek benim yemeğim.
1: Bir daha söyle.
0: Bu yemek benim yemeğim ve ben bu yemeğe 5 puan veriyorum.
1: 5 puan?
0: Evet.

0: Peki gözlüğümüzü çıkartalım. Adem abi senin yerini alalım.
1: Yanlış mı yaptım hocam?
2: Çak abi. Adem abi yaktın bizi.
0: Buyurun.
1: Adem aslında abi, ilk yemekle son yemek arasında düşünmüştüm ama
2: ay çok
1: son
2: şükür.
1: Yemek
2: ay çok
1: olsun,
2: şükür.
1: Sağlık olsun.
2: Adem Bey, bir önceki yemeği niye beğenmediniz? O kadar tat tuz hangi yemekte vardı peki?
1: Bir önceki yemek hiç aslında pişmemiş, pazisi pişmemiş, pirinci pişmemiş, resmen
2: benim olduğumu taş, biliyorsunuz.
1: Çakıl
2: bak, taşı yedim. Tahminleriniz bile doğru.
1: Sizin olduğunu tahmin ettim. Kendi yemeğimde nereden aldandım? İlk ve son yemekte aldandım zannedersem. Benim yemeğim ilk yemekti, öyle değil mi?
3: Kurban olduğum yemeğini gördük.
2: Yok, çok teşekkür ediyorum abim. Olsun. Allah razı olsun.
1: Sevda Hanım bu akşam çok morali bozuktu. Morali düzelsin diye öyle yaptık.
2: Çok yapacak teşekkür
1: bir
2: ediyorum.
1: Şey yok. Hayırlı olsun Sevda Hanım. Biraz strateji uyguluyorlar. Ben onu yapmıyorum ama bundan sonra ben de yapacağım ve bu yarışmayı alacağım.
0: Evet, son tadımı Seren Hanım seninle yapıyoruz. Gözlüklerimizi takalım. Seren Hanım hazırsak başlayabiliriz.
2: Kesinlikle hazırım.
0: Peki.

0: Έξω.
1: Bu yemek kesinlikle pişmemiş ve çok bana yaptığımız yayla sosu çok bana tatsız, tuzsuz ve tuzu kesinlikle yok. O yüzden hiç düşünmeden 0 veriyorum.
0: Sence kimin olabilir?
1: Adem abinin olabilir.
0: Ne istiyorsun?
1: Olabilir miyim şefim?
0: Tabii ki.

0: başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Açabiliriz.
1: Bu yemek kesinlikle çok erimiş. Pazılar ağzımda daha çiğnemeden eridiğini hissediyorum. Yani sosunda hiçbir lezzet yok. Kesinlikle ne tuzu var, ne karabiberi var.
0: Sence kimin olabilir? Kim yapmış olabilir?
1: Serkan'ın tabağı olabilir. Ben Serkan'ın tabağı diyorum. Çünkü hiç tuz atmamış. Çok erimiş. Ama esasen Serkan yapraklarını hiç eritmemişti ama... Bu Sevda ablanın tabağı bence. Bu Sevda ablanın tabağı, evet.
0: Puanınız?
1: Sıfır.

0: чалу.
1: Evet, gelsin yorumlar.
2: Bu tabak benim tabağım.
1: Nasıl bu kanıya vardın ya?
2: Kesinlikle bu tabak benim tabağım. Çünkü son derece lezzetli. Limonu bol sıktım. Adem Bey'in söylediği gibi. O ekşi indirak tadı, siz yayla çorbası ekşili olur. Daha ağır basar diye. Limonu fazla sıktım. Nane kokusunu orantıyla fazla alıyorum. Aroması çok güzel olmuş. Pişimi de güzel. Biraz evet içinde sertlik var. Şöyle pirinçler biraz tıkır da olsa, bu benim yemeğim. 5 veriyorum bu yemeği ben.

0: Bu yemek çok kötü olmuş. Yani kötü demek istemiyorum nimeti ama o kadar vasat olmuş çünkü hiçbir şey pişmemiş. Hiçbir şey pişmemiş ve pirinçler takır takır ağzımda. Yani keşke şefim az vermiş olsaydım. Şu anda yutacak durumda değilim. Kesinlikle bu yemek tattığım en pişmemişi. En vasatı. Bu yemek benim değil, sıfır.
1: Peki gözlüğümüzü çıkartalım.
0: Gördüğünüz gibi hala yutmadım şefim. Hiç pişmemiş, hiç.
1: Buyurun siz yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.

0: kadar
1: o kadar mı kötü?
2: Çok mutluyum şefim çünkü gerçekten yani gözüm kapalı bile o kadar lezzetli geldi ki tamam bu benim de olmayabilirdi ama kendi.
1: Zaten gözün kapalı seyrettin, tadın.
3: Çünkü ekstradan ben
2: gerçekten çok lezzetliydi taban.
1: Ben ağlamak istiyorum ya. Bana niye puan vermiyorsunuz arkadaşlar siz hiç kimseye?
3: Ben çok üzgünüm.
4: Neden?
3: Ben hala verdiğim puanlara yanıyorum. İstediğim puanı alamadım.
1: E niye ben verdim? Sen kendin sen vermedin, ben verdim.
3: Kalktım Seren'e verdim. Benim sarmamı gömdü de iğrençti, kötüydü, tuzsuzdu, oydu, buydu diye.
2: Sevda Hanımcığım, biz şimdi burada gözümüz kapalı puan

0: verdiğiniz için gerçekten ben gerçeği söyleyerekten o, yani şimdi kendi tabağıma da deminler sıfır verdim dün, pardon. Dün sıfır verdim kendi tabağıma.
1: Emeğiydi, onaydı, bunaydı, bir dünya laf ediyordun. Ne oldu emeklere? Gittin sıfırı Sevda bastın orada da.
2: Konuşabilir miyim? Evet. Senin tabağına bence sıfır da fazla. Emin olabilirsin.
3: Peki, şimdi tadım sırası.

sıra bende. Bakalım kimle başlasam? İlk önce Adem abi, seninle başlamak istiyorum.

0: pirinçlerin beyazlığını görüyorsun değil mi? Gördün mü?
1: Pirinç beyaz oluyor.
0: Pirinç beyaz oluyor. Benim bildiğim pirinç piştiği zaman yumuşak gözükür, diri durmaz. İş kıracak cinsi.
1: Bu kadar mı kötü?
0: Wow. Salata bol soslu.

0: ne yaptın? Soya sosunu basmışım buna.
1: Çok mu soya sosu?
0: Adem abi, senden bir şey rica edebilir miyim? Bu yarışmadan sonra gel benim yanıma. 10 gün ben seni eğiteceğim. Yemek yapma konusunda.
1: Söz mü?
0: Söz. Benden sana söz.
1: Peki.
0: Yenge hanıma evde bol bol salata yap. Bol bol pazı dolma yap. Sana puanım. Yine Şevki'ni kırmak istemiyorum. 1. Normalde 0 verecektim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sana 1 verdim ama inan üzüldüm. Yüreğim de soğumadı hala.
1: 1 puan verdiniz işe mi?
0: Evet. Şimdi bak, sana bir şey tattıracağım. Ama bana adil olacaksın. Gerçekten doğruyu söylemeni isteyeceğim. Aç. Yutma, çiğne pirinçlerine bir bak.
1: Olmamış hiç. Ben olsam 0 verdim. Size
2: zaten
1: teşekkür ederim.
2: Zaten 0 verdin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Maalesef.
2: Üzülme, zaten 0 verdin Adem abi.
1: Ben zaten kendi yemeğime 0 verdim.
3: O yüzden biz 0 verdiğimizde de tribe girme. Niye 0 verdiniz diye.
1: Hayır ama yanlışlıkla insan 3 puan verir.
0: Tartışmayı keselim. Şu an tadım sırası bende.

annelerimizin böyle bir pazı dolması yaptığını hiç hatırlamıyorum. Yıllardan beri şeflik yapıyorum, böyle bir pazı dolması. Evet, gençlik olabilir. Sıkıntı yok. Sadece eleştiriydi. Tadı güzel olabilir. Bakacağız.

0: Benim önüme sadece doğranmış ot koyun demedin. Nerede bunun sosu? Sos nerede sos? Çöpte. Ben görmedim mi zannediyorsunuz? Ben size salata yapın dedim. Doğranmış roka önüme koyun, üstüne ceviz, nar atın demedim. Ha, tadına baksam da rokanın tadını zaten dünyada en iyi bilenlerden bir tanesi. İyi roka yerim. Benim adım Yiğici.
1: Belki yiyormuştur ya, bir bence deneyin.
0: Yok, sıkıntı yok. Ben roka severim.
1: Çok korkuyorum.
0: Dünyadaki gıtlık, açlık neden?
1: İsraftan.
0: İsraftan, değil mi? Sen her şeyi çöpe attın. Sana puanım.

0: İsraftan dolayı mı sıfır aldın?
1: Pirinççi, pazıçı, yayla sosu yayla olmamış orman olmuş. Rokayla birleşmiş. İstiyorsan sana da tadına baktırabilirim. Un içerisindeki unlara görelim. Un tanelerini göstereyim mi? Göstermemi ister misin? Çırpılmamış un, kesilmiş yumurta sayayım mı daha? Tat yok, tuz yok. Hiç olmazsa... Hiç olmazsa soya sosu var, zeytinyağı var, bir şey var.
0: Peki şöyle
1: burada
0: bir şey...
1: Burada benim adaletimi tartışmayın. Tartıştığınız an burada noktayı koyarım.
0: Yok kesinlikle, en doğru bir, kararı veriyorsunuz.
1: Ben bir vermiş olabilirim. Vermemdeki sebep hiç olmazsa senin gibi soya sosunu çöpe atmamış. Kötü de olsa olabilir, kötüdür. Ama çöpe atmamış. Ben yarışmanın içerisinde ne diyorum? Çöpe hiçbir şekilde malzeme gitmeyecek, her şeyi net bir şekilde kullanacaksınız. Çiğ olabilir. Bir puan verdim ama seninki çiğ. Çöp, israf, yumurta, omlet gibi kalmış, un duruyor içerisinde, yoğurt kesilmiş. Çok.
0: Peki...
1: Konu kapanmıştır. Peki. Sevda Hanım.

0: evde yemekleri tuzsuz mu yiyorsunuz?
1: Evet.
0: Sağlıktan dolayı mı?
1: Evet. Şefim, şurayı vurgulayabilir miyim?
0: Vurgulayamazsın. Sevda abla.
1: Evet.
0: Bir hanımefendi olarak, bir ev hanımı olarak senden çok lezzetli bir pazı dolması beklerdim. Bol narlı, yağsız, soya soslu.
1: Ya çok az attım. İyicene ölmesin diye bu kadar.
0: Hala arada kaldı. Bir kez daha tadına bakacağım.
1: Şefim ama bir tek ben de yaptım.
0: Sana puanım. 4.
1: Şeften 4 puan aldığım zaman gerçekten bana gaz geldi. Motive oldum. Çok mutlu oldum. Bundan sonra beni kimse tutamaz.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Gelelim son yemeğe.
1: Çok iyi.
0: Muhteşem sarılmış bir pazı. Ama bir hile var. Hilemizi de gösterelim. Şöyle yoğurdun üstünü alalım. Sosla üstünü kapatılmış bir pazıyı siz yer misiniz? Ben yemem. Çiğ pişmemiş bir pazı. Daha tadına bakmadım. Belki
2: buyurun
0: yanıyor
2: şefim,
0: olabilirim.
2: Bakın.
0: Pişmemiş bir pazı. Hayırdır? Erken
1: ben çok
0: sevinmiş.
1: Mutlu oldum şefim.
0: Belki içi çok lezzetli canım.
1: Sanmıyorum.
0: Sarma şekli inanılmaz güzeldi. En iyi pazı sarmayı saran kişi. Seren.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Şimdi ben puanlamadan önce sizi vicdanınızla baş başa bırakacağım. Sizi buraya almak istiyorum. Açalım lütfen. Yutmadan bir çiğneyelim.

0: Evet şefim, az pişmiş.
1: Az pişmiş mi, hiç pişmemiş mi? Doğruyu. Pirinçlere isterseniz bakın.
0: Şefim, az pişmiş çünkü hiç pişmemiş olsa kırmızı olurdu o et.
1: Pişmiş olsaydı bu pazılar da pişerdi değil mi?
0: Kesinlikle çok pişmiş değil, orta pişmiş. Yani aza yakın bir orta, çok değildi.
1: Seren Hanım. Buyurun siz yerinizi alalım. Çok güzel yemek yapıyor olabilirsiniz. Muhteşem pazı sarmış olabilirsiniz. Ama pirinç... Adem abininkinden daha sert. Az pişmiş değil.
0: Doğru şefim.
1: Çiğ ve hala çiğniyorsunuz bak.
0: Az piştiğini evet ben de dile getirdim.
1: Sizin o güzel... sarış şeklinizden dolayı... Salatada yağ nerede? Salatanın saplarını...
0: Şefim döktüm ama çok az, bir iki damla.
1: Salatanın saplarını ne yapacağız? Ben sap yerim.
0: Şefim şimdi
1: bakın,
0: şöyle...
1: Bakın hep söylüyorum. Ben yiyeceğim. Yerim. Yağ olmayan bir salata... Kusura bakmayın.
0: Bir iki damla koydum şefim. Çok olmasa da koydum.
1: Size puanım. Damla. Çok üzgünüm ama maalesef...

0: Seren'in sıfır alması kesinlikle beni mutlu etti. En azından tek başıma gitmiyorum sıfır olarak. Eşlik etti bana.
1: Şimdi iki günün sonunda toplam almış olduğunuz puanları bir açıklayayım. Adem abi 7, Serkan 10, Sevda abla 17, Seren 23. İki gün içerisinde totalde almış olduğunuz puanlar. İnşallah yarın daha iyi hazırlanırsınız, daha iyi puanlar alırsınız, daha lezzetli yemekler yaparsınız, değil mi Serkan'cığım?
0: Evet.
1: Değil mi Adem abi?
0: 3 günümüz var.
1: 3 günümüz var.
2: Taşkınlar, şatiyeler geliyor.
3: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
4: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
5: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
6: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
3: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
7: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
6: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
3: Ne değişir?
8: İhtiras Fırtınası bugün 16.15'te TV4'te.

Metrekare'de bu bölüm Kartepe'de 1,5 dönüm üzerine kurulu, kabin model olarak tasarlanmış bir tesise konuk oluyoruz. Şehir hayatından uzak, doğayla iç içe olan bu tesisin hikayesini Emirhan Bey'den dinleyelim.

Merhaba, ben Emirhan Demirbaş. Şu an Kartepe Kocaeli bölgesinde Pantolov kabindeyiz. Ben işletme sahibiyim. Bundan yaklaşık 2 sene önce bu işletmeye başladık. Ben daha önce kimya mühendisi olarak bir kurumsal bir firmada satış mühendisiydim. Burası bizim

İlk evimiz Frame House diye isimlendirdik. İlk başta hobi amaçlı düşünmüştük bu evi yaparken. Hafta sonları sadece kiralama amacı, diğer günlerde kendimiz konaklayabiliriz diye. Pandemi dönemin patlak verdikten yaklaşık 6 ay sonra bu işletmeyi gerçekleştirdik. Ve hani yoğun talepten dolayı da büyümeye karar verdik ve diğer evlerimiz yapıldı. Kendi bölgemizde 4 farklı konseptte 7 farklı evimiz var. İsimleri bu bulunduğumuz ev Frame House, Frame House Modern, Red House, Black House ve Tiny House'dan oluşuyor. Yani genel olarak burada sunduğumuz hizmet içerisinde hani bir otel konaklamasından ziyade insanlara bir deneyim sunma amacıyla bu fikre başlamıştık. Burada da 3 farklı konuya odaklandık. Öncelikle ev dizaynı, içerisindeki konsept, imkanlar açısından genelde insanlar şehir hayatından geldiği için içeride modernizmi verip dışarı ortamda da natural ortamda ve izoleliğe odaklandık. Burada da işte keyif amaçlı ev dizaynı konusunda da odaklandığımız şeylerde mesela bir televizyon koymak yerine projeksiyon cihazı koyduk. İşte bir doğal ortam olduğu için jacuzzileri evin içerisine yerleştirdik. Evlerin bahçelerini biraz daha ferah tuttuk. İçerideki dizayn eşya seçiminde de olabildiğince minimal eşyalardan göze hitap eden ve kullanışlığa odaklandık. Genelde esinlendiğimiz şeylerden de yani Türkiye'deki konseptlerden biraz ayrılmak için yurt dışından örneklerden esinlendik. Genelde fikirlerimiz hep Amerika ve Avrupa'daki ev fikirlerinden yola çıkarak bu dizaynları gerçekleştirdik. Farklı konseptlere hitap etmemizin sebebi de hani her çeşit insana hitap etmek istedik burada. İşte bu bulunduğunuz evler en büyük modellerimiz. İşte kalabalık aile grupları veya arkadaş grupları için bu evleri dizayn ettik. İki kişilik çiftler için de Red House modellerimiz var. Biraz daha eko model olsun diye de Tiny House modelimiz mevcut. Genelde de eşya seçimlerine de ilk başta göze hitap edebilen ve hani bütünselliğe aykırı gelmeyecek şeyleri seçtik. Hani çok fazla para harcayıp en iyisini almak yerine birbiriyle uyumlu olabilecek tasarımlara odaklandık. Bir şeyi çok büyük yapıp bir şeyi çok küçük yapmaktan kaçındık ve hani gözü yorucu olan tasarımlardan da olabildiğince uzak durduk. Hem gözü yormasın hem de insanlar içeride rahatlığı, ferahlığı hissetsin. Buna odaklandık ev içerisindeki tasarımı yaparken. Dışarıdaki ortamı tasarlarken de çok fazla dokunuşlara dokunmadık. Çünkü zaten doğal bir ortamda olduğumuz için bunu çok bozarak yapayla izin vermek istemedik. Bir de izoleliğe çok önem verdik. Hani diğer müşteri, yani buraya gelen insan başka insanlarla çok haşır neşir olmasını engel olmaya çalıştık ve hani genelde ilk konseptimiz burada insanların kafa dinleyebileceği, ferahlayabileceği, hani o yoğun iş hayatı temposundan uzaklaşarak kendini de burada izoleliği hissedebileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve hani sürekli gelişmeye devam ediyoruz. 2 sene önce bir evle başladık. Şu an 7 tane evimiz var. Dış ortamımıza baktığımızda burada dediğim gibi çok böyle dokunuşlara girişmedik. Çünkü çok doğal bir yani orman arazisi olarak nitelendireceğimiz bir arsadayız şu an. Ve hani burada bahçe mobilyaları seçiminde, aydınlatma seçiminde hani bu doğallığa aykırı gelecek yapaylıktan hep uzak durduk. Yani bahçe aydınlatmamızı yaparken bile hani gün ışığından bile kaçarak hani daha çok loş ışık seçiminde faydalandık. İşte mobilyaları seçerken daha çok ahşap ve hani minimal çok gözü yormayacak büyük yapı koltuklardan uzak durarak ahşap görünümlü minimal mobilyalardan seçtik. İşte ateş çukuru veya diğer şeylerde de olabildiğince doğallığa odaklandık. Zaten hani burada da baktığınızda hani uyandığınızda burada kuş seslerini duyabiliyorsunuz, sincapları görebiliyorsunuz. Arkamızda at çiftliği var. Uyandığınızda yine o atları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yani evin içerisinde bir şehir hayatındaki bir ev modernizmini hissedip kapıdan dışarı çıktığınızda da dibine kadar doğal bir ortamda, izole bir ortamda olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Yani burada hem şehir merkezine de çok yakınız ama hani genel ortam etrafında da bir orman arazisi içerisindeyiz. İsterseniz daha evlerle alakalı daha ayrıntılı bilgi vermek için de evin içerisinde gezintiye başlayabiliriz.

Şu an en büyük model kabinlerimizin birisinin içerisindeyiz. Biz evlerimizi kabin olarak nitelendiriyoruz. Genelde şu an popüler Türkiye'de geçen bu işin nitelendirilmesinde bungalov diye geçiyor. Ama biz hani genelde bu fikre başlarken de esinlendiğimiz yer yurt dışı olduğu için ve orada genelde de bu tarz konseptler kabin olarak nitelendirdiği için biz de hem genel adımızı hem de modellerimizde de hep kabin ismini nitelendiriyoruz. Yani burada kabin konsepti olarak da bir dediğim gibi işte evin minimal boyutlarda olup hem tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabildiğiniz hem de hani dar, ferah, yani dar hissetmediğiniz ama ferah hissettiğiniz biraz daha böyle optimal ev modelleri olarak nitelendirebiliriz. Burada dediğim gibi evin bir modern olması, iki minimal olması, üç de natural ortamla etkileşimli ve bütünsel gözükmesi önemli. Şu anda da bu bulunduğumuz evde şu an 4 kişilik full ahşap yapıdan oluşmakta. Taşıyıcılar artı kaplama malzemeleri dahil olmak şekilde bir full ahşap bir yapı, bir betonarme yapı üzerine kurulu. Isıtma sistemimiz burada doğalgaz bulunuyor, doğalgaz kombi bulunuyor. Sıcak su ve ısınma doğalgazla sağlanıyor. Evin üretiminden sonra yapım aşaması yaklaşık 11 gün sürdü. Tüm sıfırdan tüm kurulum süreci. Daha sonra da eşya yerleşimi oldu. İçeride bir jacuzzi odası ve 2 kişilik bir oda. Yukarıda da asma katımız bulunuyor. Yani yatak odamız bile evin içerisiyle entegre bir şekilde loft kat olarak geçiyor. Burada da yine salonla birleşik bir mutfağımız bulunuyor. Evin taban alanı yaklaşık 56 metrekare, loft katıyla beraber toplam 70 metrekare. Tavan yüksekliği de yaklaşık 6,5 metre. Burada da hani eşya ve dizayn konusunda da yine olabildiğince yurt dışındaki örneklerden esinlendik. Eşya seçiminde bir kullanışlık bizim için çok önemliydi. İki, göze hitap eden hani insanların oturduğunda veya baktığında hoşuna gidebilecek veya fotoğraf çekilebilecek köşeler oluşturmaya çalıştık evlerde. Jacuzzi odasını tasarlarken, yatak odasını tasarlarken, salonu tasarlarken hep bunlara odaklandık. İşte televizyon mesela koymak istemedik. Bunun sebebi de bir televizyon koyma yeri zaten çok yok. Bir de hani bütünselliği bozan bir teknolojik bir ürün olduğu için, yani doğal ortama çok hitap etmeyen bir şey olduğu için bundan uzak kaçıp ve buraya gelen insan da zaten çok televizyona ihtiyaç duymayacağından dolayı, yani genelde dizi veya film izleyeceğini düşüneceğimiz için televizyon yerine projeksiyon cihazı kullandık. İşte perdenin konumu, projeksiyon cihazının konumu evin bütünselliğini bozan şeyler olmadı. Koltuk seçiminde yine yani belki 6 kişinin oturabileceği bir koltuk takımı yerine hani daha uzun ve şık, çok yer kaplamayan ama şık ve rahat gözüken koltuk modellerinden faydalandık. Yatak seçiminde bir büyük klasik bazalardan kaçarak işte bir ahşap palet koyup hem maliyet açısından hem de göze hitap eden hem de kullanış açısından faydalı şeylerden esinlendik. Çünkü her fikri de gerçekleştirme boyutunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bazılarını yapabildik, bazılarını yapamadık. Yani 2 senelik bu serüven, daha 2 senelik bir serüvendeyiz şu an. Ve hani genelde işte hangi mimarla çalıştınız veya bunu hangi ev modelinden aldınız veya bu hazır bir model mi gibi sorular geliyor. Ama bu zanı sadece kendi araştırmamız ve yarattığımız bir fikir diye özetleyebilirim. Genelde işte burada mutfakta çok ağır yemek yapmayacaklarını düşündüğümüz için işte bir ocak, bir çay ve bir kahve makinesi olup bıraktık. Hani bir fırın veya tam teşekküllü mutfağa girmek istemedik. Burada hani insanlar ve hani biz ek hizmet de sunmak istemedik burada. Hani buraya gelen insan kendi konseptini kendi yaratsın. İşte herkese hitap edebilecek tabak renginden rengi seçtik. Çok böyle boyamalı veya resim, görsel olan ev tekstili veya işte mutfak ekipmanlarından kaçındık. Çünkü buraya gelen insan kendi konseptini yaratabilecek kadar ekipmanlar bulunsun. O ekipmanlarla herkes kendi konseptini kendi yaratsın. İşte ne bileyim bir sevdiği insanla